Sokakta bir bayramla durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi ve kurum hakkında ise borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına yönelik haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur diyen Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğu mesajını verdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 36 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur'la Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Ergin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanıyor. ABD ve İranlı yetkililer New York'ta görüştü. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün yanıt bekliyoruz derken, ABD Başkanı Trump, İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek dedi. İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii'nde ibadet sırasında silahla havaya ateş açıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Havalimanı'nda uçuş için hazırlanan bir uçağa firmanın borcu nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Yolcularsa tahliye edildi. İzmit'te etkili olan sağanağın ardından Seka Park'taki deniz bağlantılı kanalda köpüklenme meydana geldi. Ekipler köpüğün nedenini belirlemek amacıyla bölgeden numune aldı. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde İstanbul'da da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bugün gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
5: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
6: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
7: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
8: Bursa'nın Next.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, günaydınlar, iyi sabahlar. İşiniz gücünüz rast gitsin. Karşımızda canımız yerimiz hocamız var. Şimdi onu karşılayacağız. Bu şarkıda kendisine armağan ediyoruz. Aşkımsınız diyoruz. Ay, yanakları kızardı. Vallahi yanakları kızardı. Hocam günaydınlar. Neden böyle bağırıyorsunuz? Yani özel bir sebebi var mı? Yani
1: seviyorum.
0: Ben böyle bağırmazdan çok hoşnut değilim, onu söyleyeyim.
1: Seviyorum.
0: Bu doğru bir tavır değil. Kulağımda kulaklık var, kısmak zorunda kalıyorum. Ve kulağımın içindeki o duyumu sağlayan ince kılcal tüyler...
1: Evet, tüycükler.
0: Adeta titreşiyor. Evet. Saniyede 30 hertz diyebilirim.
1: Bu da sevgili Yıldırım karşı tarafa uyanma isteği getirir.
0: Diyorsunuz.
1: Bu

0: Hanımlar beyler saat 7.12. Saygıdeğer muhterem şahane hocamız şovunu başlatacak şimdi. Engin bilgilerinden yararlanacağız. Ama önce İstanbul yol durumu. %53'teyiz
1: sevgili
0: Yüksek başlamışız.
1: 53 yaşımız evet. Da olduğu için yine yüksek yüksek gideriz.

0: Peki ülke geneli hava durumu. Bugün soğuk başladık.
1: Serindi sevgili Yıldırım. Yine ülke genelimiz de aynı şekilde. Birçok yerde ülkenin genelinde hafif yağmurlar sevgili Yıldırım söz konusu. Serinlik söz konusu. Bu hafta böyle gider. Önümüzdeki haftada birazcık daha sanki yağmurdan arınmış bir ülke geneli gözüküyor.
0: Diyorsunuz.
1: Öyle gibi bir şey var sevgili Yıldırım. Bakacağız ona da birkaç gün sonra.
0: Hadi bakalım. Senoş günaydın baby.
2: Günaydın abicim.
0: How are you?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: I'm fine. Radyomuzun prensesi Sena da burada. Saygılar hocamız da burada. Dün 11.50'de biliyorsunuz bir şarkı çalacağız dedik. Neydi? Kokuli'nin şarkısını çalacağız dedik. Çaldık. Takip eden dinleyicilerimiz vardı, hikaye paylaşanlar. Şimdi bundan sonra her 11.50'de, her gün 11.50'de bir sürpriz yapalım istiyoruz. Mesela bugün başka bir şey yapacağız. 8 dönüşüm bunu söyleyelim. Senacığım notunu aldı.
1: Ne yapacağımızı.
0: Ne yapacağımızı yani.

0: Sabahın stickerlarını verelim. Tuğba Hanım sabitledim, 46-16 sonu. KAU plaka bulmuş.
1: Geldi plaka.
0: Geldi, vallahi geldi. Yaz ve Eymen'e selam çakın çocuklar.
1: Yaz ve Eymen günaydın.
0: Evet, önerileri alalım. Senacığım, kahvaltı önerisi bugün ne yiyoruz yavrucuk?
2: Bugün kuymak çekiyor canım.
0: Of.
2: Bol yağlı, bol peynirli.
0: Yenir mi?
1: Yani ben dün akşam yeterince yedik sevgili Yıldırım milli takım olarak. Ben aç değilim, tok uyandım.
0: Onu hadi bir konuşalım,
1: ben
0: onu konuşalım.
1: Ben tok uyandım, o yüzden gerekiyor.
0: Tamam, kahvaltı önerisini
1: siz yiyin, kuymağınızı muymağınızı yiyin siz.
0: Kahvaltı önerisini bir kenara bırakıyorum. Hadi siz söyleyin.
1: Evet, akşam maçımız vardı sevgili Yıldırım Bursa'da.
0: Akşam ne oldu öyle?
1: Akşam çok acayip olaylar oldu sevgili. Bursa'da sahaya çıktı milli takımımız.
0: Evet.
1: Dörtlük olduk, dört dörtlük. Gerçekten öyle bir takımımız sevgili Yıldırım. Dört tane yedik, oturduk aşağı. Ya da aşağı dediler.
0: Oğlum biraz detay ver ya.
1: Detay yok sevgili Yıldırım. Sağda yoktuk, sağda kayıptık, sağda top oynanmadı.
0: Bu kadar mı? Detaysız mı?
1: Detaysız sevgili Yıldırım. Hiçbir şey yok sağda. Yani milli takım adına anlatabileceğim tek kelime yok.
0: Yok muydu? Sağda yok, yok muydu?
1: Yok, sağda yokuz sevgili Yıldırım. Orada değildik, maça gitmemiştik. Dolayısıyla İtalya'da bize dört tane. İtalya'da eminim şeydir sevgili Yıldırım. Şimdi hocası da eski Türkiye'de görev yapmış bir hoca olduğu için vallahi dörtte durun demiştir.
0: Hadi ya.
1: Vallahi demiştir.
0: Bu kadar değil demiş.
1: Beyler tamam, gerek yok.
0: Tamam. Bitirin beyler, bitirin. Beyler, kafada yeter. Kafada bitirin.
1: Dört tamam, yeter artık. Yani bastırmaya, zaten bastırmıyorlar gol atarken adamlar. Hani öyle bir iki hareket.
0: Milli takım niye böyle saldı sayın hocam? Yani
1: milli takımda sevgili Yıldırım bilmiyorum artık hoca.
0: Ölü toprağı var üstlerinde
1: var
0: ya.
1: Var bir şeyler var. Hak edenin formayı kazanmamış olması onlar. Kendi takımında oynamayanın milli takımda oynuyor olması, kendi takımında oynayanların oynamıyor olması falan gibi etkenler de var. Yani formayı hak eden giymiyor milli takımda, onu söyleyebiliriz.
0: Diyorsunuz.
1: Kendi adıma.
0: Evet.
1: Yani bundan sonra Montella ile olay bitmiştir. Eski çalıştırıcıdan biri gelmemelidir milli takım başına.
0: Yeni biri mi olmalıdır?
1: Yeni biri olmalıdır. Gelecekse de ne yapılmalı biliyor musun? Asgari ücretle kim ülkesini daha çok seviyor görelim.
0: Bence de böyle olmalı. Asgari ücretle. Hatta bence milli kim takımda gelecek? Oynayan Fatih futbolcular, futbolcularda.
1: Şenol Güneş mi gelecek?
0: Futbolcularda bir gönüllü olmalı. Böyle, herkes böyle de, milli takımda oynuyor olmanın şuuruyla oynamalı.
1: Yani her maç özür dilenmesinden ben bıktım artık. Sürekli özür.
0: Sinirden mi gülüyorsunuz?
1: Evet, çok sinirliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden asgari ücretli bir teknik direktör.
0: Olmalı.
1: Montella ile olmaz. Tamam olmaz.
0: Olmaz tamam. Doğru söylüyorsunuz. Dün sabah çok bilmiş bir dinleyici vardı. İtalya'yı yararız diyordu. Nerede o teknik dinleyici demiş. Çok sinirli birisi var. Bence Türk bir teknik adam olmalı diyen var. Vallahi bilmiyoruz ama asgari ücretli gelmeli.
1: Gelsin abi. Bulabiliyorlarsa asgari ücretli birini bulsunlar, getirsinler.
0: Bence futbolcular da asgari ücretle gelmeli.
1: Her maçta üzerinden 2000 lira aslında. 2-3 bin lira falan hani.
0: Bir görelim. En azından yol masrafı.
1: Falan.
0: Çıksın.
1: Onlar.
0: Şimdi bir dinleyicimiz var. Kemal Sercan Aslan. Kemal Beyciğim. Şimdi Adana Mersin arası gidip geliyormuş. O yolda diyor TRT ile karışıyor sizin yayınlarınız demiş. Biz o bölgede çok çalışma yaptırdık, inceleme yaptırdık. Vallahi orası coğrafik olarak sıkıntılı bir bölge. Sadece biz değil, diğer radyolarda da böyle problemler var o bölgede.
1: Birbirine yakın olan frekanslarda.
0: Doğal olarak evet, öyle durumlarda dinleyicilerimizden ricamız Alem FM uygulamasını arabanıza bağlayınız. Oradan.
1: İnternetten.
0: Ya, İnternetten de var. Bunu da böylelikle söylemiş olalım.
1: Akıyor Samsunlar, Manisalar sevgili
0: Yıldırım. Akıyor, bu sabah akıyor
1: valla. Maşallahınız var Çanakkale'ler, Bigalar.
0: Çok iyi ya. Vallahi dinleyici bu sabah çok başarılı. Sevgili dinleyiciler, muazzam bir sabah olması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. İnşallah ayılabilmişsinizdir. Uyanamayan çocuklar var görüyorum.
1: Allah Allah.
0: Evet, yani bizim oğlan uyanamadı, ayılamadı diyen var.
1: Bağıralım, adını söyleyelim buradan.
0: Benim oğlan 7 yaşında, niye yabancı var milli takımda, Türk gelsin dedi diyor efendim kendisi mesela. Sistem dolu bir mesaj gelmiş.
1: Mesaj gelmiş.
0: Evet.
1: Mesaj
0: gelmiş. Bakın eskileri, alem yöneticileri arıyor. Oradalar arıyor. Oradaki, buradaki. Evet. Böyle şeyler.
1: Orada.

0: Taşı geldi. Orada araları. Adama kızdınız, Montella ile olmaz bu iş deyince demiş. Evet, İzzet. Allah da bizi ne etmeye. İzzet. İzzet abimizden çok özür diliyoruz.
1: Olmuştu ama olmuştu. Bir yere kadar olmuştu. C liginden B ligine, B liginden A ligine.
0: Oluyor gibi olmuş demek ki.
1: Oluyor gibi olmuştu.
0: Olmamış.
1: Olmamış, olmadı.

0: Evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ayılalım mı çocuklar?
1: Buyurun efendim.
0: Hadi bakalım. 3, 4.
2: Anne!

0: Sen kimsin beni yargılıyorsun?
1: Sen kimsin?
0: Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Denk alacak.
2: Şarkıyı Montella söylüyor gibi. Buradayım.
3: İstifa yok. Yere gittiğim yok. Hepsiniz beni yargılıyorsunuz.
2: Diyor. Resmen öyle olmuş. Seda Sayan'ın sesini ne deme estetik yapmışlar diyor. Gittikçe ses kalınlaşıyor diyor. Şarkıda diyor. Evet, Banu Hanım gelmiş çocuklar. Banu Hanım'a bir selam çakınız.
3: Banu Hanım günaydın, hoş geldiniz. Barış. Günaydın Barış. İyi sabahlar. Barış. Uyandık mı? Barış.

0: İsmini söyleyin de uyansın. Işık Bora.
1: Işık Bora, günaydın.
0: Sen günaydın diyor. Dün milli maçım vardı diyor. Artık o kadar saldık ki diyor. Milli maç mı vardı yazık herhalde. O kadar saldık ki sizden öğrendim maç olduğunu.
1: Vallahi ülkeler
0: yine
1: de
0: yenildiler mi evet, demiş.
1: Evet. Zaten ülkeler evet, de istemiyor Uluslar Ligi'ni ama yenildik.
0: Sağlık olsun.
1: Sağlıklar. Sağlıklar.
0: Geçtik efendim.

0: Peki Montella açıklama yapmış bu arada.
1: Evet sevgili Yıldırım,
0: İstifa ne demiş? İstifa etmiyorum Kanks demiş. Ya. Yaptığım çalışmalara inanıyorum.
1: Yo.
0: Önemli teklifleri aldığımda bile gitmedim. Sporcularımın arkasındayım.
1: Kimon.
0: Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek buradan devam etmesini de biliriz. Yo yeah. Yeah. İstifa durumu olursa futbolcularımla konuşurum. Kimon. Yeah. Şu anda böyle gündemimiz yok. Check it out.
1: Check it out.
0: Check it out.
1: Okay.
0: Montella böyle Let's diyor. Let's go. Adam yapıştı. Adam yapıştı bırakmıyor Kenke.
1: Çözdü.
0: Olayı çözdü. Olayı çözdü. Montella gitmiyorum diyor. Bana ne diyor. Gitmeyeceğim Kenks diyor.
1: Ben buradayım diyor.
0: Başka bir takımda böyle yapabilir miydi?
1: İlk ama bütün neredeyse sevgili Yıldırım Dünya Kupası sonrası birçok ülkede milli takım hocalar değişti. Birçoğunda.
0: Bizde de.
1: Biz sabit.
0: Bizde de değişsiniz.
1: Biz devam ediyoruz. Yok asla değişmesi. Montella ile çok iyiyiz. Montella yalnız değildir.
0: Vallahi yalnızlaşıyor ama onu söyleyeyim. Şu an yalnız olmasa da yalnızlaşıyor belli. Adam tam bir pislik çıktırız abi bak. Sabri Bey diyor ki Sena kızımızı neden bu sabah duyamadık? Sena kızımız burada ya.
2: Buradayım, günaydın.
0: Onu yedirir miyiz başkasına
1: ya? Senoşum.
0: Ya burası medya sektörü kurtar vadisi. Biz yedirir miyiz ya? Sena'yı başkasına yedirir miyiz?
1: Bize kalmaz öyle, o kendini yedirtmez zaten.
0: Zaten kendi kendini yedi zayıfladı.
1: Kendi kendini yer, en fazla onu yapar.
0: Yani sektör biraz nankör. Ama herkes de ayağını denk alsın, doğru mu?
1: Doğrudur.
0: Doğru muyum?
1: Doğrudur.
0: Kızımızı yedirir miyiz çocuklar?
1: Asla.
0: Asla.
1: Öyle bir şey yok.
0: Alo. Bana bak.
1: Ben buradayım.
0: Daha ölmedik. Efendim kısa bir ara, bir çay molası diyelim mi çocuklar?
1: Diyelim sevgili Hadi Yıldırım.
0: Kısa bir ara, aradan sonra şovumuzu kaldığı yerden, nerede kaldığımızı işaretler misin sen?
1: Şu an altını çizdi.
0: Evet, altını çizdiği yerden şovumuzu sürdüreceğiz.
1: Hayırlısı olsun
0: kısa
1: inşallah.
0: Kısa bir reklam arası, ekmek parası.
1: Harika.
3: Mutfak.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil

0: Ya geçen yayında da anlattım. Bir arkadaş böyle bir tespitte bulunmuş. Gece yarısı köpeği diye bir tespitte bulunmuş.
1: Gördüm onu ya, inanılmaz.
0: Çok müthiş bir tespit.
1: Onun bir şekli vardır diyor.
0: Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav! Hav!
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Selam ederim, Bursa bu sabah şov yapıyor.
1: Günaydın
0: canım
1: Bursa.
0: Bursa'm benim be. Seviyorum Bursa'yı be. Aşığıyım. Vallahi aşığıyım.
1: Bursa dün akşam da şov yaptı tribünlerde.
0: Bursa, Bursa müthiş, müthiş bir şehir.
2: Evet.
0: Selam olsun Bursa'ya. O zaman bugünkü programa kim armağan ediyoruz?
1: Bursa'ya.
0: Bursa'ya armağan edelim.
1: Gönder Bursa'ya.
0: Bence şarkı saçma diyor. Kül yanmaz. Bir yangının külünü dediği için eleştiri aldı şu an. Şarkı eleştiri aldı. Ya 300 yıllık şarkı eleştiri aldı. Öyle bir çağda yaşıyoruz. Öyle bir çağa denk geldik.
3: Eleştiriye sevgili Yıldırım her zaman açığız. Açık olmalıyız. Lütfen şimdi
0: eleştir. Ama şimdi bu şarkıyı da eleştirme. Şunu da eleştirir bu gider şimdi. Bir cam attım pencereye tık dedi. Anası çıktı, kızım evde yok, dedi. Normalde böyle bir şey olur mu?
3: Olmaz, cam
0: deneyelim, deneyelim mesela.
3: Atalım. Atalım.
0: Attım mesela.
4: Ayşe teyze.
0: Efendim oğlum.
4: Anne evde mi?
0: Yok, anne evde yok.
4: Tamam.
0: Babası var, çağırayım mı?
4: Yok sağ ol, teşekkürler.
0: Böyle bir şey vaki mi?
4: Olmaz.
0: Olmaz.
4: Olmaz.
3: Yakıp geçtim. Zaten taş camı kırar genelde.
0: Genelde kırma yapar, doğru.
5: Hande de yani, Hande çok iyi bir seçimdi.

0: Ondan demiş olabilir mi diyor. Olabilir, olabilir.
1: Yani nasıl yandıysa artık yangını yeniden yaktın geçtin diyor ya. Yani öyle böyle bir aşk değil, öyle böyle bir şey değil.
0: Sivas'a selam çek çocuklar.
1: Sivas günaydın.
0: Sivas'ta bu sabah tatlı, lezzetli, çipetpet.
1: Sivas'ımızda günaydın.
0: Ver gelsin çocuk.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Ankara'da bir haberim var, onunla başlayalım. Ankara'da başlayalım. Piyasaya sürülmeye hazırlanan niteliği değiştirilmiş 104 ton et ele geçiriliyor sevgili.
0: Niteliği değiştirmiş ne demek yani?
1: Valla etin
0: normalde
1: içine herhalde.
0: Normalde bonfile, şey, tavuk kanatta bonfile mi çevirmişler?
1: Muhtemelen yani içine araya sıkıştırmışlar. Normal dana etinin arasına biraz tırnak.
0: Biraz deri, sıkıştırmışlar.
1: Biraz deri artık herhalde bunlar niteliği değiştirilmiş. Artık normal et olmaktan çıkmış. Etler imha edilmiş 104 ton. Üf. Demek ki yakalanmasa etler.
0: Yiyeceğiz.
1: Hafta sonu mangalda.
0: Yemiş misinizdir hocam? Şöyle kendinizi bir tarayın.
1: Yemişizdir sevgili Yıldırım. Bu yani bu görünen kısmı. Bir de arada kaçanlar vardır. İlla arada kaçanlar olmuştur. Biliyor, severiz biz böyle.
0: Takibe takılmayan.
1: Takılmayan ya da kaçmış kurtarmış kendini bir şekilde bir yerlerden böyle.
0: Kaçmış sahte, kurtarmış bahte. Deyince kendim aklıma her seferinde aynı hayvan geliyor.
1: Tavuk
0: Samsun'dan kaçıp Trabzon'da yakalanan vardı ya.
1: Ya kurban
0: doğru mu hatırlıyorum?
1: Doğrudur muhtemelen.
0: Bir yerden çok kaçıp Trabzon'da yüzerek Trabzon'a gitmiş.
1: Bir tane haber değil bu. Bir tane değil bu. Dağdan kaçıyor bilmem nerede, bu başka bir ilde yakalanıyor.
0: Başka ilde yakalanıyor.
1: Burada da 104 ton etimiz gitmiş. İmha edilmiş Allah'tan kimse yemeden.
0: Hanıma şov yapacaktık. Ah be, karım Feyza'yı işe bırakıyorum, sizi dinliyor. İlk defa dinliyor diyor, bir selam çakın diyor ama
1: Feyza Hanım,
0: Ahmet
1: günaydın.
0: Seziş'in eşi Feyza Hanım'ı yakalayamadık, arabadan inmiş galiba.
1: Gitti.
0: Selam olsun diyelim yine.
1: Selamlar Feyza Hanım, dedim. Geçti gitti. Artık podcast'ten dinlersiniz adınızı.
0: Niteliği değiştirilen et demek, tırnaklı, tek tırnaklı ve çift tırnaklı hayvanlar etlerin hepsinin kalan parçalarının birleştirilmesi diyor.
1: Bir karma yapılarak kıyma makinesinden geçiriliyor sevgili Yıldırım. Evet. Çok güzel atlı eşekli.
0: Karışım diyor.
1: Karışım
0: diyor. Sinirden gülüyoruz efendim. Bakmayın ses tonumuzdaki o gülümseyen tanıya. Bizim bir Ümran ablamız vardı. Hatırladın mı Almanya'dan?
1: Hatırlıyorum. Ümran Schürberg.
0: Ümran ablayı gördüm. Uzun bir aradan sonra gördüm.
1: Şu an yazmış mı?
0: Zaten en son mesajını 13 Ağustos'ta atmış.
1: Oo, aradan geçmiş bir aydan fazla zaman.
0: Evet. Ümran ablacığım selam ederiz. Yani Ümran abla bizim 40 yıllık dinleyicimiz ya. 44 yıl falan
1: Almanya'daki
0: olmuştur.
1: Almanya'daki yayınımıza da gelmişti.
0: Oraya da gelmişti. Almanya'da gelmişti. Geldi. Hey gidi, Almanya'da yayın yaptık be.
1: Ahın.
0: Ne güzeldi be.
1: Güzel günler. Güzeldi. Olsa güzel. Da bir Almanya'da yapsak
0: yapılır,
1: ya.
0: Yapılır.
1: Olsa da bir Almanya.
0: Bu sefer Sena'yı götürmeyelim mi?
1: Bu sefer Sena'yı götürelim.
0: Değil mi?
1: Bu sefer Sena'da
0: gelsin. Almanya yayını gelmez mi
1: biz
0: ya?
1: Biz sadece ikimiz gittik değil mi?
0: Evet, ikimiz gittik. Sadece ikimiz gittik.
1: Bu sefer.
0: Ama şu anda Almanya'ya vize falan filan çok zor ya.
1: Ya yazı mazı davetiye mavetiye bir
0: olmaz
1: şekilde
0: oğlum,
1: olmaz
0: zor,
1: mı diyorsun?
0: Çok zor. Millet iş için çocuğunun düğününe falan gidemiyor ya.
1: Allah Allah. Allah.
0: Büyük sıkıntı.
1: O zaman Sivas'a gidelim sevgili.
0: Sivas olur.
1: Zorlamayalım şimdi, vize yoksa ne yapalım, zorlamayalım.
0: Evet. Böyle haberler okuyorsun ya sen. Mesela işte etin cinsi değiştirildi bilmem ne oldu.
1: Evet, evet.
0: Bizim Banu Hanım'dan şöyle mesajlar geliyor. Terbiyesizler. Ahlaksızlar. Tüh size falan gibi şeyler.
1: Yazık.
0: Şimdi yine yazmış.
1: Yazık.
0: Ahlaksızlar.
1: Banu Hanım kadar muhnis.
0: Çok.
1: Banu Hanım kadar edepli.
0: Selam ederiz.
1: Selam olsun.
0: Bunu okumayın, dur bakayım. Ahmet. Ha yok, daha inmemiş yenge hanım arabadan, az önceki Ahmet'i.
1: He arabada. İyi, selamlar gitti o zaman Feyza Hanım'a.
0: Teşekkürler, şapşal nasıl da mutlu oldu yazmış. Altını da bunu okumayın yazmış. Okuduk ama
1: okuduk
0: artık.
1: Gitti.
0: Artık okuduk
1: gitti,
0: geçti.
1: Gitti.
0: Sivas'tan selam çocuklar. Sağ olun.
1: Günaydın efendim. Bugün Sivas'a da birkaç şey yaptık, adını geçirdik sevgili Yıldırım.
0: Bursa ayrı, Sivas ayrı. İkisi de
1: ayrı severiz.
0: Başka yerler bizim için değil mi çocuklar?
1: Doğrudur. Günaydın. Bugün Zeynep'in doğum günü. Kızım Zeynep. Doğum günü kutlu olsun Zeynep.
0: Selamlar Zeynep çocuklar.
1: Selam olsun.
0: Ver gelsin.
1: Veriyorum. Kapalı Çarşı'dan haber. Geçiyorum İstanbul'a sevgili Yıldırım. Hazır mıyız?
0: Ver bakayım.
1: 8 yıldır bir döviz şirketine çalışan Emre C.
0: Emre C derken?
1: Emre no, C nokta.
0: Emre nokta.
1: C
0: Emre C nokta, evet.
1: Evet, patronunun iş yerinde olmadığı bir gün o anı sevgili Yıldırım beklemiş. 30 milyon TL'yi alıp yurt dışına kaçmış.
0: Buna benzer bir haber geçen okumadık mı ya?
1: Şey vardı o da işte. Neydi o
0: otel,
1: dünkü?
0: Otelde
1: 5-6 çalışan oteli şey yapmışlar.
0: Soyuyorlar
1: sonra otel açıyorlar.
0: Söyleyeyim, bu ne?
1: Bu kaçmış, bu yanlış.
0: Kuyumcuyu soyuyor.
1: Kuyumcu açman
0: gidiyor.
1: Lazım senin. Başka karşısına rakip olarak yeni bir sarraf.
0: Yurt dışına mı gitmiş?
1: Yurt dışına kaçmış 30 milyon TL ile sevgili Yıldırım.
0: Oğlum 30 milyon biter ki.
1: Yanlış.
0: Öyle çok vav bir para değil 30 milyon bugün baktığında.
1: Değil sevgi, yaşayamazsın.
0: Yaşa, yani, hakikaten
1: bir
0: yaşayamazsın.
1: Bir sene sonra gelip teslim olursun.
0: Yani maksimum.

0: Esenyurt'tan bir daire alırsın, o kadar. Başka da...
1: Yani ne yapacaksın 30 milyon TL'ye?
0: Ne yapacaksın? Yazık günü. Ahiretini de yaktın. Dünyanı da yaktın. Yazık oldu gitti ya.
1: Burada seni bekliyorlar.
0: Orada bu para nedir bu? Para hırsı ne bu? Bu ne bu?
1: Yani para hırsı belli bir meblağın üzerinde olma.

0: tek haberimiz var.
1: Hırsızlık haberi var ya, evet ya.
0: Bu bizim okuduğumuz. Ya. Sadece bizim okuduğumuz bu.
1: Hırs, hırs, hırs. Daha çok para, daha çok.
0: Çal, çalıştığın yeri soy.
1: Onu soy,
0: onu bunu hortumla.
1: Para, para, para.
0: Çek, çek, çek. En çok ben çalacağım.
1: İyice, iyice para. Dükkanı daha çok para. Evet. Abi öleceğiniz lan. Öleceğiniz, öleceğiniz. Belli. Bu para hırsı ne bu?
0: Son belli.
1: Sonun belli senin.
0: Belli.
1: Nereye götüreceğim bu paraları? Para huzur getirmiyor kardeşim.
0: Getirmiyor. Getirse.
1: Ne bu para, para, para, para? Hani bunu para? Hani, hani?
0: Hani 30 milyon TL.
1: 30 milyonu aldın, yazık gittin. Ne oldu şimdi? Yazık ettin.
0: Biz radyodan izinsiz kalem almıyoruz ya.
1: Allah yazık ya.
0: Dükkanı soymuş ya. Yazık. Serif, Emrece.
1: Emrece bir hareket.
0: Emrece, tam Emrece bir hareket.
1: Genelde
0: Alem Efendi Emrece başlıyor her gün 10-12
1: böyle haberlerin ismi soy ismi farklı olurdu ama ilk defa.
0: Evet ya, hep böyle.
1: Ama o... son yine C.
0: Geçen gene son yine C. Son yine C. Emre olmuş. Orhan olsaydı ismi güzel olabilirdi mesela.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam.
0: Rica ederim. Olun, rica ederim, rica ederim.
1: Madem para dedik, bir reklama gitmeyelim mi?
0: Para.
1: bu kadar paradan bahsettik sevgili dinleyiciler. Bir reklam.
0: He? Biz de alnımızı teriyle biz de. Alnımızı teriyle. Bakınız gideri. Alem yönet gideri
1: arıyor. Oradan arıyor. Oradan çekil. Dur oradan çekil. Hadi reklam anons. Gidelim.
0: Buyurun şimdi reklamlar. Reklamlardan sonra Alem Efendi Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla Kafa Açan Uzman devam edecek.
1: Aferin, güzeldi oğlum. Güzeldi, bravo.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyon

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Sen için rahat yediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
1: Getir, bir mutluluk getir.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Reklam.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total.

0: şunu okumadan gitmek istemiyorum.
1: Buyurun
0: ama
1: sevgili
0: Türkiye
1: yıldırım.
0: Tuvalet sonrası el yıkama oranında dünyada ikinci sıradaymış efendim. Çok üzdü. Çok üzdü. Bir de olmamız lazım.
1: İyiyizdir ya aslında sevgili Yıldırım.
0: Yıkarsın.
1: Biz genelde tuvalet sonrası eller yıkanır.
0: Yıkanır abi.
1: Bir numarada kim yine?
0: Bir de Bosna Hersegovina tamam. Var.
1: Olabilir.
0: Bosna Hersek var. %96. Biz %94.
1: Dört. %2'lik bir fark var. O iki de senle ben herhalde.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Valla bugün çok dinleyicimiz rüya görmüş, gördüğüm o. Hani sizin yorumlamanızı istiyorlar. Bir iki tane belki okuyabiliriz ama genel itibariyle tuhaf tuhaf rüyalar görülmüş. Öyle zannediyorum dışarıdaki havayla ilgili bir şey bu. Soğuk havalarda ya da geçiş zamanlarında insanlar daha fazla rüya görüyorlar. Şöyle bir bakıyorum, şunu gördüm, bunu gördüm. Arada Bülent Ersoy gören var mesela. Rüyada Bülent Ersoy görmek
1: tam
0: size
1: havası.
0: Tam havası. Sormadan önce Google'layım dedim ben. Yani Bülent Ersoy görmek nedir? Bir şey bulamadı. Google bir şey bulamadı.
1: Ben bulurum.
0: Nedir Bülent Ersoy görmek rüyada?
1: Bir öylesin mi bir öylesi sevgili.
0: O ne demek ya?
1: Ruh hali olarak. Bülent Hanım'da nasıl?
0: Yani bazen sinirli, mesela bazen
1: bir kalkıyor ayağı.
0: Kızıyor, bağırıyor.
1: Seyirciye bağırıyor. Ha, bir bakıyorsun canlarım diyor, bebeklerim diyor. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyor.
0: Bir şey diyor. Bir
1: yanda hava da aynı Bülent Hanım. Normal, çok normal.
0: Rüyada evet, çok türlü şeyler gelmiş efendim. Rüyada Bülent Ersoy görmek. Rüyada halay çektim diyen var mesela, böyle bir şey gelmiş.
1: Ah, tek

0: başına halay mı çekmiş, sadece başka bir şey
1: o
0: var mı?
1: O detayı vermemiş ama rüyada halay çekmek yani iyi midir kötü müdür diye yorumlayın bari en azından.
0: Birlik ve beraberliğe şey delalettir, delalettir. Halalet.
1: Eyvallah.
0: Halalet nedir ya? Halay.
1: Hararettir. Birlik hararet ve beraberliği hararettir.
0: Hararet yapar.
1: Evet güzel. Bir iki tane daha hemen şöyle çok hızlı bakayım. İyi sabahlar çocuklar. Günaydın. Çocuklarım üniversiteyi kazanıyordu diyor. Öznur Hanım yazmış.
0: Üniversiteyi.
1: Rüyamda bunu gördüm. Umut Bey size öyle demiş.
0: Evet,
1: Umut Bey
0: evet,
1: diye
0: evet.
1: Yorumlayabilir mi diyor.
0: Üniversiteyi kazanıyorsa zaten demek ki sevgili Yıldırım çok fazla bu sene herhalde son sene artık son sene paraları hazır edelim anlamına gelir.
1: Üniversiteyi kazanmış ya.
0: Kazanıyordu diyor.
1: Kazanıyordu. Kazanıyordu.
0: Gerçek hayatta da demek ki eşiğindeler. Bu sene son sene artık üniversiteye girmeye sınavına girecekler sevgili Yıldırım. O yüzden... paraları hazır edelim demek istiyor Rüya sana.
1: Çok
0: özel üniversite olur. Parası, özel üniversite parası.
1: İlla özel olmak zorunda mı canım?
0: Asla değil, asla değil. Yani. Hissettim, onu hissettim. Sanki özel olacak gibi hissettim.
1: Günaydın, fırtınanın içinde kaldık ailecek. Allah Allah, nerede?
0: Neredesiniz?
1: Peki,
0: şu an yağmur çamur fırtına.
1: Şu anda İstanbul'da nasıl bir bakalım hemen.
0: Normal yağıştı sevgili Yıldırım. İnce ince, seyrek seyrek atıyor böyle.
1: Evet, yani... Bizde normal.
0: Normal, çok
1: İstanbul'da.
0: Normal. Çok normal. Pazar akşamı çok fazla biliyorsun yağmurla beraber.
1: Vardı.
0: Değişik bir fırtına murtuna rüzgar
1: yetişecekler
0: yetişmiyordu.
1: Bereketli yağdı be.
0: Bereket
1: güzel. Denir buna. Eskiler bereket derdi, şimdikiler hava kötü diyor.
0: Hava kötü diyor. İşte sevgili Yıldırım zaman ne kadar çok değiştiğinin kanıtıdır bu. Barajlarımız %37'den %40'a çıksın diye birkaç gündür yağmurlar için dua ediyoruz ki... Birazcık işe yarasın.
1: Evet efendim.
0: Yaray.
1: Bereket yağmaya devam etsin. İyidir, güzeldir.
0: İnşallah yağsın.
1: Beylikdüzü bak mesela Beylikdüzü berbattı diye bir ifade kullanılmış. Ben doğru bulmuyorum bunu.
0: Yanlış.
1: Beylikdüzü'ne bereket yağdı diye kullansak ne olur?
0: Beylikdüzü kendine geldi. Beylikdüzü rahatladı.
1: Şu
0: Beylikdüzü...
1: batının bize pompaladığı yanlış. İfadeler.
0: Beylikdüzü ıslandı. Bunları
2: temizlendi.
0: Yani.
1: Temizlendi.
0: Temizlendik yani.
1: Yağmur yağdı mı öyle derler. Pisliği aldı götürdü denir.
0: Mis gibi koktu deriz.
1: Tabii.
0: Şimdi nerede?
1: Şimdi hemen yağmur. Kötü, hava kötü diyor mesela. Allah Allah.
0: Ya neye göre kötü?
1: Neye göre efendim?
0: Neye göre kötü?
1: Ayrıca su berekettir.
0: Su lazım.
1: Lazımdır.
0: Yarın öbür gün susuz kaldığınız zaman.
1: Anlarsınız.
0: Anlarsınız bereketi.
1: Ya.
0: Bereketiniz kaçar.
1: Ya. Aslında peki. Sultanbeyli'yi sel götürüyor diyor bir dinleyicimiz de. O bölgede yoğun yağış varmış. İstanbul bugün yoğun trafikle başladı. %50 küsürle başladı. Şu anda İstanbul'da durumda.
0: %67'ye geldik sevgili.
1: Oo şimdiden.
0: Şu anda %67'yiz.
1: Saat daha 8 değil ya.
0: Kırmızı kırmızı İstanbul görüyorum. İstanbul.
1: Oğlum falcı gibi anlatma bunu. Normal evet düzgün insan gibi şey.
0: %67 trafik var sanki.
1: Fanusuna bakıyor.
0: Görüyorum. Yarın %58 olacak.
1: Eskiden kar yağdığında da bereket derlerdi. Şimdi beyaz felaket diyorlar demiş. İbrahim Özbey. Doğru.
0: Doğru beyaz felaket diyorlar. Kar yağma haberleri vardı çocukların eğlenme. Eskiden eğlence haberiydi kar.
1: Bağdat Caddesi'nde trafik bereketi var.
0: Maşallah. Maşallah.
1: Maşallah.
0: Bereketimiz eksilmesin inşallah.
1: Evet. Sakarya'da iki gündür kara kış gelmiş. Elif öyle yazmış. Sakarya'da diyor bayağı kış gibi bir hava var.
0: Soğuktur sevgili Yıldırım.
1: Selam bir şey mi söyleyecektin yavrucuğum?
2: Keşke böyle olumlama köşesi yapsak. Kötü şeyleri olumlayarak
1: olumlama
2: anlatsak.
1: Olumlama köşesi.
0: Ha, aslında kötü değilmiş gibi göstersek.
2: Evet. Rol.
0: Bu şeyden mi? Aslında yağmur kötü değil.
1: Olumlu
0: ama burada yani. Rol yapmadık. Gerçeği söyledik. Siz...
2: Müdürüm bana bağırdı. Oh ne güzel sinirini attı bugün.
0: Ha öyle.
1: Gibi şeyler.
2: Enerjisini toprakladı.
1: Olumluyoruz.
0: Güzel olumluyoruz.
1: Bugüne olumlama bak. Olumlu. Herkes bir olumlasın bakalım o zaman.
0: Ne olumluyoruz?
1: Olumlasın bakalım. O zaman şöyle bir şey. Ben de bir tane olumluyum o zaman.
0: Buyurun olumlayın.
1: Sabah masanın üzerinde para bıraktım bir miktar. Banka burada ATM'ye yatıracaktım. Para masanın üstünde kaldı. Ama olumlayalım, olumlayalım. Yolda düşür edebilirdim.
0: Kaybedebilirdim.
1: Kaybedebilirdim. Şu an masada duruyor.
0: Duruyor.
1: Masada duruyor, olumluyorum.
0: Bakın ne kadar güzel. Bizim radyomuzun ne kadar güvenli bir yer olduğunu gösterir bu.
1: Evet. İyi ki unutmuşum.
0: Bravo. Dün akşamdan beri burada mı?
1: Yok oğlum şu evden bahsediyorum ya.
0: Evde ben burada unuttum.
1: Yok evde
0: burada.
1: Evde.
0: Evde bırak oğlum evde neyini olumluyorsun ya? Evde zaten para.
1: Tamam şu olumluyorum.
0: Bir şey olmaz.
1: Evde yanımda getirsem harcayabilirdim.
0: Ya da Umut Bey'i çalabilirdin.
1: Sen çalabilirdin. Ama olumluyorum evde güvende şu an.
0: Huzurluyum.
1: Şu an güvende.
0: Şu an param güvende.
1: Evet.
0: Fatih Yıldırım'la param güvende oynuyoruz.
1: Senacığım olumla bakayım.
2: Annemden para istedim vermedi. Ne güzel bereketlendi yani cüzdanı vermedi bana.
1: Beni çok almadı.
0: Güzel
1: aslında beni çok almadı.
0: Vermedi sevgili.
1: Bir olumlama hakkı daha veriyorum arka taraftaki ablamıza. Sena Hanım bir olumlama hakkı
0: mesela
1: daha veriyorum.
0: Mesela şey olabilir akşamki maç iyi ki de 4-1 bitti 6-1 de bitebilirdi.
1: Olumluyorum.
0: 4'e dua ediyoruz.
1: Bu ay nafakam gelmedi ama olumluyorum. Önümüzdeki ay iki kıta gelecek.
0: Her mesela.

0: olumluyoruz.
1: Ama paranız şimdi tefe tüfe karşısında ezilmesin. Orada
0: ezilmez. Bir ayda ne olacak ya?
1: Onu da şey yaparak ekleyerek karşı tarafa bildirimde bulunursanız seviniriz arkadaşlar.
0: Eşime iPhone 17 alacağım ama olsun, ben de motosiklet aldım diyor. Nedir diyor yani?
1: Ne var? Ona binilmiyorduk ya.
0: Çok olmam olmamış ama olsun.
1: Telefona binilmiyorduk.
0: Bugün çatı yalıtımı yapacaktık. Yağmur yağıyor. Oh ne güzel. Oturacağız, insanlar da evlerin içinden yağmuru izleyecek.
1: Hadi oturacak insanlar da.
0: He, oturacak ha,
1: öyle herhalde. Diğer insanların olumlamasını yapmış kendi adına değil. Bak olumlamanın kralı gelmiş sevgili Yıldırım.
0: Buyurun.
1: Geçen gün arabanın sağ tarafını sürttüm. Hmm. İyi ki de sürtmüşüm diyorum. Niye? Çünkü arabam olmasa sürtemezdim diyor. Ya, arabam ya, var ki sürtüyorum. Ya. Size ne diyor? Aç fakirler diyor.
0: Buna benzer bir dinleyicimiz yazmış, Semiha Hanım. Sağ kolum 3 gündür ağrıyor. Olsun en azından kolum var,
1: kolum
0: diye.
1: Kolum var.
0: Bize olumlamış.
1: Bak ne güzel bir olumlama değil mi? Sağlıkla sıhhatle ilgili.
0: Böyle bakmak lazım abi. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Biraz şükürcü olmak lazım yani.
1: Evet. Araba park edecek yer bulamıyorum.
0: İyi ki bir saatte trafikteyim. Vücudum aracın içinde. Daha iyi dinlendiğimi fark ettim diyor.
1: Trafikten dolayı varışım 2 saat gösteriyor. Bu güzel yağmurlu havada birazcık da geziyormuş gibi hissediyorum. Olumlama.
0: Güzel güzel olumlama köşesi güzel. Beğendik. Eyvallah. Patron beni işten kovdu ama olsun, patronun giderleri azaldı.
1: Patron adına en azından bir olumlama.
0: Olumlamak istedim diyor. Demiş överim.
1: Efendim. Kart borcumu ödeyemedim. Olsun çalışıyorum, öderim.
0: Üç ayda 22 kilo almışım. Olsun var ki yedim. Ya. Güzel, güzel.
1: Bu.
0: Yüksek tansiyonum var. Olsun. Bu nabzımın olduğuna işaret. Ya nabzım olmayaydı.
1: O atmasaydı ya, ne olacaktı?
0: Bugün Hulusi de Ayvaz yazmış.
1: Hulusi Bey günaydın. Bugün de sabahın köründe işe gidiyorum. Yaşasın bir işim var.
0: Olumluyoruz
1: efendim. Olumluyoruz.
0: Bravo. Tuğçe Hanım diyor ki iyi ki dün gece çok geç uyudum. Uykunun önemini anlamış oldum
1: bravo,
0: böylelikle.
1: Bravo bravo.
0: Bugün uykusuz muyum? Evet.
1: Ama önemini anladı. Önemini anladı. Değerini anladı. Trafikte 2 saattir gaz fren debriyaj. Gaz fren debriyaj. Ayaklarım koptu. Ama çok şükür ki sabah sporumu tamamlamış oldum.
0: Ayaklarımızı ısıtmış olduk.

0: Selman diyor ki 130 kiloyum. Ama olumlamak istiyorum diyor. Zayıf olsaydım üşürdüm. Ben 130 kiloyum, fırtınaya karşı sağlamım.
1: Sağlam şimdi değilsin. Şimdi 50-60 kilo üzeri sevgili altında.
0: Uyarı yapıyor.
1: Uyarı yapıyorlar. Diyetimi bozdum, poğaça aldım. Yaşasın ağzım var.
0: Gibi.
1: Yiyebiliyorum.
0: Gibi.
1: Ağzım var.
0: Ağzım var da biraz olmamış gibi. Şeker hastalığı çıktı. Bir ayda 20 kilo verdim. Olsun, istesem veremezdim. Kiloyu.
1: 400 ton limon dalında kaldı. 15 milyon zarar var. Olumluyorum, bütün kış limon alma derdi çekmeyeceğiz.
0: İşi metrobüsle gidiyorum ama olumlamak istiyorum diyor Özlem Hanım.
1: Buyurun.
0: Olsun. Trafikte de olabilirdim diyor. Metrobüse şimdi akıyor diyor. Gidiyorum diyor.
1: Ya ya.
0: Hani bakıyorum. Bir arabam yok diye üzülmüyorum diyor.
1: Zıt diye gidiyorsun. Kayıyorsun. Zıt
0: diye tabii canım.
1: Vücut diye kayıyorsun. Abi, vücut diye. Tüm gece başım ağrıdı. Olsun şükür ki başım vardı.
0: Ne olur okuyun. Dur bakayım neymiş. Ya dün moralleri çok bozuk yattı çocuklar demiş. Yurt dışından bir dinleyicimiz. Artı 49 koduyla Meltem Hanım.
1: En baştan dolayı
0: oğulları
1: mı?
0: Oğulları Karan ve Keyan. Montella sağ olsun moralleri çok bozuk yattılar. Bugün de mutlu uyansınlar istiyorum diyor. Şu kuzucuklarımı diyor bir uyandırır mısınız diyor. Münih'ten selamlar demiş efendim.
1: Günaydın Münih.
0: Evet. Karan ve Keyan.
1: Günaydın.
0: Çocuklar uyanın.
1: Hadi kalkın.
0: Bir maçtır sonuç itibariyle. Geçti gitti. Olumlayalım, olumlayalım
1: önümüze
0: hocam.
1: Önümüze bakacağız, önümüze bakacağız.
0: 9-0 değil ki.
1: 9-0 değil.
0: 9-0 değil.
1: 16-0 hiç değil.
0: Değil.
1: 3 farklı sadece.
0: Bu kadar.
1: Kimin nasıl oynadığını da gördük. Olumlu yönden bakmak
0: olumlayalım
1: lazım.
0: Olumlayalım çocuklar. Karan ve

0: Babam tüm parayı yedi gitti.
1: Ne?
0: Diyor. Babam tüm paramızı diyor zamanında diyor yedi bitirdi diyor.
1: Şeyle miymiş?
0: Ha, yedi tamam, bitirdi diyor. Evet, evet. Olsun diyor. Eğer yemeseydi şu an kardeşimle kanlı bıçaklıydı diyor.
1: Olumluyorum. Olumluyorum. Bir saattir sizi dinliyorum. Olsun. Ya Serdar Gökalp'i dinleseydim.
0: Allah
1: olumluyorum diyor. Olumluyorum. Peki. Efendim saat 8. Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
3: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
0: İyiyim teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
0: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
0: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi ve kurum hakkında ise borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına yönelik haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur diyen Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğu mesajını verdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 36 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur'la Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Ergin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanıyor. ABD ve İranlı yetkililer New York'ta görüştü. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün yanıt bekliyoruz derken, ABD Başkanı Trump, İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek dedi. İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii'nde ibadet sırasında silahla havaya ateş açıldı. 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Havalimanı'nda uçuş için hazırlanan bir uçağa firmanın borcu nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Yolcularsa tahliye edildi. İzmit'te etkili olan sağanağın ardından Seka Park'taki deniz bağlantılı kanalda köpüklenme meydana geldi. Ekipler köpüğün nedenini belirlemek amacıyla bölgeden numune aldı. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde İstanbul'da da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bugün gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Amile futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Futbolcularımızın ve bizim buradan dersler alıp özgüveni kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz" dedi. Ayrıca Montella görevinden istifa etmeyi düşünmediğini vurguladı. Basketbol Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün saat 20'de Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe'de saat 20.45'te Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 43 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 1 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 42 dakika.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 21, Ankara ve Erzurum 19, İzmir 26, Antalya ve Adana 30, Kayseri 20, Trabzon 24 ve Diyarbakır 28 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava durumu.

0: Yaptı Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Show devam eder kıymetli dinleyenler. 8'i 8 dakika geçiyor. Vay be, aktı gitti be. Zaman da böyle akacak gidecek değil mi? Önemli olan arkamızdan güzel konuşulmasını sağlamak. Bu mesajımızı da inceden vermiş olalım.
2: Şart mı? Böyle. Şart mı?
1: Şart mı? Tabii ki de şart.
2: Şart mı sevgili Yıldırım?
1: Değil. Tabii ki de şart değil.
2: Şart değil. Şart değil. Değil yani. Arkamızdan illa güzel konuşacaklar diye de.
1: Doğru söylüyorsun be. Aman. Aman ya. Aman. Arkamdan ne demişler çok önemli. Bırak bir önemi ya. Var mı?
2: Bu hiç yok.
1: Aman. Arkamdan. Salın sevgili dinleyenler. Sağ olun. Sağ olun.
2: Hazır arkanızdayken salın.
1: Hazır. Salın ya. Arkamdan iyi konuşmuş, güzel konuşmuş.

0: Kim ne demiş Allah ne diyecek Allah. Diye yaşamak.
1: Zaten iyi bir şey konuşsa önümde olurdu. Arkamdaysa demek ki değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Değil mi Selacığım?
2: Evet doğru.
0: Arkanda olmak çelme takacak sana. Arkanda olmasının sebebi bu.
1: Çelme takarken zıplarım. Takamaz.
0: Görmüyorsun. Arka önündesin çünkü.
1: Arkaya kamera koyarım. Kamera koyarım.
0: O zaman
1: kamera.
0: Olur. O zaman olur. Geri görüş kamerası takarsan olur.
1: Teknoloji ilerledi oğlum.
0: O zaman olur.
1: Allah Allah.
0: Olur.
1: Arkamızdan koy. Sevgili dinleyiciler vakit akıyor gidiyor. Arkamızdan ne konuşurlar diye bakmayın. Gününüzü yaşayın.
0: Yaşayın ya. Gününüzü yaşayın ya. Vallahi ama yaşayın. Yarın ne olacağımız belli abi. Değil. Lütfen.
1: Ölümlü dünya be
0: aklınızda abi. Aklınızda bir şey kalmasın.
1: Vallahi kalmasın.
0: Kalmasın ya. Boş yapın ara. Geçsin.
1: Nedir ya? Evet. Ne oluyor ya o neydi? Bir şeydi galiba.
0: Geçiyor şey. Caddeden geçiyor.
1: Arkamızdan konuşanların kaydıydı bu. Ama konuşsunlar arkanızdan nedir ya?
0: Lanet olsun ya, bırak ya. Evet.
1: Peki Dursun Bey biraz sitem dolu bir mesaj atmış Dursun Bey. Yapmayın. Beni biraz üzdü.
0: Ne oldu ki?
1: Mersin'den selamlar diyor. Mesajımı görmüyorsun. Hakikaten görmemişiz. Geriye donuk baktım.
0: Evet.
1: Mersin sizi seviyor. Neden buraya gelmiyorsunuz? Parantezinde yayın yapmaya yazmış efendim.
0: Yayın
1: selam
0: yapma.
1: Olsun Dursun Bey'e ve Mersin'e.
0: Selam buradan olsun. Evet. Kendisini üzmüş bir sevgilisi. Sinirlenmiş.
1: Ama böyle her şeyle biz nasıl yetişelim yani?
0: Yani aynı anda buraya binlerce,
1: çok zor efendim,
0: milyarlarca çok zor mesaj geliyor arkadaşlar. Sevgili Dursun Bey, sizin gönlünüzü almayı da biliriz biz.
1: Selam
0: biz
1: olsun.
0: Biz öyle iki insanız. Size bir şarkı söyleyeceğim Dursun Bey. Hazır mısınız?
1: Çalayım oğlum, söyleme çalayım.
0: Tamam doğru, çok doğru çünkü benim sesimin kalitesi belli.
1: Sesinizin kalitesi belli.
0: O zaman Dursun Bey'e şu şarkıyı istiyorum söyle, sizden. Söyle. Elinizin altında alet edevat olduğu için
1: lütfen,
0: sevgili, evet, çok rahat ulaşabilirsiniz
1: lütfen,
0: diye.
1: Lütfen,
0: senin Mersinler ellere beni vursunlar. Sana sevdanın yolları bana dursunlar. Adlı şarkıyı.
1: Evet şovumuzu sürdürüyoruz. Var mı haber var mı?
0: Hatırlayamadıysanız
1: haber var mı? Haber varsa ver. Seni bir haber.

0: Uğursun. Hadi ver haber ver bakalım. Bir tane şöyle güzel bir haber ver.
1: Veriyorum. Dünyanın en hızlı boşanma haberi sevgili Yıldırım.
0: Evet.
1: Boşanma haberi.
0: Evlenip mi boşanmışlar?
1: Evet.
0: Her yer aynı yerde mi?
1: Aynı yerde aynı anda.
0: Ben bunu okumuştum ya. Bir yerde okudum. Dünün haberi mi bu?
1: Kuveyt'te evet.
0: Kuveyt'te oluyor tamam.
1: Kuveyt'te haberden anladığım kadarıyla sevgili Yıldırım resmi nikah mahkemede hakim karşısında kıyılıyor. Demek ki çünkü haber onu anlatıyor bize. Şöyle diyor ki Kuveyt'te bir çiftin nikah işlemleri tamamlandıktan yaklaşık 5 dakika sonra evlilikleri sonlandı.
0: Nasıl oluyor?
1: Şöyle olmuş iddiaya göre sevgili Yıldırım çift mahkeme binasından çıkarken gelin merdivenlerden düşüyor.
0: Tamam düşebilir abi.
1: Damat da kendisine yardımcı olmak yerine aşağılayıcı bir ifade kullanması üzerine damat gülmüş.
0: Ne dedi acaba?
1: Sakar sakar hayvan.
0: Kaba ya adam kaba.
1: Adam kabaymış kaba. Sevgili Yıldırım bir sürü ifade kullanmış. Gelin bunun ardından nikahı kıyan hakimin yanına dönmüş hemen anında sevgili Yıldırım. Evliliğin iptal edilmesini talep etmiş.
0: Oluyor mu öyle ya? Öyle olmaz ki abi bir sürü belgesi var şeyi var bunun.
1: Hakim kabul etmiş.
0: Ya olur mu öyle ya? Ama belki Kuveyt'te farklı olabilir.
1: Resmiyete geçmesinden yalnızca birkaç dakika sonra sona erdi sevgili
0: Dünyanın Yıldırım. Hızlı boşanması. Dünyanın erken hızlı. Boşanma.
1: Erken boşanma. 5 dakika.
0: Çok erken
1: boşanılıyor. Çok erken boşanılıyor.
0: Bu kadar erken boşanılıyor.
1: Çok erken boşanılıyor.
0: Bu kadar erken boşanma bu normal yapmayın. Değil onu söyleyeyim.
1: Yapmayın bu kadar erken boşanılmaz.
0: Bir, en azından bir denenirdi ya.
1: Bir
0: ilişki ya bu emek şans, emek veriliyor abi.
1: Bir şans daha ver.
0: İlla hayvanlık adamın yaptı affedersin çok özür dilerim biraz kaba
1: hayvan
0: konuştum.
1: Hayvan oğlu hayvan. Hayvan oğlu hayvan.
0: Hakikaten yani biraz kibar ol. Karşına bir kadın var.
1: At kafası.
0: Kadın düşmüş ona yardım et ya. Yazık vallahi üzüldüm.
1: Gülmüş ondan sonra lafla söylemiş sevgili.
0: Kuvvetli bir aşkmış yazmış dinleyici. He kuvvetli.
1: Kuvvetli.
0: Çok kuvvetli değilmiş.
1: Çok kuvvetli bir aşk.
0: Evet evet.
1: Nafaka.
0: Peki nafaka oluyor mu?
1: Nafaka 5 dakikaya düşer mi onu bilmiyorum.
0: 5 dakikalık senin. Nafaka olur mu ya?
1: Yani 5 dakikalık ödersin herhalde nafakasını da. Hani 5 dakika bile 5 gün nafaka gibi.
0: 200 lira ateşlersin falan gibi
1: öyle
0: oluyor.
1: Öyle bir şeydir herhalde. Hmm. Şimdi Kuveyt'in şeyini bilmiyoruz. Mahkemede bile kıyılan bir nikahtan sonra nafaka ile ilgili hiçbir bilgim yok.
0: Çok hızlı ya. İptal edilmesiyle boşanmanın yaptırımları sonuçları da...

0: Daha doğrusu farklı, o yüzden iptal etmek daha mantıklı öyle bir şans varken. Ben anlamadım ama avukat Zeynep Hanım yazmış.
1: Demek ya, iptalle...
0: İptal edilmesiyle boşanmanın yaptırımları sonuçları daha doğrusu farklı.
1: Ha, evlilik müessesesinin iptaliyle çiftlerin boşanması farklı şeyler mi?
0: Ben niye bu mesajı anlayamıyorum abi? Gerçekten anlayamıyorum.
1: Hukuksal bir ifade sanırım, öyle mi demek istiyor sevgili Yıldırım? İptal etmek, evlilik iptal oldu. Yani olmaması gereken bir evlilikti.
0: Herhalde.
1: Normalde mesela damadın akli melekeleri yerinde değil.
0: Bu damadın savunması var bu arada, onu bir dinleyelim.
1: Buyurun.
0: Ben buldum, şeyden buldum. O haber sayfasından buldum.
1: Öyle mi?
0: Evet. Veriyorum.
1: Verin.
0: Yarım yamalak anlayacaksınız gerçekten. Veriyorum, damadın savunmasını veriyorum.
1: Tamam.
0: Diyor damat. Ne diyorsunuz?
1: Biraz da haklı sanki. Bak biz bir olayın biraz bu yüzünü duymamıştık.
0: Evet,
1: hani
0: evet.
1: Haberde bu yansıtılmamış.
0: Damadın sadıcı da konuşmuş. Onu
1: o da, orada, orada
0: o da oradaymış.
1: Allah
0: onu da
1: Allah.
0: Mikrofonu
1: Allah.
0: Vereyim mi?
1: Onu da ver bakayım.
0: Ne diyorsun?
1: Yani sevgili Yıldırım, çok farklı konuşuyorlar. Şimdi,
0: şimdi birinin dediği birini tutmuyor.
1: Gelinin ifadesi yok değil mi bizde? Asıl
0: gelin yok,
1: ifadesi.
0: Gelin bizde,
1: gelin
0: yok.
1: Yok. Damat var.
0: Gelin, ha gelin şarkısı var gelinin.
1: Gelinin şarkısı
0: evet.
1: Mı var? Şarkı. Bakalım.
0: Sana değmezmiş.
1: Anlamlı.

0: Efendim dün 11.50'de bir şey yaptık. Ne yaptık? Bir şarkı çaldık. Bir çocuk şarkısı. Kukulü çaldık. Bugün de 11.50'de başka bir şey yapacağız. Her gün 11.50'ye bir görev koyuyoruz.
1: Vay be.
0: Ama dinleyicilerimiz de çok lezzetlilerdi. Hemen 11.50'de radyosunu açan bir kitle var. Ama gördük. İnternetten açmanızı istiyoruz. Öyle bir talebimiz var sizden efendim. Hem böylelikle dinleyicilerimiz de internet alışkanlığına ne yapmış oluyoruz çocuklar?
1: Katkıda bulunmuş oluyoruz
0: evet,
1: sevgili yıldırım.
0: Evet, internet alışkanlığı dinlemeyi. 11.50'de bugün ne yapalım? Görevi dinleyicilerimiz belirlesin. Bizim aklımızda bir şey var ama 11.50 görevinde bugün ne yapalım? 11.50 sürprizinde.

0: Ya biz bu kadını çok seviyoruz abi, Aşkın Nur Yengi. Yani şarkı çıkarmıyor doğru düzgün. Bir çıkardı mı da patlatıyor, patlatıyor valla. Eski şarkılarını dinle dinle bıkmıyoruz. Müthiş ya.
1: Çok güzel sözleriyle mözleriyle Fatih Yıldırım, acayip şarkılar.
0: Çok. Acayip.
1: Ve her dinlediğimizde de şarkılarla başka keyif alıyoruz. Başka zevk alıyoruz.
0: Aşkın Nur Yengi kalitesi diyoruz, susuyoruz efendim.
1: Adam, bu şarkıyı yazan adam sevgili Yıldırım çok zengin bir adammış. Onu anladım ben. Oteli moteli varmış. Bu komple şeyden bahsetmiş. Söz yazarı kim?
0: Sözleri yazarı yazmıyor.
1: Erkek değil mi, belli. Otelinden bahsediyor.
0: Onu bilmiyorum ama Aşkın Nur Yengi okuyor. Ne oteli oğlum burada?
1: Yazıyor, şarkıda söylüyor ya.
0: Ne diyor şarkıda?
1: Yanar oldum hasretinden diyor, vazgeçilmez otelinden. Otelden vazgeçemiyor.
0: Otel değil, hayır.
1: Paraları nereye koyacağını şaşırmış, şarkının içine sığdırmış.
0: Otelinden ten. Oteninden. Sen o... Tamam oğlum, geçiyorum, uğraşamayacağım
1: otelinden
0: seninle. Yok, tamam geç. Sen nasıl istiyorsun?
1: Hasretinden yanıyorum, otelinden vazgeçemiyorum.
0: Hayır be yavrum be. Ne oteli?
1: Otel önemli.
0: Oğlum otel demiyor ki, oteninden diyor.
1: Benim... Otenin ne ya? Otenin.
0: Bak hemen söyleyeyim. Yanar oldum hasretinden, vazgeçilmez oteninden diyor ama geçtim. Peki. Uf, vallahi yoruyorsun beni ya. Ya gerçekten yoruluyorum artık ya.
1: Nerede acaba otel?
0: Ne oteli lan?
1: Nerede acaba?
0: Sen bu şarkıyı böyle mi dinliyorsun?
1: Öyle şarkı zaten.
0: Vazgeçilmez otelinden. Çok güzel bir otel. Diyor, sürekli orada mı buluşuyorlar acaba?
1: Biz senden bir otelinden vazgeçemiyoruz.
0: Vallahi çok güzel. Kaç yıldızı burası?
1: 5.
0: Bu arada 11.50'ye dinleyicilerimiz önerilerde bulunmuşlar. 11.50. Merles. İç bıçak.
1: O terinden demiyor mu diyor ya? Bak farklı
0: anlayanlar da var.
1: Vazgeçmez o terinden.
0: 11.50 önerisi şu. Bugün 11.50'deki şarkıyı siz anons edin diyor dinleyicimiz. Ne diyorsun?
1: Biz şarkıyı söyleyelim.
0: Biz anons edelim, anons.
1: Olur.
0: Ne diyorsun?
1: 11.50'de.
0: 11.50 anonsu.
1: Çok güzel fikir.
0: Tamam.
1: Çok güzel fikir.
0: 11.50'de çalacak şarkı. Biz zaten radyodayız, buradayız.
1: Şarkı yayına giriyoruz.
0: Yayına giriyoruz. Şarkıyı biz anons ediyoruz.
1: Tamam, 11.50'de.
0: Nasıl?
1: Çok güzel.
0: 11.50'de.
1: 11.50. Fatih Bey, şöyle bir şey daha yapalım.
0: Söyle.
1: Madem böyle bir fikir geldi. 11.50'de yapacaksak ikimiz, 3 kişi yapalım.
0: Nasıl yani?
1: Bir de Banu Hanım'ı ekleyelim. 3 kişi yapalım.
0: Hayır oğlum, delirme ya.
1: Banu Hanım'ı da ekleyelim.
0: Oğlum Banu Hanım çalışıyor o saatte ya.
1: Bir de şey yani 11.50'ye uygun olur.
0: İnsan kaynakları müdürü kendisi.
1: Abi o bir 2 dakikalık bir zaman ayıracak bize ya. 11.50 Banu Hanım da gelsin.
0: Onu biz temsil edelim.
1: Onu biz 1.50'yi Banu Hanım temsil edecek.
0: 1.50 niye 1.50?
1: Boysal.
0: Bir dakika. O... Oğlum hiç korkmuyor musun ya?
1: 10 biziz, 1.50.
0: Tamam. Banu Hanım kabul eder mi acaba?
1: İnşallah. Teklifimizi sunarız kendisine.
0: Hadi inşallah, tamam. Banu Hanım kabul ederseniz şarkı anonsunu beraber yapalım isteriz efendim. Ama 1.50 şakası hoş değildi bak. Birazdan gelir seni burada tokatlar, onu söyleyeyim. Eyvah eyvah tabii.

Alarmlar kuruldu mu efendim? Alarmları kuralım. 11.50'de radyomuzu açalım. Ama özellikle internetten, uygulamadan veya web sitesinden. 11.50'de anonsta biz olacağız. Bir de Banu Hanım kabul ederse tabii o da olacak.

0: 11.50'de telefondan radyo açma şansım imkansız. Çok şey kaçacak. Bu yayınların podcast'ı olacak mı diyor. Olmuyor.
1: Maalesef.
0: 11.50'deki.
1: Anlık yakaladınız yakaladınız.
0: Evet, 11.50'deki mevzu. Yakaladınız yakaladınız podcast'ı yok 11.50'nin. Yıllardır dinliyorum, ilk defa mesaj attım. Abdullah Aydın.
1: Abdullah günaydın.
0: Çok selam Abdullah Aydın.
1: Abdullah günaydın, hoş geldin.
0: Ya bir fotoğraf gelmiş. Cihat Bey'den gelmiş. Servis içinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiler şeyde serviste. Ellerini kaldırmışlar, selam çakıyorlar.
1: Selam çakıyorlar.
0: Bizden de buradan selam çakalım.
1: Selam olsun hepsine.
0: Evet.
1: Selam olsun hepsine. Maşallah kalabalıklar.
0: Evet. Kalabalıklar, bayağı kalabalıklar.
1: Prensesler dahil mi aralarında? Var mı Park Bomb? Arabayı kullanan Pamuk Prenses mi sevgili yıldırım?
0: Bilmiyorum. Ama selam ederiz hepsini. Kalabalıklar. Çok güzeller. Çok
1: selamlar,
0: güzel
1: selamlar.
0: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler de bizi dinliyor. Kaç kişiydi onlar?
1: Olsun. Yedi. Cücelerle beraber 7, Pamuk Prenses de dahil 8 kişi.
0: Aa, tam o oturuyor onlara.
1: Tam 8 kişi.
0: O yüzden o şeyi yaptınız.
1: Evet, şakam öyleydi. Şakam o yüzdendi. bir de sevgili Yıldırım, ben seviyorum ya.
0: Çok pardon ya.
1: Ben seviyorum sevgili
0: cüceleri
1: Yıldırım.
0: Mi?
1: Çok seviyorum.
0: Ben de çok seviyorum
1: ya,
0: abi.
1: Vallahi çok seviyorum.
0: Bir yerde cüce gördüm mü muhabbet ediyorum. Çok
1: mutlu oluyorum ya.
0: Mutlu oluyorum onlarla.
1: Yüzüm gülümsüyor falan, evet, böyle abi. Enteresan bir hal alıyorum. Ben televizyonda görüyorum, Instagram'da görüyorum. Böyle
0: balık tuttuğumuz yerde var böyle şeyde, gölete ya da şeye, Hisar'a gittiğimiz zaman mutlaka bir cüce vatandaşımızla denk geliyoruz.
1: Görüyorsun.
0: Abi oturuyorum, muhabbet ediyorum onlarla.
1: Vallahi ediliyor
0: ya, çok lezzetliler.
1: Eğlenceliler.
0: Çok eğlenceli.
1: Çok eğlenceli.
0: Cücelere bayılırız.
1: Ben de sevgili Yıldırım, bu yüzden yıllardır cücelere olan sevdamı sevgili Yıldırım kafamda bir projeyle taşlandırmak istiyorum.
0: Ne projesi?
1: Hep bir projem var sevgili, ama sermaye ile alakalı bazı problemlerim var.
0: Nasıl yani?
1: Şimdi şimdi bir cüce şehri düşünün.
0: Cüce şehri.
1: Cüce şehri sevgili Yıldırım. Küçük bir şehir kuruyoruz. Burada sadece cüceler yaşıyor.
0: Tamam.
1: Her şey cücelere uygun. Araçlar
0: güzel.
1: Cücelere uygun. Lokantalar, restoranlar cücelere uygun.
0: Festivaller.
1: Festivaller.
0: Cücefest.
1: Cücefest.
0: Falan gibi.
1: Yapıyoruz. Sahneye sanatçılar çıkıyor. Mustafa Cüceli falan çıkıyor sahne.
0: Ama o şey değil. Cüce değil. Ya kadro öyle kuruyorsun.
1: Kadro işte, cüce sanatçı aklıma gelmedi. En azından soy ismi benzer birini bulayım.
0: Ya vallahi çok seviyorum ya. Bugün buraya konuk alsak ya, ne güzel olur.
1: Bilsek tanıdığımız biri yok ki.
0: Vallahi olsa alırız.
1: Tanıdığımız biri olsa.
0: Olsa alırız.
1: Bir kişiyi tanıyorduk. O da zaten şeyden. Neydi o? Benim bildiğim bir kişi vardı. O da işte şeyden. Neydi o ya?
0: He, anladım.
1: İddia yasal olmayan. Neydi o ya?
0: Anladım.
1: Yasal olmayan değildi onun adı. Neydi be?
0: Dur söyleyeceğim.
1: Adını...

0: Evet yok. Neyse tamam.
1: İşte o. Onu biliyorduk ekranda gördüğümüz.
0: Şirinler Köyü o proje demiş.
1: Ama çizgi filmde yapıldı. Gerçek güzel, hayatta yapılmadı.
0: Güzel proje diyor. Yaparsanız beni de ekleyin demiş efendim. 11.50'de ne geliyor? 11.50'de bir şey gelmiyor. 11.50'de şey yapacağız.
1: Bize yayına girip şarkı anonslayacağız.
0: Evet, Çaycı Hüseyin'le beraber. Yok değil ama bu. Olsa güzel olurdu. 8.30 İstanbul yol durumu.
1: Bakalım sevgili Yıldırım, yoğunluğumuza nerelere gelmişiz? 67'lerden 74'lere çıkmışız.
0: Of.
1: 74 yanıyor. Kırmızı kırmızı her yer.
0: Neredeyse 80.
1: Vallahi olmuş.
0: Abiler bugün uçmuş. Hiç işe gidesim yok demiş efendim.
1: Gitmeyin Arif. Zaten bu trafikte Arif'cim.
0: Arif'cim işe gidesin
1: yani
0: yoksa.
1: İstanbul'daysan gitme.
0: İşe gidesin yoksa Arif'cim şey yap. Ver istifanı. Artık gelmiyorum.
1: Ya da teklifte bulun, ben home office çalışabilir miyim de, işiniz de uygunsa.
0: Ha o da olabilir.
1: O da tekstilde böyle masada çalışıp böyle dikiş mikiş işleri yoksa. Evden.
0: Ya da mesela işe gitmek isteyeceğin bir iş yap. Mesela değil mi? İşe gitmek
1: istiyor. Koşarak gitmek isteyeceğin.
0: Öyle bir iş yap. Yani
1: çok zor.
0: Ne kendi
1: zor.
0: Vaktini çal. Ne başkalarının. Ne iş başkalarının vaktini çal. Çünkü bir yerde patlar bu duygun senin.
1: İşte bak patlamaya başlıyor böyle.
0: Patlamamış da patla. İşe gitmek istemiyorum.
1: Ayaklarım geri geri gidiyor.
0: Geri geri gidiyor diyor. Yani o da haklı bu arada. Yani
1: haklı,
0: Arif'in de yerinden
1: haklı,
0: bakmak lazım.
1: O da
0: lazım.
1: Haklı. Yani istediği
0: zorla
1: yap, işi.
0: Zorla yapılan işten.
1: Evet.
0: Hayır gelmez derler.
1: Zorla yapılan işten.
0: Hayır gelmez. Tabii. İsteyerek yapman lazım.
1: Gönüllü.
0: Gönüllü olacak.
1: Gönüllü.
0: Arif'cim. Kusura bakma.
1: Oynayabilirim Arif.
0: Dost acı söyler. Arif inşallah bir yerde patlamazsın. Ara gidiyorum.
1: Buyurun sevgili Yıldırım.
0: Aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Kaçalım.
0: Peki. Sevgili dinleyenler, şunları ben bir kapatayım.
1: Şunu şuradan, bunu
0: şunu
1: da buradan.
0: Şunu da bunu da, evet aldık. Tamam. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Sensat.com.
3: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
5: Sensat.com.
1: Reklam.

0: Günaydın agalar, Montella ile olmaz. Olmazmış, gördük. Dinleyicimizden özür diliyoruz. Bize zamanında bunu yazan İzzet. Dinleyicimizden. İzzet miydi adı?
1: İzzet.
0: Ah, İzzet.
1: Unutamayız İzzet'i.
0: Artık konu İzzet'i Nefis meselesine döndü. İzzetimizden özür dileriz. Saat 8.37. Ver gelsin çocuğum.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bir üniversite tarafından yapılan bir araştırma. Tulana Üniversitesi diyor. Yalnızlık ve sosyal izolasyon.
0: Isolation'dan
1: bahsetmiş sevgili Yıldırım. İnsanların sağlıklı geçireceği yılları azaltabiliyormuş. Böyle yalnız kalmayı sevenler var ya, sosyal izole olan insanlar. Hmm. Ben tek başıma mutluyum falan diyen insanlar var sevgili Yıldırım. Tehlikeli diyor. Şöyle diyor. Sosyal izolasyon yaşayan kadınlar yaklaşık 4 yıl. Erkekler ise 6 yıl daha az sağlıklı yaşıyor. Ömürleri boyunca.
0: Ömürleri kısalıyor.
1: Evet, kadınlarda 4 yıl, erkeklerde 6 yıl ömrünüz kısalır diyor.
0: Yani yalnız yaşamayın diyor.
1: Yalnız yaşamayın, etrafınızda birileri olsun.
0: Sena sana diyor.
1: Ailesim ya.
0: Senacığım, bir an önce evlen yavrucuğum.
1: Yalnız yaşama Sena.
0: Ne tamamı ya?
1: Yani sadece
0: İki yıl yalnız... tamam diyorsun, geçiştiriyorsun bizi ya.
1: Bak, insanlarla aranı da açtın Sena son zamanlarda.
0: Bu ne oldu sana
1: sadece
0: ya?
1: Sadece sosyal izolasyon da var işin içinde.
0: Var abi.
1: Sosyal
0: yani,
1: çevreden uzaklaşma
0: kız var. Kız bakıyor ki kendi kalitemde kimse yok.
2: 4 yıl fazla yaşayacağım diye.
0: Ne gereği
1: 4
0: var?
1: 4 yıl sağlıklı. Bak, fazla değil, sağlıklı
0: kız
1: yaşama.
0: Doğru söylüyor. Omurgalı bir yapıdan bahsediyor. Senin gibi değil. Fazla, omurgalı bir yapı.
1: Haberde fazla demiyor. Haberi
0: ne diyor?
1: Kulağımızla duyalım.
0: Ne diyor?
1: Sağlıklı yaşama diyor.
0: Ha, sağlıklı yaşama.
1: Sağlıklı yaşama.
0: Senacığım,
1: hasta yaşamak mı, sağlıklı yaşamak
2: kalabalık
1: mı?
2: Kalabalık beni hasta ediyor.
0: Bak.
1: Bak, daha çok hasta oluyor. Haberi o zaman atıyoruz. Yanlış üniversite, yanlış araştırma yapmış.
0: Bu haberi dün okudunuz diyor.
1: Yok, okumadık.
0: Yok, okumadık. Hayır, okumadık.
1: Daha yeni. Sıfır.
0: Okumadık. Özgür Koç. Özgür Bey.
1: Özgür Koç. Ya da Özgür bir Hanım. Gün önceden podcastleri.
0: Geçtik.
1: Dinliyor olabiliriz.
0: Muhtemelen. Ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bir üniversite sıralaması yapılmış. Haberde dünyanın en iyi 28. üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi oldu diye bir yazı var. Fakat içeriğinde birazcık farklılık var sevgili Yıldırım. Biliyorsun üniversite sıralamalarında biz 400'den falan başlıyorduk. Burada 28 nasıl olmuş? Şöyle, en sürdürülebilir üniversiteler listesinde sevgili Yıldırım. Bu ne demekmiş? 5 üniversite...

0: Üniversitemiz ilk 100'e girmiş burada bizim.
1: Ne diyorsun ya?
0: Şöyleymiş sevgili Yıldırım. 110 ülkeden 2016 üniversite değerlendiriliyor. Yönetim, dijitalleşme ve entegre performans yoluyla sürdürülebilir üniversiteler ödülü sevgili Yıldırım bu.

0: Anladım. Kategori neydi?
1: İşte kategoriyi ben şey yapamadım, çözümleyemedim. Yönetim, dijitalleşme ve entegre performans yoluyla sürdürülebilir kampüsler geliştirme.
0: Çok muhtemelen
1: kampüs üzerinden.
0: Kampüs üzerinden
1: kampüs mi? Kampüs üzerinden yürümüş. Yani yerleşke, kampüsün güzelliği, sürdürülebilir, dönüştürülmüş malzemeden oluşturan kampüsler falan. Geri dönüşüm. Bu kampüs geri dönüşümden oluşturulmuştur. Mesela plastik atıklarından kampüs yapmışlar gibi.
0: Mezun olmuş öğrencilerden yeni kampüs yapmışlar.
1: Yeni kampüs yapmışlar. Dolayısıyla bu 4 üniversitemiz, hatta 5 üniversitemiz ilk yüze girmiş.
0: Peki abi, 11.50 şarkı önerim var. Yok, Ali Turan bu olmaz. Geçtik, sağ ol.
1: Ne varsa, ne varsa çalarız artık.
0: Duruma göre bakacağız Ali Turan'cığım. Kapalı Çarşı'da 8 yıldır. Ha, bunu okuduk ya.
1: Ha, onu hallettik.
0: Dinleyicimiz de göndermiş de bunu.
1: Hallettik çevreci.
0: Ya bu Hakan Çalhanoğlu'yla bir haber var, ilgili bir haber var ama bu fake'tir ya inşallah.
1: Ya bilmiyorum sevgili. Dün birçok yerde çıktı bu. Birkaç tane soru sormuşlar Hakan'a. Birçok yerde haberi çıktı. Okuyalım mı?
0: Yok ya, okuma ya.
1: Okumayayım mı?
0: Vallahi okuma.
1: Okuyayım ben.
0: Yok yok, okuma.
1: Sahte haber diye okuyalım. Haber komik.
0: Ver bakayım, sen ver bakayım.
1: Sahteyse de komik haber.
0: Ver bakayım.
1: Sahteyse. Soru. Haber direkt başlamış. Soru. Hakan'a sormuşlar. Türk kahvesi mi, İtalyan kahvesi mi?
0: Hakan ne demiş?
1: İtalyan kahvesi.
0: Ya Hakan demez mi öyle bir şey ya? Ben haberin fake olduğunu düşünüyorum.
1: Fake olarak okuyorum zaten ya. Yalan haber ya.
0: Ver bakayım.
1: Bir kere de yalan haber okuyalım sevgili.
0: Ayrıca adam belki İtalyan kahvesini seviyor kardeşim. Türk kahvesi demek zorunda mı ya?
1: Zorunda mı yani?
0: Allah Allah.
1: Yani doğdun, büyüdün, yani Türksün diye Türk kahvesi demek.
0: Sevmek zorunda mısın? Şimdi gidiyorsunuz siz kahveci dükkanlarına. Amerikano demiyor musunuz oğlum? Desenize Türk kahvesi diye.
1: Kaç kişi Türk kahvesi içiyor? Amerikanosu, lattesi, bilmem nesi.
0: Adam da ne demiş, İtalyan mı demiş?
1: İtalyan kahvesi demiş. İkinci soru sevgili yıldırım. İlk olumlamanızı beğendim.
0: Trump ile Türk kahvesi derdi diyor. Bak Tural yazmış.
1: İlk sorudaki olumlamanızı beğendim Fatih Bey. İkinci soru.
0: İkinci soru.
1: Lokum mu, gelato mu demişler.
0: Lokum demiştir ya, Hakan lokum der.
1: Gelato ne olduğunu bilmiyor. O da tatlı bir şey muhtemelen.
0: Gelato mu demiş?
1: Gelato demiş.
0: Yapma.
1: Gelato,
0: gelato
1: demiş.
0: Gelato bizi sinirli nato. Yani, çok sinirli nato.
1: Lokum bu toprakların...
0: Lokuma yokum mu diyor.
1: Lokuma yokum,
0: yokum diyor.
1: Lokuma yokum diyor Hakan, gelato haydi demiş. Peki son soru sorulmuş Hakan'a sevgi. Bu hani şey sorular ya. Ne derler ona, sıralama yaptırıyorlar ya işte. Döner mi, et döner mi, tavuk döner mi falan. Muhtemelen öyle bir şey yaptılar Hakan'la. Soru, döner mi pizza mı? Hakan ne demiştir?
0: Hakan tabii ki de döner demiştir.
1: Bravo.
0: Döner demiş
1: döner
0: mi?
1: Döner demiş.
0: Döner demiş. Bravo. İyi, sonunda birine.
1: Bravo.
0: Birine. Hakan'ın böyle yapmazdı. Niye böyle oldu ya?
1: Döner, çünkü kategori farklı. Döner pizza. Pizza yerine bir hamur koysaydı karşısında muhtemelen pizzayı seçerdi.
0: Pizzayı seçerdi. Yani
1: döner mi, Arnavut böreği mi deseydik biz pizzayı seçerdik.
0: Bu arada gelato dondurma demekmiş İtalyanca'da. Ha, dondurma ile lokumu karşılaştırmak biraz alakasız olmuş. Evet, Yılmaz Bey yazmış.
1: İşte şey gibi, dönerle pizzayı karşılaştırmak gibi olmuş. Tatlı olarak bakmış olabilirler sevgili Yıldırım.
0: Adamlar hem yalan haber veriyor hem yalan haberin savunmasını yapıyor diyor. Bize söylüyor, bize şey yapmış, şey giydirmiş. Mehmet Aykanat, Hakan'ın sözleşme bitiyor demiş.
1: Hakan zaten yoktu milli takımda, bu maçlarda yoktu.
0: Yok muydu?
1: Yok, sol ayak, sol el parmağında incinme varmış.
0: Öyle mi?
1: O yüzden yer alamadı.
0: Ciddi misin, şaka mı yapıyorsun?
1: Yok ciddi, yoktu, yoktu yani. İki maçtır
0: diyelim,
1: yoktu yani.
0: Geçiyorsun diyelim.
1: Elinde tırnağı.
0: Peki hocam, Alman döneri mi, Türk döneri mi?
1: Arıza varmış.
0: Alman döneri mi, Türk döneri mi?
1: Türk, o ne demek ya, Alman döneri, Türk döneri mi ya?
0: Öyle yazmış.
1: Öyle bir şey olabilir
0: Ali
1: mi ya?
0: Ali Batur yazmış.
1: Öyle bir şey, döner buradan gitti. Bizim buradaki Türk vatandaşlarımız gitti, dönerci açmadı mı orada?
0: Öyle, öyle.
1: Ya bu soru soru oluyor.
0: Ney? Gonca ile bir şeyler öğreniyordu. Ne oldu diyor.
1: Öğrendik bitti.
0: Cahil kalacağız diyor bu gidişle.
1: Çok fazla öğrendik abi. Çok öğrendik.
0: Efendim bir yayına cahil kaldık. Bir yayın, bak bir yayın yapmadık sonra bitti, öyle gitti.
1: Bitti. Bir kalktık, Gonca yok ve cahil.
0: Gonca yok. Gonca'yı dinlendiriyor, şu an dinlendiriyoruz.
1: Yedekte. Yedek kulübesinde bekliyor.
0: Evet.
1: Sırasını bekliyor.
0: Haber doğru beyler diyor. Hakan Çalhanoğlu böyle bir açıklama yaptı demiş Mustafa Bey. Tamam Mustafa'cığım diyecek. Mustafa'ya inanıyoruz.
1: Bak diyor ki, sen sordun ya Alman ne dedin sen? Alman döneri mi, Türk döneri mi dedin ya. Dinleyicimiz Almanya'daki Türk döneri yazmış.
0: Almanya'daki Türk döneri farklı oluyormuş biliyor musun?
1: Öyle yazmış.
0: İlginç yapıyorlarmış onlar.
1: Muhtemelen malzemesi farklı.
0: Farklı.
1: Orada birazcık daha kalite kontrol süreci farklı olabilir, bilmiyorum.
0: Farklı.
1: Ama Almanya'daki dönerin şey olduğunu söylüyorlar yapan ustalar. İşte burada ne bileyim, kıyma döner olma ihtimali yüksek. Var mı öyle bir şey,
0: abi,
1: var mı?
0: Dünya kadar fark var demiş ama bize bir yazar mısınız? Almanya'daki dönerin farkı ne Türk döneriyle?
1: Almanya'daki Türk dönerinin Türkiye'deki Türk döneriyle farkı. İkisi arasında ne farklar var?
0: Ne fark var?
1: Porsiyon mu sadece yoksa...
0: Ya ben bir şey hatırlıyorum.

0: Ama yarım yamalak anlatmak istemiyorum.
1: Lezzetsel açıdan ne farkları var?
0: Yapılışı, usulü, tekniği falan.
1: Tekniği falan.
0: Evet, Sena'yla tanışmak istiyorum demiş Etem. Bir de nasıl yaparız da yazmış. Şimdi bak şimdi ben...
1: Çerkin.
0: Şimdi Etem'in numarasını alıp... Etem'i...
1: Tanışmaya çağırıp. Burada
0: dövmek burada yok. Dövmek yok. Yapmayalım ama. Bunu yapmayalım. Etemciğim, Almanya'da yediğimiz, anlamadım ki, ne diyor? He, çok sos koyuyorlar diyor.
1: He, Almanya'daki
0: döneri. Çok sos koyuyorlarmış.
1: O zaman güzel değil ya, çok sos koyuyor olması. Biz sade döneri sevmez miyiz sevgili Yıldırım?
0: Abi.
1: Ekmek arası döner dedim mi? Döner.
0: Dönerin tadını alacağım ben.
1: Alacaksın o döneri, alacağım. Sosla boğmayacaksın döneri. Ya İskender bir, başka bir şey.
0: Bir de bir abi var, çok da severim aslında videolarını da. Doktorumuz var ya, Kardiyo Bey galiba.
1: Kardiyo Bey.
0: Dün gördüm.
1: O birazcık ete uzak.
0: Dönere dört veriyor ya.
1: Yok ete 10 uzak.
0: 10 üzerinden.
1: O genelde ete uzak.
0: Ya olur mu ya, başka etlere şey veriyor. O 8 veriyor, 9 veriyor. Et, köfte yemezse bilmem ne. Dönere 4 verdi ya.
1: Evet.
0: Bütün gözümdeki değeri gitti biliyor musun?
1: Çünkü.
0: Bir insan dönere 4 verir mi kardeşim?
1: Vermez. Vermez ama sağlıksal bakıyor. Danaya
0: ya
1: danaya
0: kardeşim uzak. Her şeyde sağlıksal bakılır evet, mı Allah işte, aşkına?
1: Adam kalpçi ya. Adam kardiyolog. Nasıl bakacak?
0: Ya tamam kardeşim.
1: Adam kardiyolog ya.
0: Tamam da...
1: Nasıl değerli? Adam Canan Karatay mı o?
0: Ya döner kırmızı çizgimiz kardeşim. Orada biraz türbünden oyna. 4 vermedi 6,5 ver. Ama 5'i bir geçsin.
1: Adam gelişimsel kardiyolog ya.
0: Abicim ne bileyim ben dün hocayı
1: 80
0: öyle...
1: 80 yaşındaki adama bypass denilen adama... 5 dakikada işlemini halledip...
0: Valla dün çıkardım. Engelledim ben dün. Yazık. O dönere 4 verdi
1: yazık.
0: Ya.
1: Yazık, inşallah bir gün işin düşmez kardiyo
0: İnşallah beye. İnşallah düşmez
1: İnşallah
0: ama
1: bir gün işin düşmez.
0: Çok sinirlendim abi. Valla çok sinirlendim. Dönere 4 veren yarın öbür gün Adana'ya da 2 verir.
1: Adana'ya da verdi zaten. Adana'ya da düşük puan verdi.
0: Abi verilmemeli Adana'ya işte. Verilmemeli.
1: Adam biz, etle ilgili.
0: Birbirliğe ve ihtiyacımız olduğu bu zor günlerde.
1: Zor günler, birlik mi beraberliğe? Adam tavuk mu balığa daha yakın. Ete uzak.
0: Abi et candır ya.
1: Et hayvanaya uzak.
0: Et abi. Et, uzak. Et ettir. Et ettir. Et de budur.
1: Et de budur. Yenecek et de budur.
0: Bazısı bunun et olmadığını söyler ama et de yenecek et de budur. Mesajlarımı okuyana kadar dur ne demiş? Sessiz kalıyorum gün bir.
1: Gün bir.
0: Aziz yazmış.
1: Aziz gün birinci
0: Aziz,
1: günde.
0: Bir de bitti.
1: Bir de bitti.
0: Challenge'im bitti. Abi dönere kaç verilir ki demiş. Vallahi
1: 10 üzerinden.
0: Sena, sen bize yemekleri sırala biz burada puan verelim.
1: 10 üzerinden.
0: Yapıyorlar ya bunu. Yapıyorlar ya bunu. Tamam. Senacığım sırayla gidelim
1: mu,
0: o zaman.
1: Onu bu mu yapacak? Öyle mi?
0: Ya şey sırayla yemekleri söyleyecek.
1: He tamam.
0: Puan vereceğiz biz 10 üzerinden.
1: He tamam. 10 üzerinden. 5 tane söyle ver, bakalım. Ver, tane böyle.
2: Et döner.
0: Et döner 10 veriyorum.
1: 10. 10 puan.
0: 10 puan.
1: 10 puan.
2: Lahmacun.
1: 9.
0: Lahmacun.
1: 9.
0: 5 veriyorum. 5 lahmacun 5.
1: Sen nasıl lahmacuna 5 verirsin?
0: Oğlum lahmacun.
1: Nasıl lahmacuna 5 veriyorsun?
0: Ya ne bileyim lahmacun beni çok almıyor ya. Baharatı maharatı bir sürü şey var içinde.
1: Et de var hamur da var.
0: Ya ne bileyim almıyor. 5 veriyor. Sana ne benim lahmacunum ya.
1: Saygı duyuyorum Fatih Bey.
0: Allah Allah. Buyurun Sena.
2: Çiğ köfte.
0: Çiğ köfte.
1: 5.
0: 5 veriyor. 2 veriyorum.
1: 2 verdi. 2 nasıl veriyorsun çiğ köfteye?
0: Oğlum sana ne benim çiğ köftem ya.
1: 2 nasıl veriyorsun?
0: Abicim çiğ köfte
1: yerli,
0: ya bu.
1: Yerli. Yerli milli.
0: Tamam bizim çiğ köftemiz eyvallah.
1: Etli hem de.
0: Tamam etli de yani.
1: Dükkanlardan aldığına benzemez, bulgurdan değil.
0: Senen kardeşim sevmiyorum.
1: Saygı duyuyorum Fatih Bey.
0: Allah Allah sevmiyorum ver gelsin.
2: Hamsi tava.
0: Hamsi ooo hamsi tava dedi.
1: 8.
0: 5. Hamsi.
1: Sen nasıl 5 veriyorsun hamsiye? Yeni sene Rize'de kaldın.
0: 2 mi ver?
1: Avucunun içi gibi Trabzon'u biliyorsun.
0: Biliyorum.
1: Karadeniz'in suyundan muyundan i̇şte. Faydalanmış adamsın sen.
0: Doğru evet.
1: Balığa gidiyorsun.
0: Oğlum bir mi verdim? 5 verdim ya.
1: Balığa gidip her şeye 5 veriyorum. 5 kalmadı ki. Çiğ köfteye 5, hamsiye 5, ona 5.
0: Ya bir kere mi verebiliyoruz puanı?
1: Bir kere verebiliyorsun.
0: Ha oldu. Onu bilmiyordum ben.
1: Baştan.
0: Ben onu bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum onu ya. Dur o zaman bir dakika.
1: Abi baştan.
0: Baştan yazalım şunu bir dakika.
1: Yazarak
0: kağıda
1: yazarak.
0: Sen de yaz.
1: Ben de yazıyorum.
0: Sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1: ya,
0: yazacağım.
1: Döner dedik 10 yaz. Döneri 10 yaz.
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onu verdik.
1: Onu dönere verdik.
0: Onu dönere verdik.
1: Ben
0: 5'e
1: evet. Çarptım.
0: Dönerden devam edelim. Lahmacun. Kaç vermişim ben lahmacuna?
1: Lahmacun sen 5 vermiştin.
0: 5 mi verdim?
1: 5 vermiştim.
0: Lahmacun 5. Geçtik. 5'i geçtik. Evet.
2: Lahmacun, çiğ köfte.
0: Çiğ köfteyi 2 verdim ben değil
1: beş
0: mi?
1: Ben 5 verdim çiğ köfteye.
0: Ben 2 verdim. 2 puan da gitti evet.
2: Hamsi tava.
0: Hamsi tavaya kaç verdim ben hamsi tavaya?
1: Sen 2 verdin.
0: Hamsi tavaya 3 veriyorum şu an.
1: Ben de 8 verdim hamsi
0: tavaya. Ben de kalan puanları söyleyeyim. 1, 6, 7, 8, 9 kalmış.
1: Ben de 7, 6, 4, 3, 2, 1.
2: Karnıyarık.
0: 1. Karnıyarık 1.
1: 1.
0: Yok ya bir dakika karnıyarık şey değil mi arasında şey olan?
1: Evet patlıcanın
0: abi
1: arasında.
0: Yok bir değil bir değil abi birim boş şu an benim. Karnıyarığa 9 veriyorum benim abi.
1: Maşallah be.
0: 9 veriyorum karnıyarık 9'dur abi.
1: Senin damak tadın ne kadar iyi.
0: Sana ne ya benim karnıyarığım.
1: Ne kadar iyi.
0: Karnıyarığa bayılırım ya.
2: Urfa Adana dürüm.
0: Oo. Bir dakika Urfa
1: ben
0: Adana.
1: Bende en yüksek 7 kaldı.
0: 8 verdim ben.
1: 7 kaldı bende.
0: Bende şu anda 1, 6 ve 7 kaldı.
2: Kuru ben... pilav.
1: Kuru pilav.
0: Bir dakika hoca ne verdi az önceki?
2: 7 verdi.
0: 7 verdi. 7 verdi.
2: Kuru pilav.
0: Kuru pilav 7 verdim.
1: Kuru pilav üstü kuru 6 verdim.
0: Bende 1 ve 6 kaldı.
1: Bende 4, 3, 2. Niye bende 3 tane var?
0: Niye 3 tane var?
1: Herhalde bir ilk benden mi başladı? Tenden mi başladı?
0: Bilmiyorum.
1: Neyse ver bakalım.
2: Mantı.
1: Mantı.
0: Mantı 1 ya.
1: 4.
0: Yok 1 değil ya. Mantı. Aa yok 4 de var. Bende 3 tane varmış.
1: Ha tamam şimdi oldu.
0: Tamam. Mantıya 4 verdim. Bende 1 ve 6 kaldı.
1: Ortak yanımız çıktı ortaya. Evet. Mecburi o da. Başka sayı kalmadı çünkü.
0: 1 ve 6 kaldı
2: bende. Yaprak sarması.
1: Aa. Yani 3. Mecbur 3. 2'ye bakalım ne çıkacak. Benim
0: yaprak sarma ben 1 veriyorum yaprak sarmaya.
1: 1 verdin.
0: 6 kaldı bende bir tek.
2: İçli köfte.
0: Oo. 6 değil Hakkı ama.
1: 2 kaldı bende. İçli köfte 2.
0: Normalde kaç verirdin içli köfteye?
1: 1.
0: Sevmiyor musun?
1: Severim, çok severim.
0: Niye bir veriyorsun?
1: Diğerleri o kadar iyi ki sevgili Yıldırım. Anca bire yerleşir.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Anca bire yerleşir.
0: Ya böyle verilmeli ya. Gitmiş dönere 4 veriyor ya.
1: Bak döner.
0: Sayın Kardiyo Bey.
1: Lütfen. Bak biz 10 verdik dönere.
0: Abi dönersiz bir hayat.
1: Bu ne kadar Türk yüzü anketiydi. Kardiyo kaybettiniz.
3: Menem menem Türk. Önüme gelen hür.
0: Menem ya.
3: Danışan mindila. Her gün.
0: Kısa bir ara aradan sonra buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: 11.50'de bugün şarkı anonsunu biz yapacağız. Sayın hocamla beraber. Hatta Banu Hanım kabul ederse Banu Hanım da gelecek değil mi çocuklar?
1: Doğrudur.
0: Evet. Aradan sonra geliyoruz.

0: Titizlik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evcil hayvanlara dair her şey Petsu Eurasia Fuarında. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet X'te.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda
1: var. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: 24-30 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
4: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Hanımlar beyler, programın sonuna geldik. Saygıdeğer hocamız da... Oğlum şu kulaklığını niye çık... Bak... İlla askeri düzene geçireceksin beni bak. O kulaklığını boynuna asacağım senin.
1: O kadar sesi açık ki her türlü duyabiliyorum bak.
0: Kız oğlum o zaman altta sana bir tane orada...
1: Konuş.
0: Duyuyor bak, musun beni?
1: Bak duyuyorum seni. Bir şey söyle.
0: 2 kere 7.
1: 14.
0: Güzel, aferin. O kulaklığın sesini çık, kıs oradan.
1: Yok, seviyorum sevgili Yıldırım. Senin sesini daha çok yüksek duymak istiyorum.
0: Peki. Veda zamanı.
1: Bitti, sağ salim bitirdik. Çok şükür. Allah'ıma bin şükürler olsun.
0: Şükürler olsun.
1: 11.50'de bugün yayındayız.
0: Siz de bekliyoruz.
1: Yıldırım'la beraber.
0: Bekliyoruz.
1: Çok özel sürprizlerimiz olmayabilir.
0: Ama Uğur'daki kampanya devam ediyor. 30 Eylül'e kadar. Yani yarın son gün, doğru mu?
1: Doğrudur sevgili Yıldırım.

0: Efendim, beyaz ve inox olmak üzere iki renk seçeneği var. UED 8274'te beyazı 44.990, inox rengi 49.990. Bu nedir peki bu ürün? 7 bölmeli no frost dikey derin dondurucu. Hem geniş hacimli hem de no frost teknolojisi var. Ürün 7 yıl garantili ama kompresöründe de 10 yıl garanti var. Doğru muyum?
1: Doğrudur.
0: Senacığım.
2: Abicim.
0: Veda zamanı.
2: Evet.
0: Nefret etmek istediğin, kendini kusmak istediğin birileri varsa kusabilirsin.
2: Yok,
0: buyur sen de.
1: İsim vermene gerek
0: İsim
1: yok.
0: İsim vermeden şey yapabilirsin.
2: Yok.
1: Hiç kimse,
2: hiç
1: yok,
2: kimse
1: mu?
2: Yok.
1: Nefretin şimdi, yok mu?
0: Hocamız
1: nefretin.
0: Nasıl yapıyor izle. Hocam nefret etmek istediklerini buradan söylemek istediğin varsa nefret ettiklerine daha doğrusu.
1: Nefret ettiklerime Allah arkamdan iş çeviren. Arkamdan kuyu kazan. Şimdiye kadar kazmış kimler
0: yalan
1: varsa.
0: Yalan söyleyen. Ayağını kaydırmaya çalışan.
1: Çalışan. Gözüyle nazara getirmeye çalışan.
0: Karşı tarafı kandırdığını zannedip kendi aldanan.
1: Aldanan o kadar insan varsa eğer.
0: Şark kurnazlarına.
1: Hepsini Allah.
0: Şark kurnazlarına.
1: Şark kurnazlarına.
0: Çok var onlar şark kurnazları. Şark kurnazları.
1: Üç.
0: Tatlı su kurnazları. Kurnazları.
1: Tatlı su. Kendini böyle yüzüp yüzüp belli olmadığını düşünen hayvanatlara karşı sevgili Yıldırım. İyi ki varsınız diyorum.
0: Şahane bir gün diliyoruz efendim sevgili dinleyiciler. Allah karşınıza iyi insanlar çıkarsın.
1: Amin.
0: Böyle arkadan iç çevirenleri çıkarmasın.
1: Amin.
0: Allah karşınıza doğru insanları ve eğrisi doğrusu bir olanı. Doğru muyum?
1: Doğrusunuz. Allah yardımcınız olsun.
0: Sosyal medyada radyonuzu bulabilirsiniz. Alem FM Com. 11.50'de görüşelim. Kafa açın uzman.
1: Bitti.
0: Nasıl?
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
9: Bu tatlı aşmış.
10: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
11: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Seç Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Bir iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
5: Garanti BBVA Emeklilik.
0: Saat 9. Bu bir reklamdır.
6: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gündoğdu ile beraber 6 MHK üyesi de gözaltında. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi ve kurum hakkında ise borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına yönelik haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur diyen Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğu mesajını verdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 36 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur'la Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Ergin tutuklandı. Ergin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanıyor. ABD ve İranlı yetkililer New York'ta görüştü. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran'ın barışçıl çözüm önerisine bugün yanıt bekliyoruz derken, ABD Başkanı Trump, İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek dedi. İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii'nde ibadet sırasında silahla havaya ateş açıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Havalimanı'nda uçuş için hazırlanan bir uçağa firmanın borcu nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Yolcularsa tahliye edildi. İzmit'te etkili olan sağanağın ardından Seka Park'taki deniz bağlantılı kanalda köpüklenme meydana geldi. Ekipler köpüğün nedenini belirlemek amacıyla bölgeden numune aldı. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde İstanbul'da da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bugün gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
10: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
9: Amile futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Futbolcularımızın ve bizim buradan dersler alıp özgüveni kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz" dedi. Ayrıca Montella görevinden istifa etmeyi düşünmediğini vurguladı. Basketbol Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün saat 20'de Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe'de saat 20.45'te Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
10: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: Serbest piyasada dolar 48 lira 99 kuruş.

0: Euro 55 lira 70 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.716, yarım altın 21.420, çeyrek altın 10.713, gram altın ise 6.566 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 28 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun, 48 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 25 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 21, Ankara ve Erzurum 19, İzmir 26, Antalya ve Adana 30, Kayseri 20, Trabzon 24 ve Diyarbakır 28 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan. Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
2: sigorta. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
5: ister ol. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
6: Next. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
0: Paraflay'ın

0: kıyamam. Alem Efendi birazdan. Uçuyoruz ne güzel kamikaze. Önümüze çıkacaklar. Birazdan reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Yalı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 10

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yap.

0: yatırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Reklam.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
0: Saat 10. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta. Alem, efendim.
5: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
6: Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Basketbol Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün saat 20'de Anadolu Efes İspanya'nın Real Madrid ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe'de saat 20.45'te Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
5: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi %0,60 puan düşüşle 12.516 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 49 lira, euro 55 lira 71 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 25 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun, 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 2 dakika.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.730, yarım altın 21.426, çeyrek altın 10.716, gram altın ise 6.568 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
3: ...24 Radyo... haberin frekansı.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi

Herkese merhabalar, ben İdo Tatlıses. Yıkılmayız öyle, şimdi Alem FM'de. Cümle Alem burada.

0: birazdan. Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren

Müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detay

0: Haciz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gizli soruşturmada düğmeye basıldı. Hakemler dosyası kapsamında hakem atamalarında sahte evrak düzenlendiği ve mobbing iddiasıyla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir dedi. Gürlek, temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Bugün Beştepe'de önemli bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek atılacak idari ve hukuki adımları değerlendirecek. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasına ilişkin 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi ve kurum hakkında ise borsa ve piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağına karar verildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada 36 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yaşıhan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2 eski belediye başkanı Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz da yer alıyor. Yeni partiye yapılan isim itirazı bugün Anayasa Mahkemesi'nin gündemine geliyor. Mahkeme, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini görüşecek. Aselsan'la Türk Telekom, yerli akıllı telefon üretimi için işbirliğini sürdürüyor. Malatya'da üretilmesi planlanan cihazın 2027'nin ilk yarısında pazara sunulması hedefleniyor. OpenAI yeni GPT-6.1 Astra yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesini güvenlik açıkları nedeniyle ertelediğini açıkladı. Modelin görevleri tamamlama konusunda daha ısrarcı bir yapı kazandığı, ancak bu kapasitenin yetkisiz davranış riskine karşı dengelenmesi gerektiği bildirildi.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan reklam.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursan

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan. Ekspertise
1: Dino Bille. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir. Otora
5: of of of, bu makarna aşmış.
6: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış. Ekspertise Dino Bille.
1: Reklam.
7: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Reklam.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Reklam.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: sevgili Murat Boz'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel, bu şahane şarkısı için. Gerçekten harika bir eser. Sevgili Umut, Murat Boz
1: muhteşem.
0: Pop müziğinde çok büyük, çok başka bir yerde hakikaten.
1: Önemli yerlere gelmiş kaliteli insanlardan bir tanesi sevgili Yıldırım. Müzik dünyasına katkıları yatsınamaz.
0: Yani boy desen var.
1: Var. Yakışıklılık desen
0: var.
1: Ses, sahne performansı, sahneyi doldurma desen var.
0: Yarışmacılık desen, jüricilik desen
1: her
0: var.
1: Her şey Murat Boz'un bünyesinde hakikaten. Rabbim her şeyi Murat Boz'da toplamış.
0: Sevgili dinleyiciler, saatler 11.50. Alem FM'de 11.50'de her gün bir şeyler oluyor. Bugün ne oluyor? Bugün de şarkıyı biz anons ediyoruz. Ve canımız ciğerimiz her şeyimiz saygıdeğer. Banu Hanım'ımız da bizi kırmadı. 30 saniyede olsa geldi.
1: Hoş geldiniz.
0: Banu Hanım hoş geldiniz.
1: Banu Hanım hoş geldiniz. Sabah sizinle alakalı 11.50'nin 1.50'si sizsiniz diye Fatih
0: Şakalar,
1: bir şey söyledi.
0: Ben mi yaptım, sen
1: Fatih
0: yaptın.
1: Bir şey söyledi.
0: Banu Hanım ben yapmadım. Kaydı dinlediniz, kim yaptı?
2: Öncelikle hoş buldum.
0: Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz Banu Hanım.
2: Yanlış bir bilgi var, onu düzelteyim. Boyum 1.50 değil.
0: Kaç efendim?
2: 1.55.
0: O da bir şeydir sonuç itibariyle. 5 santim
1: çok değerlidir. Çok
2: o yüzden saati 11.55 alıyoruz.
1: Kurumsal. Kurumsal yaklaştı olaya seyirciler.
0: Dakik.
1: Kurumsal
0: evet,
1: yaklaştı.
0: Bu arada stüdyomuz tarihi kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Sevgili Sena burada, Selahattin Bey burada. Ekip olarak hazır. Dinleyicilerimiz de hazır bize yazıyorlar.
1: Sizin için de bir ilk oluyor sevgili Yıldırım bu. Benim için zaten
0: ben daha önce girdim. 11.50'de girdim.
1: Evet. Ne zaman girdiniz söyle. Tarihi verin, kayıtlara bakacağım.
0: Evet, Tantaççı'dan dinleyeceğiz. Gidişat anonsu siz yapar mısınız sayın hocam?
1: Tabii ki yapıyoruz sevgili Yıldırım. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi şarkının outrosundan çıktık, introsuna girdik.
0: Tamam,
1: Tantaççı 2005 yılında çıkardığı Rica Ederim albümünde yer alan ve albümle aynı adı taşıyan Rica Ederim şarkısıyla müzik dünyasında harika bir yer edinmişti. Aradan geçen 21 yıl ve Tantaççı Gidişat şarkısıyla sosyal medyanın da etkisiyle mükemmel şarkılar yapmaya, üretmeye devam ediyor. Sendeyiz Tan.
0: Tan seni dinliyoruz. Tan zamanı.
1: Tan zamanı. Şimdi tan zamanı.
0: Tan 12'den vurduk mu?
1: Vurduk.
0: Vuramadık oğlum, daha 10 dakika var. Tan 12'den vuramadık.
1: Biz önceden vuruyoruz.
0: Tan Taşçı seslendiriyor.
1: Gidişat.
3: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün saat 20'de Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe'de saat 20.45'te Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. BKT Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Tofaş bugün saat 20'de Alman temsilcisi Chemnitz'i ağırlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.493 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira, euro 55 lira 62 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 35 dakika. Ve Kartal 15

0: 5 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.694, yarım altın 21.411, çeyrek altın 10.709, gram altın ise 6.569 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 21, Ankara ve Erzurum 19, İzmir 26, Antalya ve Adana 30, Kayseri 20, Trabzon 24 ve Diyarbakır 28 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz hava durumunu

0: olsun.
1: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Hayırdır girildin vaktin var. Hemen de yükseğe bakmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar.
0: Birazdan.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne ister ister ol.
11: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
12: 24 Radyo, haberin frekansı.
13: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shop&Fly?
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
4: Paraflay'ın katkı.

Alem Atmosfer bir alem portal radyosudur. Sadece yapay zeka ile hazırlanan şarkıları çalıyoruz. Yapay zeka ile hazırladığın şarkını iletişim@alemefem.com'a gönder. Alem Atmosfer'de senin imzanla çalalım.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıca

0: Detaylar akbank.com'da. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: 24 Radyo, haberin frekansı.

0: geçerken daha dün
1: an... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Hakemler dosyası kapsamında hakem atamalarında sahte evrak düzenlendiği ve mobbing iddiasıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hakemlerle ilgili WhatsApp konuşmaları da dosyaya girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi futbola duyulan güvenin temelidir diyerek temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Bugün Beştepe'de önemli bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek atılacak idari ve hukuki adımları değerlendirecek. Kırıkkale'nin Yaşıhan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında iki eski belediye başkanı Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz da yer alıyor. Yeni partinin ismine ve rumuzuna yapılan itiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme, yeni partiye savunmasını sunması için bir ay süre verdi. İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan sağanak şiddetini artırarak devam ediyor. Soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar İstanbul'da etkili olması bekleniyor. İstanbul İtfaiyesi'nin bu yılın 8 ayında müdahale ettiği 18.321 yangından 1.803'ünün sigaradan kaynaklandığı tespit edildi. Söndürülmemiş sigaradan dolayı en çok yangın çıkan ilçe ise 223 vakayla Fatih oldu. Aselsan'la Türk Telekom yerli akıllı telefon üretimi için işbirliğini sürdürüyor. Malatya'da üretilmesi planlanan cihazın 2027 yılının ilk yarısında pazara sunulması hedefleniyor. OpenAI yeni GPT-6.1 Astra yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesini güvenlik açıkları nedeniyle ertelediğini bildirdi. Modelin görevleri tamamlama konusunda daha ısrarcı bir yapı kazandığı, ancak bu kapasitenin yetkisiz davranış riskine karşı dengelenmesi gerektiği belirtildi.
0: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
4: Bursan Next.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: 24 Radyo, haberin frekansı.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
6: ...24 Radyo, haberin frekansı.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: ...24 Radyo, haberin frekansı.
10: Umran Oto Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: Fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf para.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: ...24 Radyo... ...haberin frekansı.
2: Türkiye'nin ilk... ...oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Daha dün annemizin... ...kollarında yaşarken... ...daha dün...
5: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Alem FM uygulamasını indirdin mi? Podcast canlı yayın. Besuf. Alem FM cebinde.
3: Reklam.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Of of of, bu makarna aşmış.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün saat 20'de Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe'de saat 20.45'te Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. BKT Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Tofaş bugün saat 20'de Alman temsilcisi Chemnitz'i ağırlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: BIST 100 endeksi 12.493 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira, euro 55 lira 62 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 35 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 54 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.694, yarım altın 21.411, çeyrek altın 10.709, gram altınsa 6.569 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: Merhaba, ben Derya Oğlu.
3: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
2: Hani şimdi Alem FM'de.
3: Alem
2: FM, cümle alem burada.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan. Reklam.
1: Vakıfbank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: taksitiz.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak,
0: 24 Radyo, haberin frekansı.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklam.
2: Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 24 Radyo, haberin frekansı.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem, efem.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
5: Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün saat 20'de Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe'de saat 20.45'te Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. BKT Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Tofaş bugün saat 20'de Alman temsilcisi Chemnitz'i ağırlayacak.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.346 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira, euro 55 lira 63 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 25 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.770, yarım altın 21.447, çeyrek altın 10.727, gram altın ise 6.581 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 21, Ankara ve Erzurum 19, İzmir 26, Antalya ve Adana 30, Kayseri 20, Trabzon 24 ve Diyarbakır 28 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
7: Fazla akbili olan var mı?
6: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
8: Serdar Gökalp.
6: O da bu yollarda seninle.
9: O da bu yollarda seninle.
6: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar Trafik'te başlar. Tarih 29 Eylül 2026 günlerden salı. Ha buraya Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. Mevzu başlar. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenlerim ve üzülerek Hüseyin'le son iki yayınımız. Bir şimdi Serdar Trafik'te, bir de gece Serdar yayında. Merhaba Hüseyin.
1: Merhabalar, merhabalar, merhabalar.
0: Ne haber şair sesli çocuk?
1: Vallahi nasıl olsun, bugün biraz duygusalım.
0: Böyle... Hava da çökmüş olabilir.
1: Bu havalar zaten benim havalarım değil. Benim havalarım günlük güneşlik havalar.
0: He, yaz seviyorsun sen.
1: Ben yaz seviyorum. İlkbahar severim.
0: İlkbahar.
1: Sonbaharı bir hafta severim, sonrası yormaya başlar.
0: He, anladım.
1: Kışı da iki hafta severim, sonrası üşütür.
0: Anladım, anladım. Ne yapıyorsun, iyi misin kardeşim?
1: İyiyim vallahi, ne olsun.
0: İyi güzel tamam. Son iki yayın. Hadi şey, patron sen ne istiyorsan o. Yani söyleyeyim.
1: Yok canım, olur mu lütfen.
0: Söyleyeyim yani. Abi Hüseyin abiye dairen oyu yanlış verdim. 35 olacaktı, rica etsem bilgi. Ya abi şimdi yani. Yani şimdi gözünü sevdiğim. Hani aradın galiba herkesi.
1: Arayacaklarım var daha. Ha, daha var. Bitmedi. Arıyorum
0: daha var.
1: Ama.
0: Tamamdır, daha var, daha var. Davar davar denmiş gibi oldu ama. 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. 536-901-8902 ya da Twitter Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp. Bugünkü konumuz ne biliyor musun? Tipler.
1: Tipler.
0: Tipler. Mesela durduk yere arabasını öven tipler. Tamam mı? Sonra... Ya da atıyorum işte yazlıktaki böyle tipler. Mesela yazlıktasın, bahçede böyle hortumla bahçeyi suluyorsun filan. Şey ne oldu, geldi mi Serdar Bey de? Gelmedi efendim, işte onlar. Ne yapacaklar bu kadar çalışıp ya filan. Yani yazlıkta yaşayan tipler, tamam mı? Otobüste hiçbir yerde rahat edemeyip mesela devamlı işte bir arka kapıya bir ön kapıya gidenler tipler. Sonra kendi şeridinde gidemeyen tipler mesela arabayla. Yolda yürürken babasının yoluymuş gibi davranan tipler mesela. Hani yolda. En siniri de bu galiba değil mi?
1: Evet.
0: Hani yol vermeyen. İçimizdeki en güzel tipleri yakalayanlara canlı yayında hani bugün özel. Bugün bizim Hüseyin'le beraberdim. Hulusi abi Hüseyin. Sarıyer Kola'dan. Hulusi abi sahibi, patron. Hüseyin her şeyi. Ben de onlarla beraberdim. Madem öyle dinliyorlarsa selam ederim. Dinlemiyorlarsa kulakları çınlasın. Bu gece Serdar Trafik'te, şey bugün Serdar Trafik'te özel en güzel böyle en orijinal tipleri tespit edenlere bir adet milli takım tişörtü verelim Sarıyer Kola'dan. Hem sen de gidiyorsun ya.
1: Evet.
0: Evet. Hüseyin'in gidişine özel. Bugün ararsın işte veren şey yapanlar, kazananlar ya da yarın ararsın. En değişik, en enteresan tipleri tespit edenlere sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler 0536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler.

0: 150 liralık yemekten 2500 liralık lezzet arayan tipler. Bunlar yoktu, 150'ye yemek kalmıyor çünkü. Torunu öven tipler var. Bir tek onların torunları daha iyi. Bizimkiler geri zekalı sanki demiş efendim. Her şeyi sadece kendisinin bildiğini zanneden tipler. Daha böyle, daha özele indirgeyin. Daha özele indirgeyin. Neyi mesela her şeyi biliyor dedin. Daha böyle özele indirgeyin. Şey var mesela. O var mı senin etrafında? Hani bir şey alıyorsun mesela. Aldığın bir şey söyle bana. Aldığın bir şey söyle bana.
1: Benzin.
0: Benzin değil lan. Eşya.
1: Ha, kazak aldım geçen gün.
0: Kazak.
1: Evet.
0: Diyelim ki telefon mesela. Telefon aldın.
1: Telefon aldım.
0: Hüseyin ne haber?
1: İyi.
0: Hayırlı olsun, telefon almışsın.
1: Sağ ol vallahi.
0: Kaça aldın? Söyle bir fiyat.
1: 75 bin lira.
0: Yapma be.
1: Evet.
0: Bu işte, bu yapma be tipi. Yapma be, ne oldu? Ya bizim enişte satıyor, yeni dükkan açtı biliyorsun ya o. 60 aldık aynısını vallahi filan. Hiç hayırlı olsun yok yani. Arabayla giderken küçük bir hata yaparsın. Seni sollarken kafasını direksiyona kadar indirip sana bakan tipler. En güzel, en böyle değişik tipleri tespit edenlere canlı yayında Alem FM'den Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Hediye. Normalde gece Serdar yayında da yapıyoruz bunu. Sağ olsunlar. Hani bana bıraktılar. Radyoma da teşekkür ederim. Sarıyer Kola'ya da selam eder. Teşekkür ederim. Aralarda bazen Serdar Trafik'te de böyle serpiştiriyoruz. Çünkü hani ben yapmasam bile çok yazan oluyor. Ayda bir falan yapıyoruz ama bunu geçen hafta yaptık. Bak mesela bu ay daha yapmam. Bu ay yapmam dedim, zaten bu ay bitiyor yarın. Zaten bitiyor.
1: Bitiyor.
0: Hüseyin'in gidişine. Yani Hüseyin gidiyor. Bir de gündüz Sarıyer Kola ile beraberdim. Onun için dinliyorlarsa selam ederim. Böyle bir şey oldu. Normalde gündüz yayınında vermiyorum. Gece yayınında yapıyorum bunu. Sohbet sırasında ben de diyen tipler. Bunu örnek ver, ben anlamadım bunu mesela.
1: Yani kendisi de yaşamış onu.
0: Ben de.
1: Sen bir şey anlatıyorsun, ben de. Ya ben daha senden daha derbederim. Senden
0: başım
1: daha...
0: ağrıyoruz benim de. Karnım acıktı vallahi benim
1: aynen,
0: de.
1: Aynen benim de.
0: Çok yorgunum ben de.
1: Geçen eve geç gittim falan, ben de geç gittim. Ben senden daha geç gittim.
0: Çocuğuna bağırmaktan sesi kısılan velinin bir öğretmene işini öğretmeye kalkması demiş. Ya efendim yani ona buna laf sokuşturacaksınız ama daha tam oturtamamışsınız. Benden sektirmeye çalışıyorsunuz, olmamış. Yani... Telefonla konuşurken bütün mahalleye basın açıklaması yapan tipler. Vallahi tişört vereceğim için, milli takım tişörtü vereceğim için zor beğenirim, söyleyeyim.

Dışarıda yemek yersin, ben daha iyisini yapardım bunu diyen tipler. Yok bak, şunu yazsalar verirdim ama tişörtü mesela. Dışarıda yemek yiyorsun. Atıyorum mesela köfte ekmek yedin, hemen böyle. Kaç para? 1000 lira. Oğlum köfte kaç para? 200 lira. Ekmek kaç para? İşte kaç kişiyiz? 3 kişiyiz. Yaz lan 60 lira da ekmeğe yaz. 260 lira. 260 liraya biz evde bunu yapabilirdik filan diye. Hemen böyle yedi, karnı doyduktan sonra hemen böyle şey, ekonomiye çalışan var ya karnı doyunca.

0: Google'dan önce yaşamış tipler. İnternete yaz, internette yazana bakma. Ben bunu 1998'de yaşamıştım der demiş efendim. Bizim Fatih öyle. Fatih'le bizim aramızdaki muhabbet öyle. Ne yapayım anam yani? Ne söylese? Abi şunu yapalım mı diyor. Oğlum biz bunu yapmıştık daha önce diyorum. Çocuğun hevesi kırıldı valla. Yeni bir şeyle gelmiyor artık. Ne dese 10 sene önce yapmışız çünkü. Yani. Google'dan önce. Yok, Google çok eski. Google 98'de falan var galiba Google.
1: Google
0: bak şöyle söyleyeyim, ben 98 Kanal D'de çalışıyorum, Google vardı. Bir baksana zaman... Google ne zamandan beri var? Google eski. Bir bak bakayım.
1: Bakıyorum hemen.
0: Evet.
1: 98.
0: 98 mi? Vallahi mi?
1: Evet.
0: Bak. Tam nokta atışı yaptım yani. Tam nokta atışı. Menüyü 20 dakika inceleyip garsonu çağırıp siz ne önerirsiniz diye soran, garsonun heyecanla önerdiği 3 yemeğin hepsine yok ya o beni bozar deyip en son düz kaşarlı tost sipariş eden tipler. Adam darlanmış ama beni anlatıyor biliyor musun? Kaşarlı

0: Tost değil de ben şey yapıyorum. QR'la alınıyor yani QR'la. Ben hiç uğraşmıyorum öyle şeylere. Bir yanımdakine diyor. Şuna bir baksana ne yiyelim diyorum. Bakıyor mesela. Şunu yiyelim, bunu yiyelim, şunu yapalım, şöyle yapalım falan filan. Ben en son garsonu çağırıp moruk ne yiyelim diyorum mesela. Hiç. Bu ben. Umut Bezgin'in tabletini alacağım ha. Ekranı değiştirecek bizim çocuklar. Unutturma bana.
1: Tamam.
0: Tamam sakın unutturma. Vallahi dilinden kurtulamayız bak. Söyleyeyim. Alo. Alo.
2: Efendim.
0: Az daha gidiyordu milli takım tişörtü. Bir kere daha çaldırıp kapatacaktım.
2: Serdar abi senin olduğunu tahmin ettim hemen açtım.
0: Anladın mı Woody Woodpecker?
2: Anladım abi.
0: Neredensin abicim?
2: Antalya abi.
0: Antalya ne iş yapıyorsun sayın abim?
2: Abi şöyle. Bir ara daha bağlanmıştım sana papaz dedik ya.
0: Papaz mı?
2: Papaz büyüsü. Hatırladın mı?
0: Papaz büyüsü mü? O zaman şöyle devam edelim. Haleluya. Haleluya. Oğlum ben nerede? Papaz mapaz ne şekilsiniz siz? Yani... Bilemedim tam hatırlayamadım ama doğrudur. Bu menüye 20 dakika bakıp şey yapan hani normal yemek söyleyen filan adamlar var ya. Bunları nereden biliyorsun bunu?
2: Abi kendimden biliyorum. Ben de öyleyim çünkü.
0: Sen de mi öylesin?
2: Ben de öyleyim abi.
0: Gidip şey yapamıyorsun yani. Hani yok. Gidip direkt mesela oradan bakıp yapamıyorsun yani doğru mu?
2: Menüye bakarım abi.
0: Şimdi o ağzındakini at. O ağzındakini at o ağzındakini. At o ağzındakini. At. At o ağzındakini.
2: Attım.
0: At. Bak görüyor musun? Nasıl? Dikkat. Her yere hakimim. Görüyor musun? Tütün sağlığa zararlıdır.
2: Evet abi senden bir şey kaçmıyor.
0: Yani at. Attın mı onu?
2: Attım abi at.
0: Onu inşallah yere atmışındır da inip toplatırım şimdi sana. Nereye attın onu?
2: Abi söndürdüm. Kül tablası var.
0: Nasıl söndürdün?
2: Kül tablası var. Söndürdüm attım kül tablası.
0: Yalancı. Ne olsun yalancı?
2: He? Vallahi söndürdüm abi.
0: Bak, yemin et. Şu an arabadasın. Onu arabadan camdan dışarı atmadığına yemin et bana.
2: Yemin ederim abi. Hayatta camdan dışarı ben sigara izmarisi atmam. Atanlara da zaten kızar.
0: Tamam, sigara diyor. Sağlığa zararlıdır bu arada. Onu da söyleyeyim ki keşke kimse içmese. Tamam. Sana milli takım tişörtü veriyorum.
2: Teşekkür ederim abi. Sağ olun.
0: Rica ederim. Böyle bir direkten döndün ama. Hadi yine olsun.
2: Açtım hemen ama telefonu.
0: Papaz mapaz ne şekilsiniz oğlum siz. yalnız kapatınca yaz bana ben seni kaybettim çünkü tamam mı?
2: Tamam abi.
0: Tamam hadi görüşürüz. Kolay hadi gelsin. Görüşürüz. Eyvallah teşekkürler. Var ol. Sağ ol. Fiyatı sabit olsa bile ben pazarlık yaparak bunu daha aşağı alırım. Ben bu paraya bundan iki tane alırım diyen tipler demiş efendim. Pazarlık yapmayı bilir misin? Şey, yapar mısın pazarlık?
1: Yok çok değil yani bir denerim başta sonra da baktım ya karşımdaki kişinin birazcık şeyine bakarım.
0: Ne?
1: Yani tavrına falan bakarım. Hı. Böyle bir samimi bir adamsa abi bak nedir son yapma. Hadi son abi ye bize gelişi bu falan derse susarım.
0: Ben mesela artık yapamıyorum ben. Özellikle telefon şakalarından sonra yapamıyorum. Hani birazcık daha görünürlük şey olmaya başladı. Evet. Hani vay Serdar abi ne haber falan oluyor. Mesela atıyorum ne kadar diyorum. Mesela 1100 lira diyor. Oğlum şunu düz yap diyorum. Abi sen de mi ya gözünü seveyim. 1100 lira işte ya falan diyor. Sabah otopark parası verdim. Bil bakalım kaç para. Sabah. Kartla ödedim.
1: Kaç para?
0: Bir yere gittik çok içime oturdu biliyor musun çok. Çok.
1: Ne kadar?
0: Tahmin et ya. Tahmin et kaç para be otopark parası.
1: 500 lira falan mı verdin?
0: Evet 500 lira.
1: Ciddi misin?
0: Vallahi.
1: Tamam.
0: 500 lira verdim.
1: 3-4 saat mi?
0: Çocuğa da şey dedim. Dedim ki ben şimdi bunu vermeden kaçsam mesela ne oluyor dedim bana böyle. Abi hep senin videoları seyrediyorum çok sempatik bir insansınız. Vallahi öyle dedim emin ediyorum. 500 lira. Sonra beni şemsiyeyle arabaya kadar götürdü çocuk sağ olsun. Yemin olsun adını söyledi unuttum ya. Vallahi unuttum ama Kastamonulu çocuk giderken muhabbet ettim. Vallahi adını unuttum kardeşim dinliyorsa selam ederim de. O birazcık internet kitlesiydi ama videolara bakıyormuş. Ortamda askerlik anısı anlatırken başka birinin seni anlattıklarından daha fazlasını ve zorluğunu anlatmaya çabalayan tipler. Oğlum askerdeyiz. Helikopterden helikoptere atlıyorum şarjör bitmiş. Elimi attım bendeki de bitmiş. Allah seni inandırsa havadayız ha havada. Havadayız. Önde de body'm var benim. Bak havadayken body'yi çevirdim, eğdim. Belinde kasaturanın, o palaskanın oradan böyle sarkıyor.

0: çıkan şarjör var be. Onu aldım Hüseyin. Havadayız lan, havadayız lan. Helikopter uçuyor bu arada. Şarjörü taktım Hüseyin. Mermiyi ağzına verdim. O arada body aşağı düştü. Body.
1: Ben bunların yüzünden askerlikle ilgili bir şey anlatmak istemiyorum artık insanların algısından dolayı.
0: Bir de erkeklere hep sorar. Abi ne yaptı askerde, anlat ya, ne yaptın falan. Ya ne yapmış işte, tank, tüfek.
1: Yani 2-3 erkek yan yana gelince çekiliyor. O seni anlıyor, sen onu anlıyorsun, ama bir tane kadın varsa sıkılmaya başlıyor.
0: Ne askerlik muhabbeti?
1: Askerlik anılarım.
0: Bak erkeklerin anlatabileceği yani şey, hani hep bir laf vardır ya, mesela askerlik hatıraları işte bilmem kaç ay yaparsın, bilmem kaç sene anlatırsın bitmez diye.
1: Evet.
0: Kadınlarda bunun muadili yok mesela. Kadınlarda yok. Eşittir hani erkekte asker, kadın eşittir kadında, yok boşluk.
1: Evet.
0: Mesela yok.
1: Ama erkeklerde de şey var şimdi, sıkılmıyorlar, anlıyorlar birbirlerini ama... Herkes o anlattığı kişiden daha zor askerlik yapmış. Diyor ki ben işte şöyle yaptım.
0: Bunu oğlum adam benim... onu anlatıyor işte, bu yazan da onu i̇şte, demiş ya.
1: Yani tamam. O yüzden erkeklerin şeyi daha farklı bu konuyla ilgili.
0: Bak bir gün mıntıkadan geldik, kirpiyle geliyoruz, tamam mı, kirpiyle. Kirpiyle geliyoruz, arkamızda da bir tane Toma var. Ama şey böyle, Toma'ya da böyle şekil yapmışız, her yarıda siren falan filan. Ben de Unimog kullanıyorum o zaman, düdük koymuşum boşluğa. Komutan beni çok severdi Hüseyin, komutan. Gece saat 3 derdi ki Serdar getirsin beni derdi. Gece 3. Komutan çok severdi. Vallahi evinde kaldım ya, yemin ederim vallahi. Ya hanımı falan böyle bana oğlum diyordu ya bana. Bir ara aradan sonra geliyorum.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın,

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin ilk Oto Ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Erkeklerin askerlik hikayesinin muadili, bu muadili de eczane haricinde ilk defa başka bir yerde kullanılıyordur, biliyor musun? Onu eczane derse merhaba, bu ilaç var mı? Yok, bunun muadilini verelim size filan dedi. Muadili başka mesela nerede kullanıldı mesela, bakın eczane harici ilk defa buradadır bence. Doğum var. Kadınlarda da tanıdığım bütün kadınlardan dinlemişimdir demiş efendim. Bütün kadınlar doğum yazmış. Bütün kadınlar doğum yazmış. Doğum, doğum, doğum. Güzel şey, geri çevirme, olmaz deme, vallahi herkes doğum yazmış ya.

0: Çalıyor mu? Dur bakayım. Evet çalıyor. Alo. Alo.
1: Efendim?
0: Ne oluyor ablacığım orada?
1: Makine çalışıyor ya.
0: Ne makinesi ablam o ya?
1: Pres.
0: Bir ses geldi, o pres makinesi.
1: Evet.
0: Anlat bana bir doğum hikayesi, anlat da dinleyeyim hadi. Anlat.
1: Mesela ben kızımı erken doğurdum.
0: Evet.
1: 8 aylık doğdu.
0: İşte tam anlattım, bitti, ne oldu? Şimdi asker erkeklerde...
1: Onun öncesi var.
0: Anlatsana bir işte, anlat, bizim içimizi şişir yani askerlik muhabbeti gibi, anlat.
1: Tamam, şimdi akşam ağrım başladı, tamam mı?
0: Evet.
1: Ondan sonra gece gittik doktora.
0: Ha, çok özür dilerim, balla kesiyorum. Bu doğum hikayesi dediğiniz komple hamileliğin hikayesi değil, doğurduğunuz günün hikayesi mi?
1: Tabii ki. O hamilelik apayrı bir şey ama doğum bitmez yani.
0: He, doğum hikayesi bitmiyor yani kesinlikle.
1: Evet.
0: Buyurun anlatın efendim, dinliyorum.
1: Ondan sonra ben ertesi gün oldu ve annemin doğum günüydü.
0: Siz bir gün boyunca sancıyla mı gezdiniz?
1: Ağrıya gittim, hiçbir şey yok dedi doktor bana. Gece gittim acile.
0: Nasıl bir şey yok? Çocuk var, görmüyorsun mu demedin mi?
1: Yani var da hiçbir şey yok dedi. Sen dedi naz yapıyorsun dedi bana.
0: Naz yapıyorsun. Neyse yine iyi. Evet. Bir gün bir hanımefendiyle konuşuyorum. Doktor soda iç geçer demiş. Çocuğu sodayla eritmeye çalışıyorlar yani, anladın mı? Doğurmaya değil, eritmeye çalışıyorlar çocuğu sodayla.
1: Öyle tabii. Ben gecikseydim kordon dolanmasıyla ölecekti kızım.
0: Kordon dolanması mı?
1: Evet.
0: Ne? Allah korusun. Tövbe yarabbim.
1: Kordon
0: tamam.
1: Dolanmış. Ertesi gün yürüyerek götürdü beni eşim. Sağ olsun, Allah razı olsun. Taksi tutamadı.
0: Amin, amin, amin inşallah. Biz de enişteye çok selamlarımızı iletin efendim. Biz de amin. Ne diyeyim bilemedim şu an.
1: Rahmetli.
0: Allah rahmet eylesin. Ne oldu ki? Niye genç yaşta?
1: Rahmetli oldu ya bizim için.
0: Ha senin ya, bu kadınların var ya bu. Rahmetli diyor. Ben de üzüldüm diyorum ki. Kadına hatırlattık falan diyor ki. Rahmetli Serdar. Niye? Benden ayrılan ölsün Serdar.
1: Tabii ki öyle. Erkekler bizim için öyle.
0: Kadınların nasıl olduğunu benden dinlemeyin isterseniz.
1: Evet tabii ki.
0: Kendi tecrübesi var. Rahmetli deyince üzüldüm. Neyse tamam, ayrılmış, boşanmışsınız yani. Tamam. Belki de ama şimdi belki size göre rahmetli adamla konuşsak belki Serdar vallahi yeniden doğdum ya diyecek belki de.
1: Ya öyle tabii, psikologluğa başlamak istemiyorum ama herkes kendince anlatır bazı şeyleri.
0: Sen yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de çok böyle yani neyse hadi demeyeyim. Sen de hadi demeyeyim yani. Evet yani. Anlat bana doğumunu anlat.
1: Ondan sonra gittim. Doktor bana dedi ki hemen dedi doğuma dedi. Dedi şimdi mi dedim. Yok dedi öğleden sonra. Bir de öğlene kadar bekletti beni.
0: Ama bu böyle döner siparişi gibi oluyor mu harbiden? Bilmedin
1: nasıl. Sonra ne oldu biliyor musun?
0: Ne oldu?
1: Odada 4 kişiyiz.
0: Evet.
1: Tamam mı? 4 tane hamile.
0: Hı.
1: Soruyorum kız. Anam dedim çocuklar kesin karışacak. Sonra bir tanesi gitti geldi, oğlan doğurdu.
0: Allah, karışmış işte.
1: Yani çıkan oğlan da dedim ki aha bizimki de kız diyorlarsa dedim kesin oğlan gelecek.
0: Ne oldu, kız mı geldi?
1: Yok, kız geldi çok şükür.
0: Anladım, kız geldi. Ne testmes yaptırdın mı karışmaya şey diye, tiklisin ya sen.
1: Yok, tıpatıp kopyamı doğurdum. Gelecek nesillere kendimi aktarıyorum.
0: Anladım. Ne zaman, kaç yaşında efendim çocuk?
1: 14 yaşında büyük kızım, 13 yaşında küçük kızım.
0: Daha bir tane doğum hikayesi dinledik. Hani bitmiyordu, anlat anlat.
1: Tabii daha biter mi? Sonra ben çıktım doğumhaneden, odaya kalmamış.
0: Evet.
1: Yine hangi odaya koydular?
0: Hangi odaya?
1: Ortopedi odasına.
0: Ortopedi odasındasın.
1: Yatağın ortasında bir tane şey sarkıyor, sap. Kırıkları koyuyorlarmış ona.
0: Yatağın ortasında sap sarkıyor.
1: Böyle elini kolunu bir şeyini koyuyorsun yani böyle hani kırıklar
0: tamam.
1: Koyuyorlar ya.
0: Evet.
1: Ondan sonra koridoru yürümeye çıktım, bir tane çocuk tek ayağı kırık.
0: Hı.
1: Bir ayağıyla bir koridordan bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Böyle hastane değil. Böyle değişik bir yerdi yani.
0: Anladım. Neyse sayrısıyla doğurdunuz ama, doğru mu?
1: Tabii, kaç kilo doğurdum?
0: Kaç kilo?
1: 4 kilo 300 gram.
0: Hey maşallah, bu nur topu gibi sadece top doğurmuşsunuz yani siz.
1: Evet.
0: Maşallah yani. Normalde erken çocuk kaç kilo? Rağmen. Kaç kilo doğar ya çocuk normalde?
1: Ya öteki mesela 3800 doğdu, gününde doğdu.
0: 3800, siz kaç doğurdunuz?
1: Ben 4 kilo 300 gram ilk kızımı.
0: İçeride kardeşini yemiş olabilir mi efendim kızınız?
1: Ya ben de öyle şeyler düşünüyorum ama bilemiyorum artık.
0: Bu yani 4 kilo 200 gram doğru mu?
1: 200.
0: 4-4-300 100 gram evet. Çok büyük şey yani 100 gram büyük. Altın tabii. Olsa büyük para evet 100
1: ama
0: gram.
1: Ama altını çiziyorum, erken doğdu. Biraz daha kalsa 6 kiloya tamamlayacaktık herhalde.
0: Maşallah, ne kadar erken doğdu efendim?
1: 1 ay.
0: Efendim?
1: 1 ay. 8 aylık doğdu.
0: Ha, 8 aylık doğdu. Hı hı. Anladım efendim. Ya iyi ki doğdu yani.
1: 8 aylık çocuk Yaşamaz derler de maşallah boyuma geldi yani.
0: Maşallah efendim, ona artık tabii ki bilime falan saygımız sonsuz da hani kurban olduğum Allah'ım ne derse oluyor biliyorsunuz.
1: Öyle öyle.
0: Ne
1: öyle.
0: Derse ne yaparsa
1: Ötekine
0: oluyor.
1: Ötekine de yazdıydım, gördünüz mü?
0: Yok, görmedim abla.
1: O benim annem, en iyisini hep kendi bilir. Domatesin en iyisini kendi almıştır.
0: Kim anneniz? Benim... Anneniz kim? Bize mi yazmış anneniz? Ben.
1: Hayır, ben yazdım. Az önce konuyla ilgili yazdım.
0: Annenizi ben mi yazdım? Ne olmuş?
1: Karıştırmalık.
0: Ben valla öyle bir dediniz ki ben annenize ben yazmışım da siz beni aramışsınız gibi oldu bu.
1: Hayır. Böyle tipler mipler konu ya.
0: O da bir şey mi? Ben 4 kilo 900 gram doğurdum.
1: Ama gününde mi doğmuş?
0: Ama böyle şimdi yani değerli arkadaş, zerzevat gibi yarıştırmayalım hani birbirimizle. Hani sende ne var, ben bir çuval doğurdum, ben 7 kilo doğurdum falan diye. Değişikmiş. Abi benim anam beni Zeynep Kamil'de 5 kilo 200 gram doğurmuş. Anneme bir helal olsun ya, helal olsun harbiden değil mi? 5 kilo 200 gram. Şimdi bana burada anaç duygularınızı da yazıyorsunuz da sevgili dinleyenlerim, yaratılış itibariyle anlayabilmem mümkün değil. Evet. Bana bir hanımefendi yazmış, diyor ki 4 kilo doğurdum nasıl sence Serdar demiş. Ne bileyim ben. Bilmiyorum ki. Ne bileyim ben. Size milli takım tişörtü göndereceğiz, arayacaklar sizi efendim. Tamam mı?
1: Teşekkür
0: ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Hüseyin kaç kilo doğduğunu biliyor musun oğlum?
2: Hiç bilmiyorum ya.
0: Hiç.
2: Hiç.
0: Bir dinleyici yazmış. Hiç konuyla şu an alakası yok ama sonuna kadar aynı fikirdeyim. Kahrolsun terör demiş efendim. Kahrolsun terör. Nerede varsa, nerede varsa, memleketimizde, birliğimizde, dilliğimizde, kardeşliğimizde, bizde, kimin gözü varsa bizden uzakta inşallah. Bizden uzakta. Çünkü yazmış mı? Yazmış. Allah Allah, ben acaba konu başkaydı da ben başka bir şey mi konuşuyorum dedim. He, şeyde askerlik hikayelerinden falan bahsedince o tamam, yukarıda uzun bir şey yazmış. Uzun bir şey yazmış. Tamam, anladım. Selam ederim abi. Hani askerlik dedi, abidir herhalde, abla değildir diye düşünüyorum. Selamlar. Ben de 9 ay 21 günlük iken sezeryanla doğmuşum demiş efendim. 4 kilo doğmuş. Konu şu anda şey, nasıl söyleyeyim? Konu şu anda kim kaç kilo doğduya döndü ama o değil. Konu tipler sevgili arkadaşlar. En değişik, en enteresan tipleri tespit edene, bulana... canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Tipler. Her cümlenin sonuna nokta yerine küfür konduran tipler. Aa, çok tutar. Çok tutar. Sat bir dijital platforma stand-up diye. Çok tutar. Tutmuyor mu, ben bilmiyorum. Tutuyor yani.

dert edinen tip ile evin orada güzel park yeri bulunca oradan araba çıkarmak istemeyen tip. Her ikisi de babam. Bir şarkı var ya, ben sizin babanızım diye. Aa, kusura bakmayın ama ben de öyle yani. Ben bak, benim ev Şişli'de. Ofis Üsküdar'da. Radyom. Canım radyom Halkalı'da. Canım radyom neden? Yani ben çok seviyorum. Ben biliyorsun ben radyocuyum. Ben radyoya aşık bir adamım. Hani sevgililer gününde mesela ikimizinkini kutlayın bizim. Radyoyla benim aşkımı kutlayın. En mutlu olduğum merkez stüdyodan yayın yaptığım günler. Çünkü yani otopark sıkıntısı yok. Kapalı var, açık var, asansörlü var, ısıtmalı var. O var, bu var, şu var, hepsi var yani. Abi evin orada, evin orada. Bak ofisin orada, yine şeyde hani Üsküdar'da otoparka aboneyim filan. Bulamazsam oraya gidiyorum da. Şişli'de yani ağır konuşacağım, konuşmak istemiyorum. Ağır konuşacağım, konuşmak istemiyorum yani. Herkes der bir şey olmaz. Ben derim sıkıntı olur. Sokağa çıkarken çocuğu uyaran ana baba var ya hani. Oğlum bak onlara bir şey olmaz, döner dolaşar bela sana gelir filan diyor. Şu an onun gibi oldum.

0: Herbişiyolog tipler. Buna da çok güzel isim buldum değil mi yayın? Herbişiyolog. Hüseyin, tezini mi okuyorsun oğlum? O kadar dikkatli ne yapıyorsun?
1: Ha? Yok, tişört için bir şey vardı, onu hallediyorum.
0: Valla yani birine ne yap, doktor onu verdin onu mu şey yapıyor? Ne yapıyorsun yani o kadar dikkatli? Herbişiyolog tipler her konuda en iyisi onlar bilir ve genelde cümleleri o değildi diye başlar demiş efendim. Ya o değil de, o değil de. Yeni çocuğum oldu 3 aylık. Bunun gazı var, kimyon verin, emzini şekere batırın. Doymamış bu benzeri saçma tavsiyeler veren tipler demiş efendim.

0: düşürdüm.
1: Şu anki yayınıza denk geldim. Oğlum diye bir kelime uydurdu. Uydurmamış ki efendim. Birebir küfür bu, tövbe estağfurullah. Hakaret bu. Bunu uydurmamış yani bunu. O argoda bu yani demek istediğim küfür efendim bu yani. Çocuk uydurmamış bunu. Bir yerden duymuş, söylüyor. Kelime uydurdu. Bilmiyorum anlamını da. Babamız ve oğlum her şeyde bunu kullanıyorlar demiş efendim. Bunu, yani bunu, şimdi ailenizin içine girmeyeyim de. Bu ya, hiç mi sokağa çıkmadınız ablacığım? Arabadan bir sesler gelir, herkes usta olur. Etrafta usta kesilen tipler. Evet, arabaya biniyorsun mesela. Abi ön takımdan ses geliyor ya. Frene basıyorsun. Şimdi mesela balatalar bitmiş abi, ötüyor. El freni çek, fren kaçırıyor sen. Falan. Sesi açıyorsun. Arka hoparlörden cızırtı geliyor ya. Falan. Vallahi. Dur bakalım şuradan. Ara mı vereceğiz oğlum?
2: Ara vereceğiz.
1: Tamam, ara vereceğim. Aradan sonra geliyorum efendim.
3: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: temizlik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evcil hayvanlara dair her şey Petsu Eurasia Fuarında. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet X'te.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Reklam.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolphinarium tüm yaştaki misafirlerine...

Dünyayı yöneten şu kadar aile var diyen tipler demiş efendim. Abi dünyayı yöneten aileler var ya. Valla Simpsonlar, Adams Family, Çakmaktaş. Evet, Baskül ailesi. Bunlar hep yönetiyorlar bunu.

0: Türkçe bilmeyen birine bir şey bağıra bağıra Türkçe anlatmaya çalışan tipler. Adam İngiliz, Türkçe bilmiyor diyorsun. Ne haber? Hani oğlum o ses yükselince ona İngilizce gitmiyor ki ya. Otobüste dolmuşta tüm kalabalıklarda memnuniyetsiz ve milleti gaza getirmeye çalışan tipler demiş. Keşke örnek verseydin abi, tam memnuniyetsizliği anladın mı? Gaza getirmeyi çok şey yapamadım. Yazık bitti artık, iki yüzlü macera. Sürekli dokunarak konuşan tipler. Bir de anladın mı diyen tipler. Üstünü başını düzelten tipler vardı. Benim birkaç öyle arkadaşım var. Seninle konuşurken senin böyle ceketini falan düzeltir. Senle konuşuyor. Kravatı falan düzeltir. Böyle gömlek memlek falan var. Onları düzeltiyor. Bilmiyorum var mı sizde de. Ağır konuşacağım deyip konuşamayan tipler. He, bana dedi galiba. Evet evet, bana yapıştırmış dedi. Şey, hani otoparkla alakalı ağır konuşamam, konuşmuyorum dedim ya, ondan. Ondan. Bana değil, ağlayarak günlüğüne yazabilirsin abi, bana değil yani. Oldu mu? Oldu mu abi? Ne diyeyim abi, otoparkla alakalı ağır konuşsam da o kim? Oğuzhan abi, şakalaştım sizde, kızmazsınız inşallah bana. Oğuzhan'sa tabi adınız, bilmiyorum, öyle gördüm ben. Otoparkla alakalı ne diyeyim ki abi ben? Gözünü seveyim ne diyeyim ya? Yıllardır herkes bir şeyler diyor. Bir şey oluyor mu? Yok, her gün araba sayısı da artıyor. O da artıyor, bu da artıyor. Ağır konuşsan ne olur, hafif konuşsan ne olur yani? Al konuş, ağır, demir. Al konuştu. Düzeldi mi? Yok. Aşk olsun. Gülücük göndermiş bana. Tamam, ağlayarak günlüğünü yaz olsam mı? Ona göre. Gülücük bir de el göndermiş. Eyvallah abim, selam ederim. Keşke her şey ben konuşunca düzelse mesela. Düşünsene benim yayında dediğim her şeyin doğru olduğunu. Öyle bir film olsa ya mesela. Hani sihirli lamba, sihirli radyo mesela. Evet, giriyor. Mazot bir kuruş diyorum mesela, zınk bir kuruş iniyor hemen. Hani herkes ev sahibi, ev kiracı diye bir şey. Ben o sistemi kaldırdım diyorum mesela. Herkes ev sahibi mesela filan. Herkesin maaşı 10 milyar dolar diyorum mesela. 20 milyar dolar, 30 milyar dolar. Yok, milyar demeyeyim. 1 milyon dolar diyorum mesela herkesin maaşı. 10 numara bir içerik gibi değil mi lan bu? Sihirli lamba, sihirli radyo.
1: Yani yetkili bir abi gibi birisin o zaman.
0: Evet.
1: Sihirli. Öyle birisi olacaksın.
0: Sihirli mikrofon. Ödül töreni vardı. Şükürler olsun, iki kere layık gördünüz
1: evet,
0: beni.
1: Evet. Biz de üniversitede almıştık.
0: Siz de üniversitede mi almıştınız? Sihirli mikrofonu mu?
1: Evet.
0: Anladım peki. Thank you very much. Beni de evet, ben de düle layık görülenlerden bir kardeşinizim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Seninle hatta oradan kalan bir fotoğrafımız var. Anımız var.
0: Senle?
1: Evet.
0: Sihirli mikrofon ödüllerinden evet. Mi? Ha?
1: Tabii canım, bir yan yana fotoğrafımız var seninle.
0: Orada mı karşılaştık biz seninle?
1: Tabii canım.
0: Oğlum sen Kütahya Dumlupınar'da değil miydin üniversitede?
1: Tamam da ödül gecesinde beraberdik ya.
0: Anlatsana ben. Hatırlamıyorum nasıl beraber. Serdar, gece beraberdik ya, ödülü aldık, beni götürdün. Ya... Yemek yedik. Nasıl beraberdik oğlum o gece?
1: O gece beraberdik, nasıl hatırlamıyorsun?
0: O anlatsana bana bir. Vallahi ne, ben
1: gittik ödülden sonra... Sohbet ettik, fotoğraf çekindik.
0: Vallahi falan, hatırlat ya. Ettik. Bırak şimdi bu işleri oğlum, hatırlat bana.
1: Yani neyin işte...
0: Neredeydi bu, ödül töreni, hangisiydi?
1: Şeyde işte, PSM'de.
0: Buradakinde.
1: Evet.
0: Siz de ödül almış mıydınız?
1: Aldık.
0: Ben de ödül aldım, sen de ödül aldın.
1: Evet. Çeşitli insanlar ödül aldı, radyolar ödül aldı.
0: Tamam. Peki. Biz seni görüştük orada. Vallahi hatırlamıyorum Hüseyin ya. Özür diliyorum, yemin
1: ya
0: ederim.
1: Ya ben bu saatten sonra...
0: Ama şeyi ederim. Hatırlıyorum... Kütahya Dumlupınar'ı hatırlıyorum mesela Hüseyin.
1: Tabii canım, oraya geldiğinde.
0: Onu hatırlıyorum. Ben sizden de şükür, hamdolsun, sağ olun, çok teşekkür evet. ederim kardeşlerim. Hüseyin o zaman öğrenciydi orada değil mi Hüseyin?
1: Evet, hatta sana onun afişin fotoğrafını atmıştım.
0: Eyvallah, sağ olun.

0: Ben, siz de beni 2 sene 3 sene falan galiba tabii. Şey siz de beni ödüle layık gördünüz kardeşlerim, sağ olun, teşekkür
1: hatta
0: ederim.
1: Hatta söyleşi beraber öğrencilerle söyleşiler yaptık.
0: Tabii şu an çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Ben artık ödül törenlerine çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Rica ediyorum beni yazmazsanız aday göstermezsiniz diye. Ben öyle diyorum yani. Çok sağ olsunlar, teşekkür ederim. Evde koyacak yer kalmadı Hüseyin.
1: Şey mi diyorsun, gençler artık ödüllendirin.
0: Yani evde koyacak yer yok Hüseyin. Şimdi bir ödül daha alsam taşınmam lazım.
1: Ev tutarsın, onun içinde bir ev tutarsın.
0: Bu kaçıncı Hüseyin?
1: Ama ne yapacağım?
0: Bu kaçıncı Hüseyin?
1: Kolay mı?
0: Bu kaçıncı yani?

0: Ortamda parası olmayıp yemek yiyen ve ya kanka benim param yoktu deyip hesabı ortama kilitleyen tipler. Bir arkadaşım, çok samimi olmadığımız bir arkadaşıma çok güzel bir şey yaptı. Hani oturuyoruz, bizde şimdi şöyle bir olay var. Biz mesela sen, ben, o falan böyle oturuyoruz. Hani hesapsa hesap gelir, ben öderim, sen ödersin, o öder falan. Öyle bir arkadaş grubu yani. Yani öyle söylemesem herkes ödemez. Hesap gelir. Mesela bugün sen ödersin, yarın ben öderim, tamam mı? Ertesi gün bizim işte ne bileyim Sami öder, ondan sonraki gün işte ne bileyim İlgen öder falan. Böyledir yani bizde. Bir tip var, arkadaşımız uzaktan arkadaş yani böyle. Ne zaman böyle hesap gelse cebinden çıkartıyor böyle euro. Euro mu, dolar mı ne? Ya beyler Türk parası yok bende ya falan, böyle 1, 2, 3, 4 artık 5 falan. Hani her seferinde ama hiç utanma çıkartıyor. Ya bende Türk parası yok beyler ya falan diye. Bir en sonuncusunda, sonra bir daha gelmedi zaten. En sonuncusunda yine hesap geldi. Ya bende Türk parası yok diye böyle cebinden çıkarttı böyle 300-500 euro falan. Bizim Özgür direkt aldı böyle, dedi ki Muruk öyle ödeyelim, versene dedi. Aldı direkt. Direkt aldı. Artık kaç para varsa yani. Bizim Özgür direkt aldı. Tak koydu garsona, direkt uzattı böyle. Teşekkür ederim kardeşim dedi bir de. Ha, teşekkür ederim dedi. Bir daha gelmedi çocuk zaten. WhatsApp grubunda var ama. WhatsApp grubunda
1: gizli gizli okuyor mesela.
0: Var var, WhatsApp'ta var. Yolda yürürken tesbih sallayan tipler demiş efendim. Sırf o tipler yüzünden bir tesbih koleksiyoneri olarak yani çok değerli tesbihleri utana sıkıla evde böyle bir şey okurken falan elimde tutabiliyorum sadece. Sallamayı ben de sevmem. Tesbih sallanmaz zaten.
1: Evet.
0: Zaten tesbihe de zarar. Öyle benzinciden 5 liraya aldığın tesbihi tabii sallıyorsun da yani. Mesela elinde Arizona firuzesi varsa sallayamıyorsun zaten, kıyamıyorsun yani. Hani oltu taşı falan varsa orijinal. Salladıkça çünkü birbirine çarpıyor, o taşlar aşınıyor, kırılıyor falan filan. Ben bir tek seni, tek seni, tek seni. Aşkımla ölçülemez hiçbir mani. Ne yapıyor, saat başı arası mı?
1: Evet, saat başı arasına giderim.
0: Benim araba X yerden 1,5 depo benzin yaktı dediğin zaman benim aracım oraya yarım depoyla gider. Benim arabam çok az yakıyor diyen ama arabası asla az yakmayan tipte. Ya durduk yere arabasını anlatanlar var ya. Durduk ya, bayramda mesela kavurma yiyorsun bayramda, kurban bayramı, hiçbir şey yok ortada, bir ultra bir sessizlik, sadece ağız şapırdatma sesleri var. Biri böyle diyor mesela, şimdi çıkayım 2,5 saat Ankara'dayım. Niye lan, deli misin?
1: Durduk yere niye gidiyorsun şimdi Ankara'ya?
0: Valla bak şimdi çıkayım 2,5 saate şeyde esen var. Yok canım, biri de ona hep ters gelir. Ha, bırak anlatsın adam, boşver anlatsın, anlatsın sussun. İlla birisi dese yok canım 2,5 saatte gideriz. Vallahi 2,5 saatte giderim ya. Vallahi giderim. Hamide baksana bir. 2,5 saate gitmedik mi? Al işte yengen şahit. Hem de tüpte. Tüpte gittim. 2,5 saate tüpte gittim bak. Anlar oradan başlar. Oradan araba satıldı mı? O arabayı anlatır mesela. Benim tabii, benim lastikler kar lastiğiydi o zaman. Ondan yapıyormuş ses filan diye böyle. Vallahi bitmediler ya. Yemin olsun bitmediler. Geç açtım. Konu nedir demiş efendim. Konu tipler, tipler. En enteresan tipleri tespit ediyorsunuz. Hayattaki en değişik tipleri tespit ediyorsunuz. En güzel, en değişik tipleri tespit edenlere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Bir ara vereceğiz şimdi, aradan sonra Alem FM'de.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Prime.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: kutudur. Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gizli soruşturmada düğmeye basıldı. Hakemler dosyası kapsamında hakem atamalarında sahte evrak düzenlendiği ve mobbing iddiasıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hakemlerle ilgili WhatsApp konuşmaları da dosyaya girdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gözaltılar sonrası ilk açıklama geldi. Açıklamada bizden istenenler kapalı zarf içerisinde iletildi denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir diyerek temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Bugün Beştepe'de önemli bir toplantı yapılıyor. Fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılacak idari ve hukuki adımları değerlendiriyor. Fon soruşturması ise sürüyor. Soruşturma kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Okul saldırılarının ardından provokatif paylaşımlar yapan 3810 şüpheli gözaltına alındı. C31K isimli yeni nesil suç örgütünde 304 şüpheli tutuklanırken Telegram kanalları dahil 12141 internet adresi erişime engellendi. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek de bulunuyor. Yeni partinin ismine ve rumuzuna yapılan itiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunmasını sunması için bir ay süre verdi. Sakarya'da dün başlayan ve bugün de devam eden şiddetli yağış sele yol açtı. Karasu ilçesinde ev ve iş yerlerinin bodrum katlarıyla tarım arazileri su altında kaldı. Serdivan ilçesinde ise D100 karayolunun aşağı dere köy mahallesi mevkiinde yol kayması sonucu ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor. Geyve ilçesinde de kuvvetli sağanak sonrası taşma noktasına gelen Karaçay Deresi'nin hızlı akan suları yolun bir bölümünü çökertti. İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan sağanak şiddetini artırarak devam ediyor. Mega kent için AKOM'dan yeni bir uyarı geldi. Kentte yağışların cuma ve cumartesi günü etkisini artırması bekleniyor.
4: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Bak iki tane arkadaşım yazmış, birkaç tane de dinleyici yazmış deminki projeyle ilgili. Hani sihirli lamba gibi sihirli radyo. Bir radyo programcısı var, geliyor yayında bir şeyler söylüyor. Söylediği her şey gerçek oluyor. Dışarı bir çıkıyor, o da şaşırıyor falan. Mesela kar yağıyor diyor, kar yağıyor falan. Ama işte prodüksiyon büyük, karı falan nasıl yağdıracağız? Hani karı yağdırdık, mazotu nasıl indireceğiz şimdi? Yani, prodüksiyon büyük yani. Birdim, tektim, ayıp sana. Ankara-İstanbul otobanındayız. Şu an gerçi şehir içi trafikte de gördüğümüz sinyal vermeyen sürücü tiplere gıcık oluyorum demiş efendim. Ben artık hiç ya. Bakıyorum sinyal vermemiş, önüme dalmaya çalışıyor. Basıyorum frene, geçsin abicim, işim gücüm var, onunla mı uğraşayım ya? Yani bununla mı uğraşayım ya? Sürekli kadın şöyle olmalı, yok kadın böyle olmalı diye kadın tarifi vermekten erkek olmayı unutan tipler.

0: Tokyo'da 34 gün aralıksız yağış yağmış ve bu bir rekormuş Tokyo'da. 34 gün aralıksız.
1: Yani burada bir gün yağınca biz deliriyoruz ya.
0: Bugün işte burada böyle olacak ama aralıklı ya bizde. Bir yağıyor bir duruyor, bir yağıyor bir duruyor.
1: Bir ay da yağsa buralar ne olur acaba?
0: Bir ay yağsa düşünmek bile istemiyorum Hüseyin.
1: Ama nasıl yağıyor? Şimdi şey var ya işte ahmak ıslatan diye bir şey var.
0: Sicim gibi yağıyor bazen. Bazen kocaman yağıyor. Geçen hafta ben ne hangi gün bir yağmura denk geldim. Oğlum canım acıdı resmen, yumruk yedim eve gidene kadar devamlı. Vallahi bak böyle bam güm biri girişiyor sanki.
1: Bana motorda oluyordu, kaskın üzerine tak tak tak.
0: Motorda şimdi hem yağmur hem sen gidiyorsun ya. Evet. Bir son ıslanıyorsun yani. Yağmurda öyle bir şey var biliyorsun, hani öyle bir geyik var ya. Bilim adamları da açıklayamamış bunu. Yağmurda koşar sen mi daha çok ıslanırsın, yürürsen mi daha çok ıslanırsın filan. Sence hangisi?
1: Yani ikisi de ıslanıyorsun ya.
0: Islanıyorsun, azıcık matematik biliyorsun, o bilim adamı bilim adamı değilmiş. Mesafeyle alakalıdır bu.
1: Dursan da ıslanacaksın.
0: Ya mesafeyle alakalı bu.
1: Tabii canım.
0: Şimdi atıyorum. Yani yürüyeceksin iki metre. Yürürsen mi daha çok ıslanacaksın, koşarsan mı daha çok ıslanacaksın filan. Mesafe bunda şey değil mi yani?
1: Bence de, çünkü yürüdüğünle koştuğun mesafe aynı. Mesafe metrekare olarak da düşen yağmur damlası da aynı.
0: Hüseyin bak görüyor musun? Gel bilim adamı bilim öğrensin bu çocuktan be.
1: Estağfurullah.
0: Evet. Bunları yonca ile kahve falı tartışırken yakaladım ya, demin.
1: Kahve falı değil, astrolojiydi.
0: demin şey yaptım. Bunların ikisini yakaladım.
1: Hayır, fal değildi o. Astroloji konuşuyorduk.
0: Astroloji.
1: Hatta sen de dedin ki astronomi ile ilgili de bir beraber.
0: Tabii canım, astronomi dediğinin kitabı buradan tavana kadar. Astroloji ama böyle adam, kahve falına kadar indirgenmiş
1: fal
0: yani, anladın
1: canım,
0: mı?
1: Ne falı biz?
0: Hayır, astroloji dediğin zaman öyle kahve falı, yok tarot, yok o, yok bu gibi algılanıyor. Anladın mı? Böyle algılanıyor. Hani atıyorum hiç mesela sen mesela Bakırköy'de şöyle birine denk geldin mi? Bakırköy'de bir teyze var, teleskopla bakıyor. Sen hiç buna denk geldin mi? Hep mesela yani astroloji dendiği zaman hep şey, mesela Bakırköy'de bir teyze var, fincana bakıyor. Hep böyle değil mi oğlum?
1: Tabii canım yani.
0: Bu babasite indirgemişler yani. Diyorum ya, bir tanesinin kitabı yani buradan bizim ev kaç kilometre, öbürküsü bir kahve içiyoruz, olay bitti.
1: Ben onu merak ediyorum. Mesela astrologların böyle senin dediğin gibi teleskobu falan mı var? Balkondan camdan bakıp ona göre mi harita falan çıkarıyorlar acaba?
0: Onu değil de ben yıllardır şeye çok gülerim aklıma geldikçe. Hava tahmin uzmanı var ya, hava tahmin uzmanı. Bunlar bence nasıl yüksek bir yerde üç arkada çekirdek. Sence yağar mı? Bu hava yağmaz ya. Ne yazayım? Yaz yağmaz. Bu hava tahmin. Ama meteorolojiye bazen hani şey diyorlar ya mesela, hani yağacaktı yağmadı falan. Abi adam bakıyor, diyor ki buraya yağmur bulutu geliyor diyor. Atıyorum mesela cuma günü yağmur var diyor. Perşembe günü bir ters rüzgar, bulutlar başka bir yere gidiyor, yağmur yağmıyor diyorlar. La hani yağacaktı ya, şimdi kardeşim bu öyle olmuyor işte demek ki.
1: Adı üstünde, tahmin.
0: Tabii canım.
1: Hava tahmini.
0: Hava tahmini.
1: Astrolojik tahminler.
0: Astroloji, tarot ve kahve falından çok farklı demiş efendim. Görüyor musun? Bilir kişisi var. Şimdi birazdan gelir mesela. Ay bizde bir teyze var, cinleri vardı. Hiç mesela hani şey diyorlar ya mesela işte bilmem kimin üç harfleri var her şey olan. Hiç böyle bir insan dünyaya hükmetmek aklına gelmiyor da 100 liraya niye kahve falan bakıyor diye düşündünüz mü hiç?
1: Bu arada öyle 100 lira falan da değil artık, söyleyeyim.
0: Ya 1000 lira olsa ne olur dünyaya hükmetmek varken? Kaç paraya yetmiyorsun yani?
1: 1000 lira da değil o.
0: Kaç para?
1: Ne bileyim, gidenlere sormak lazım.
0: Kaç para atıyor de 10 bin lira şimdi.
1: Yok canım, o kadar da değildir. Yani 1 ile 3 arası.
0: Tam 3 bin lira. Yani dünyaya hükmetmek varken neden 3 bin lirayı seçiyorlar sence Hüseyin? Söyle bana.
1: İşte ekmek parası.
0: İşte dünyaya hükmetse fırınlar da dünyanın içinde ya, işte istediği ya ekmeği işte alır.
1: Konu farklı olduğu için.
0: Baktırıyor musun onu? Fala baktı. Doğru söylüyor. Sen niye bu kadar karşısın Cihangirli seni? Niye? Fala baktırıyor musun? Sen fal baktırıyor musun?
1: Yok.
0: Tarotuna baktırdın mı hiç?
1: Tarotuma baktırmadım ama...
0: Bu arada bu doğru yorumları... bir tabir mi bilmiyor. Tarotuna baktırmak. Bu doğru bir tabir mi bu?
1: Tarot falı herhalde, bilmiyorum.
0: Tarotuna baktı. Tridine banmak gibi bir şey olmasın bu? Tarotuna baktırmak.
1: Bilmiyorum, herhalde öyledir.
0: Ya neyse işte, o kadarına takılmayın.
1: Ama
0: doğru tabir, yanlış tabir.
1: Ama ilgilenirim ya. İlgilenmek derken yani işte astroloji, astronomi, gökyüzü hareketleri, insanlara bir şeydir falan ya, hani psikolojik etkileri vardır falan. Onlara ilgilenir bakarım.
0: Yani güzelim, o antik Mısır'dan beri şey yapıyorlar yani.
1: Tabii Mezopotamya'dan bu zamana.
0: Yürü be! Mezopotamya abi, bizim köydeki evden, balkondan gözüküyor. Mezopotamya bakıyorum, görüyorum.
1: Mezopotamya çocuğu oluyoruz doğal olarak yani.
0: Dur bakayım. Hüseyin gitmeden benim tişörtü Esmeden değildi Mehmet'e. Hüseyin demin 10 numara bir espri yaptı da şimdi marka olduğu için söyleyemiyoruz ona. Yani burayı iyice bak tekstil atölyesine çevirdiniz ama yani. Abicim adam aradığı zaman söyleseydiniz bedeninizi yani. Ben şimdi ne edem şimdi, ben şu gül ağacı değilim, her gelene eğilem sevgili dinleyenler. Tarot marot hikaye bence demiş efendim. Konu nedir? Konu tipler, tipler sevgili dinleyenler, tipler. 536-901-8902 tipler. En güzel tipleri tespit edenlere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Tipler. Çünkü cinlerin öyle bir gücü yok demiş efendim. Bir de böyle kızar ama ben mesela uzaylı yok diyorum. Sanki uzaylı var da ben inkar ediyormuşum gibi bana kızıyorlar, biliyor musun? Vallahi. Uzaylı var. Yok canım uzaylı yok falan diyor. Terbiyesiz herif, sen ne anlarsın? Bu kadar alem var. Sence yalnız mıyız falan. Oğlum ne hani yani. Yıllardır aynı muhabbet yok. Var mı sence uzaylı, var mı?
1: Valla bir yerde birileri vardır da adı uzaylı mıdır başka bir şeyli midir bilmiyorum.
0: Ben şuna inanıyorum. Varsa da birbirimize temasımız olmayacak. Varsa bilemem. Da. Hani bilmeyeceğiz yani biz. Hani varsa da. Doğru dürüst işi olmayan, hayali paralarla ve lafla iş kurmayı anlatıp köşeyi dönme planları yapan adamları oldum olası hayretle izledim. Bu tipler o dedikleri işi kuramaz. Sonra da çıkan aksilikleri anlatır. Kağıt üzerinde bütün işler karlı. Benim bir arkadaşım var. Biz haftada bir kere şirket kuruyoruz onunla. Artık şu kadar şey oldu. Yani genişledi muhabbet. Mesela geçen haftalarda beni aradı. Telefon şakasının montajıyla uğraşıyorum, editiyle uğraşıyorum. Ne haber baba, iyi falan. Ben o kadar uzun konuşacağını bilmiyorum. İyi falan, ne yapıyorsun? Ya oğlum bu kahvecilerde ne para var ya, kahve ya. Vallahi bir tane kahveye 400 lira aldılar benden. Şimdi bir tane kahveci açsak var. Moruk benim işim var, ben bitince arayayım mı seni dedim. Tamam dedi. Yemin ederim saatlerce işimi hallettim. Saatler sonra aradım kaldığı yerden. Ne diyorduk moruk, işte 400 liraya satsak falan. Ya oğlum Allah Allah. Sabah kalkıyoruz, kafa reset mesela, hiç hatırlamıyor yani. Hiç. İnsan hiç. Ah Icardi, ah.
1: Ah ah.
0: Ah Icardi, ah. Bıraktı galiba futbolu değil mi o?
1: Ya bir kulüp bulamadı şu an en son.
0: İstememiş mi kimse?
1: Söylentiler vardı da.
0: Ah be ya.
1: Adam.
0: Çok özür dileyerek, kızılmasın bana da yani. Çok magazin figürlüğünü oynadığı için mi birazcık böyle oldu acaba?
1: Yok ya. Osimhen'le olan.
0: Osimhen Galatasaray'da oğlum, bu hadi burada oynamıyorsa başka bir yerde oynayabilirdi. Orada niye oynamamış acaba? Ben bu arada başıma bir şey gelmeyecekse ben Icardi'ciyim. Başıma bir şey gelmeyecekse yani. Ki gelir ben söyleyeyim. Birçok şeyi ufak çocuğu camiamıza kattı ya. Hani o saçlardan hareketlerden dolayı falan filan.
1: İyi de futbolcu olduğu için biraz da aslında bu kadar popüler oldu. Tabii yani imajıdır işte, katması kulüp olarak hani sevilmesi güzel ama adam iyi de futbolcuydu yani.
0: Yani.
1: Başarı.
0: Lewandowski ne oldu? Barcelona'da mı hala?
1: Yo, gitmişti en son, kulüp bıraktı. O da kulüpsüzdü galiba.
0: Lewandowski kulüpsüz mü?
1: Öyleydi. Keşke. Yere gitmediyse.
0: Ciddi misin ya? Bunu bakıyorum. Dinleyici bile. Değerli dinleyenler, Lewandowski ne oldu ya? Vallahi ne oldu? Bir ara Türk Ligi ile bir flörtleşiyordu. Bir göz kırpmalar falan var. Keşke gelse. Yani, hangi takım olduğun dönemi yok ha. Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Sakaryaspor, ne bileyim Bursaspor. Aklını

0: Göztepe hangisini istiyorsan keşke gelse yani.
1: En son şeyi de David Beckham'ın takımına
0: Amerika'ya gitmiş Amerika'ya.
1: Messi'yle aynı takım istiyorlardı onlar ama
0: bizimkiler burada beğenmediler. Adam kaç 34 diyor ki mesela. Ama abi adam 34 yaşında ya. Ya kardeşim adam 34 yaşında da hani çok affedersin her gün mesela okey salonunda günde 2 paket sigara içerek gelmedi ki bu yaşa adam.
1: Evet.
0: Hani Barcelona idmanıyla geldi adam 34 yaşına kadar.
1: Chicago Fire'a gitmiş. Yani,
0: Chicago'ya gitmiş.

0: Bir de günümüz dünya futbolunda artık 34 çok bir yaş değil ya. 40'a 41'e kadar oynuyor adamlar.
1: Vallahi 34... ama iyisi oynuyor.
0: Ya o iş zaten kötüyse futbolcu olmasın. Ben hani kendim için söylüyorum bunu. Benim dediğim beni bağlar sevgili dinleyenlerim. Başkasının adına değil, ben kendi fikrim bu benim. Ben topa vurmayı bilmeyen adamların topçu diye futbol kulüplerinde oynamasını istemiyorum mesela. Ya futbolcu her şeyden önce ne yapacak? Topa vurmayı bilecek değil mi? Yani her şeyden önce. Ne kondisyonu varmış, koşuyormuş falan. Ya koşsun abi, istediği kadar koş. Topa vurmayı bilecek abi futbolcu yani. Abi ben olsam bu işler yürümez diyen tipler. Bravo. Salah da 34 yaşında. Evet, o da gelmeden önce bitti falan filan. Bitmişi buysa. Hani bu bitmişiyse. Bize 4 attılar değil mi?
1: Evet, 4.
0: 4 attı Salah. Bizzat 3 tane kendi attı, bir tane attırdı yani. No, Salah bitti. Bu mu yani, bitmişi bu mu? İyi ki bitmiş ya. Vallahi selam ederim Trabzonspor'a. Hakikaten yani. Salah resmen Trabzon'da oynuyor. Hiç sağda solda söylenenlere bakmayın ha. Trabzonspor taraftarları. Hiç sağda solda, orada burada şurada falan söylenen bakmayın. Twitter'da bir kitle var, o hiç kimseye beğenmiyor onlar zaten onlar. Valla boş verin. Doğru tespit. Topa vurmayı bilecek. Evet. Günümüzde topçular için şey diyorlar mesela. Abi çok koşuyor ya, çok koşuyor. Abi koşsun, koşuyorsa ki atletizmle ilgilensin koşuyorsa. Ne işi var benim takımımda? Yanlış mı Hüseyin abi ya?
1: Doğru söylüyorsun abi.
0: Yani koşuyorsa onu yapacak. Abi iyi, büyük golcü, büyük golcü falan diye. Yani golcü de ne bileyim şimdi. Kendi takımımda olsa yapıştıramıyorum sevgili dinleyenler. Kendi takımımda olsa. Spor çünkü çok ince bir çizgi. Her an iki hafta soluksuz nefes almadan küfür yiyebiliyorsunuz. Her an. Daha önce yedim, oradan biliyorum. İki de bir buçuk hafta yedim de. Yedim ama yani daha önce. Oradan biliyorum.

Bir de şeyden de çok sıkıldım ben artık ya. Ne zaman birileri için böyle yok ya bu oynayamıyor hadi bunu hadi şey yapalım falan. Tak bir yerden bir haber geliyor mesela. Hani atıyorum işte Mecidiyeköy Spor Kulübü'nden Serdar Gökalp'e 130 milyonluk teklif gelmiş. Ver. Ver baba. Bak belki linç yiyeceğim ama ileriki tarihlerde bu kardeşimden duymuştum diyeceksiniz. Birisi var ya birisi. O birisi para ediyorken ki ediyor mu bilmiyorum onu da. Bizim verdiğimizi verirler mi? Bence para ediyorken vermemiz lazım. Bence. Bence bana sorarsan yani. Bu pandemide araba satma gibi bu şu an. Bence. Ha bir de şöyle bir olay var yani bizim verdiğimizi başkası verir mi o da bir ayrı bir şey de yani.

İşte futbolun böyle bir şey var. Önümde mesela 5 tane 10 tane mesaj var. 5'i de 10 tanesi de başka isim yazmışlar. Yani 5'i de 10'u da başka isim yazmışlar. Yani. Ama

madem kim olduğu anlaşılmıyor, benim kafamda bir isim var. Bu arada o ismi de yazan var ama 10 tane falan başka isim de yazan var. Ya hazır para ediyorken be abicim ya. Benim çünkü tahminim şöyle, bu ilk yanlışı bu yapacak gibi geliyor bana. Bak Allah inan, gerçekten çatır çatır mesaj geliyor. Her mesaj başka isim yazmış. Galatasaray'dan isim var, Fenerbahçe'den var, Beşiktaş'tan var, Trabzon'dan var. İsim vermeden konuşmak çok güzel oluyor Hüseyin'den. Çok güzel oluyor.

0: Sessizce her şeyi dinleyip sonunda tek cümle söyleyen tip. 45 dakika kimseye karışmaz. Sonunda bence bu işin içinde başka bir şey var der ve ortam susar demiş efendim. Hmm. Twitter değil X demiş efendim. Bize göre Twitter abi ya. Bize göre şey yani Twitter. 38 yaşında demiş efendim. Lewandowski mi şey mi Salah mı? Salah 38 değil ya Salah galiba değil mi?
1: Salah 34 galiba.
0: 34.
1: Dur bakayım.
0: 34. Lewandowski 38 galiba.
1: Lewandowski yaşı var.
0: Lewandowski.
1: Salah 34 yaşında.
0: Film izlerken bu kimdi ya? Bu nerede oynuyordu diye soran tipler. Buna tişört vereceğim. Ben mesela kuzenle film seyredemiyorum. Film seyrediyoruz mesela. Bu adam nerede oynuyordu lan? Oğlum bilmiyorum aksın. Bir dakika dur filmi. Telefonu eline alıyor. Google'a bu adamın fotoğrafını çekiyor. Aratıyor. Baksana oğlum adam bir şeydi. Frens'te oynuyormuş adam ya. Ben de diyorum nereden tanıyorum filan diye. Buna vereceğim. Tişört vereceğim buna.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Ekspertise Dino Bille. Reklam.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Bu bir reklamdır.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın, enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Çalıyor mu? Çalıyor pek. Uhu.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Korkmayın, sapık değilim. Radyodan, Serdar ben, Alem FM'den.
1: Ha, öyle mi?
0: Nasıl öyle mi? Kim diye konuştum bu zamana kadar?
1: Şaşırdım, şu anda beklemiyordum.
0: Kemer takılsın, kemer çıktı. Takılsın kemer.
1: Takılı.
0: Arabayı siz mi kullanıyorsunuz?
1: Yok, hayır, eşim kullanıyor.
0: Nereden nereye gidiyorsunuz peki?
1: İşten çıktık. Çocuğu almaya gidiyoruz.
0: İşten çıkıp çocuğu almaya. Bu net eşiniz o zaman film seyrederken. Bu kimdi ya? Hangi dizide oynuyordu falan? Bu net net eşiniz bu yani, bu size soran. Ya da siz eşinize soruyorsunuz. Hangisi?
1: Daha çok annem. Kayınvalidem.
0: Diziyi durdurup telefonu eline alıp bakarlar mı peki mesela?
1: Evet, bakarlar.
0: İşte onlar film seyretti. O boşanmaya kadar gider sizin ilişki, biliyor musunuz yani bu şey? Size söyleyeyim yani, bilginiz olsun. Boşanmaya kadar gider yani.
2: Allah korusun Serdar Bey.
0: He, orada mıydın enişte, pardon. Kemeri tak, kemeri. Birinizin kemeri ötüyor.
2: Tabela uyarısı ya.
0: Tabela uyarısı, pardon.
2: Kemerlerimiz her zaman takılı yoksa.
0: Tamam abicim, pardon, tabela uyarısı. O zaman tabela uyarısıysa o şeyi, hız tabelasını okuyor. Geçtin mi, hızı mı geçtin?
2: Yani %10 civar geçmiş
0: olabilir. Tamam, geçtiğin için uyarı yani. Abi yani uygunsuz bir şey var, onun için o sesi duyuyoruz biz.
2: Tabii.
0: Neredeydiniz acaba şu an?
1: İstanbul'dayız.
0: İstanbul'da. Çocuğu nereye almaya gidiyorsunuz çocuğu?
1: Eyüp Sultan'da.
0: Ya çok pek. Evet. Bir dakika dur bakayım, trafik durumuna bakayım. Normalde hiç yapacağımız şey değil de bakayım şöyle. Hemen. Eyüp Sultan'dan sonra nereye döneceksiniz?
1: Ali Beyköy.
0: Neyse. Oo, İstanbul trafik durumunu. Hanımefendi, siz benim yerime tek sayıları söyleyin. Beyefendi, siz de Hüseyin'in yerine çift sayıları söyleyin. Sizce yüzde kaçtır? Hanımefendi söyleyin bakayım, yüzde kaçtır?
1: %83.
0: Tamam, tek sayılar. Beyefendi çift sayı söyleyin.
2: Ben de 80 diyorum.
0: Ve beyefendi bildi, %80 sevgili dinleyenler.
1: Ya,
0: evet. Yalarım. Ya ama yani karının olduğu yerde sen nasıl bilirsin, terbiyesiz adam. Bu şimdi 10 sene boyunca başına kakılacak bu senin. Radyoya bağlandı. Evet, çocuğa anlatacak. Oğlum var ya, 15 sene önce Serdar Gökalp'e bağlan, bu terbiyesiz baban soruyu benden önce bildi. Yani.
1: Gibi bir huyu vardı.
0: Tamam, yakaları sorayım o zaman. Enişte, yakalar az ses. Siz beni dinliyor musunuz siz devamlı?
1: Evet.
0: Ha, tamam, bu trafik konusuna hakimsiniz o zaman. Tamam.
1: Evet.
0: Az yakası yüzde kaçtır? Şu an, bu arada hanımefendiciğim, içiniz rahat olsun. Şu anda %81 oldu. Ben bilemedi sayıyorum. Az yakası yüzde kaçtır enişte?
2: 82.
0: Hanımefendi.
2: Pardon, Avrupa daha yüksektir.
0: Yok geçti artık, geçti.
2: 78'iydi.
0: Geçti artık. 82 dedi. Hanımefendiciğim, size soru sormadan önce hani size ne yapayım? Benim bir arkadaşım var. Duyuyor musunuz hanımefendi?
1: Evet, duyuyorum.
0: Bir telefonum için benim dedi ki 83 bin liraya satar mısın bunu dedi. Hanımefendi, sizce Asya yakasının trafiği kaçtır?
1: %83.
0: Bravo, ve işte bildi. İşte adam bilemedi ve kadın bildi. İşte bildi.
2: Ya hep böyle biliyor. Hep böyle biliyor ama.
0: Oğlum sesini çıkartma. Evliliğini kurtarıyorum senin. Sesini çıkartma. 10 sene başına mı kalktın ya?
2: Allah razı olsun.
0: Amin hepimizden. Avrupa yakası beyefendi, çift sayılar sizde yüzde kaçtır?
2: 82.
0: Ve bilemedi. Hanımefendi sormadan önce ben dinleyeceğim. Değerli dinleyenler, önümde 76 tane mesaj var. Hanımefendi, Avrupa yakasının trafik durumu kaçtır sizce?
1: %76 diyorum.
0: Hayır, %73. Bana da hep güvenmeyin işte yani. Hayır. Yok, %76. Ben kazık attığım nerede görülmüş. Evet, hanımefendi bildi alkışlarla. Kendisine Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü gönderiyoruz hanımefendiye. Rica ederim. Beyefendiye kaptırmayın ama, tamam mı?
1: Tamam.
0: Beyefendi, sizle vedalaşmıyorum bile. Çünkü karısına sormuş olduğum soruyu ondan önce cevap veren erkekle benim konuşacak bir şeyim yok.
2: Allah da cezamı versin.
0: Yani o, bilmiyorum, kapatınca artık bilmiyorum. Hanımefendi.
1: Efendim.
0: Eziyet edin ona bu hayatı.
1: yok hayır.
0: Et tamam. Et. Bak ha, kıyamam diyor. Kesin bir şey alınacak ay sonu. Kesin. Kesin artık robot süpürge mi bulaşık makinesi mi bilmiyorum ama bir şey alınacak yani. Peki. Hadi öpüyorum sizi, iyi yolculuklar güzel çift. Görüşürüz.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim efendim, sağ olun, var olun. Evet, Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Bu arada %81 İstanbul trafiği sevgili dinleyenlerim. Sonracığıma bakayım kaçıncı köprü bu? Hüseyin'le, oğlum sen neredesin? Geldin mi sen?
3: Geldim, buradayım.
0: Pardon, sen bugün gideceksin ya, gir çık. Onun için bir şey demiyorum. Yoksa normalde dilimden kurtulamazsın.
3: Yok, işler var, onları halletmeye çalışıyorum.
0: Tamam, git hallet valla istiyorsan.
3: Yok, halledeceğim onu.
0: Trafik durumunu vereceğim mi, ben mi vereyim?
3: Vereyim.
0: Hemen. Ver hemen, hemen ver.
3: İstanbul'da trafik durumu şu an itibariyle %81 seviyelerine gelmiş bulunmakta. Anadolu yakasında %89, Avrupa yakasında %76.
0: Nasıl 89 oğlum, 83 o ya.
3: Hayır ya, ben mi yanlış görüyorum? Bir saniye.
0: 83 aslında. 89 olmuş. 89. 89. Demin 83'tü oğlum.
3: F5.
0: Tamam, şimdi baktım. Şimdi baktım 89, evet.
3: Evet.
0: Demin 83'tü. Bak. Beyefendi ve hanımefendiyle konuşurken 83'tü. 89 olmuş. Vay vallahi be. Yani. Vallahi billahi yemin ederim yani şeyden, dizelden hızlı harbiden. Evet.
3: Evet. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yine her zaman olduğu gibi Avrupa Anadolu geçişlerinde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi açık. Şişli Beşiktaş yönü yoğunlaşmakta, hatta trafik yoğunluğu giderek artmakta. Basın Ekspres yolu ise ikinci çevre yoluna ilerlerken trafik yoğunluğu artmakta. Koca Mustafa Paşa Caddesi, 10. Yıl Caddesi ve Samatya Sahil Yolu ayrımları bakım onarım çalışmaları nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır. Pendik Tersane Köprülü Kavşağı'nda köprü güçlendirme çalışması dolayısıyla bağlantı yolu Kaynarca yönünde yapılan kasis uygulaması nedeniyle de trafik yoğun durumdadır.
0: Peki, teşekkür ederiz kardeşim.
3: Ben teşekkür ederim.

Bir şey soracağım. Trafik %100 olunca ne oluyor? Kalıyor muyuz? Yürümüyor mu demiş. Ya işte bir, olduğu yerde evet kalıyorsun, yürümüyorsun. %100'ü hiç görmedim. 99 da görülmedi galiba. 98 oldu ama. Bir kar yağdığında. Evet, bir kar yağdı. Bir 99 olabilir. Yok, yanlış hatırlamıyorum herhalde. 98 oldu. Hani benim gördüğüm 98 en fazla. 99 gör, yoksa 99 muydu o ya? 98'di galiba ama. Kar yağmıştı. İşte o zaman bir 98'i gördük. Değerli dinleyenler. Maç izlerken sürekli futbolcuların eski takımları hakkında bilgi veren tip. Abi doğduğu yeri falan anlatan var ya mesela. Top Ronaldo'da. Ronaldo bir sahil kasabasında dünyaya geldi. 7 kardeşi çok zor geldi buralara. Çok zor geldi. Doğup büyüdüğü ülkesinin ara sokaklarında suça karıştı. Sonra onu keşfeden antrenörüyle beraber Real Madrid'in seçmelerinde filan. Babası eve gelmezdi. Annesi bir terziydi. Ufak kardeşi 22 yaşında kaçarak evlendi. Filan. O arada gol oluyor mesela, hala anlatıyor. Adamı anlatıyor. Sigortasını geç yapmışlar. Onun için şey olmamış.

0: Abi işten çıktık, mevzuyu alabilir miyiz? Mevzu sevgili dinleyen. Tipler tipler. Hangi tipler? Tipleri yazıyorsunuz bana.
1: Bil ki artık dönüş yok. Bil ki artık dönüş yok. Affet beni sevgilim. Sensiz olmak istedim.
0: Bir şey yapmak istemezsin fakat onu yapmak için zorlayan tip

Bursa'da hafif yağmur yağan, yağmur atınca trafik neden birbirine giriyor? İnsanlarda yağmur tribi diye bir şey mi var demiş efendim. Ya Bursa'da yine hafif yağmur yağınca burada İstanbul'da öndeki araba camı açıp bir yere tükürsün arkada şey oluyor, trafik oluyor.

0: Affet beni sevgi. Her ortamda kesin anlatacak bir şey olan tipler.
1: Herkes aşkı ararken bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu.
0: Her şeye yapma, en sevmediğim şey diyen tipler. Bu sarışın, böyle French ojeli filan. Silikon dudaklı abla genelde. Ay hiç sevmem, sakın yapma. Sakın ya, hiç sevmem, nefret ederim. Hiç, hiç. Bundan yıllar önce arkadaş ortamı, böyle kızlı erkekli bir yere gideceğiz Hüseyin. Bir karşı cins var. Ben de ona dedim ki hafta sonu sana bir sürprizim var dedim. Hafta sonu sürprizim var dedim. Ay sürprizleri hiç sevmem ya, yapma bana filan dedi. İyi tamam, telefonu kapattım, kendim gittim. Bu kadar yani. Sürprizden karşı taraf bir ilgi göstermiş, alaka göstermiş değil mi? Kaba insan. Kaba. Veri kaba. Yani... bir insanın kaba olması için illa erkek olması gerekmiyor ya. Ablayı da gör mesela, o bunu bana diyen ablayı da gör, böyle dışarıdan görsen şey, ulan Fransızca bilmiyoruz, nasıl konuşacağız bu kızla filan dersin yani böyle. Vallahi öyle demişti bana. Böyle hafta sonu kızla erkekle, herkes işte böyle dedi ki işte sen onu getir, sen kız arkadaşını söyle, o ona söylesin, o ona falan. Ben de geleceğim ki hafta sonu görüşecektik zaten. Hafta sonu dedim sana, dedim görüş, bir sürprizim var dedim hafta sonu. Ay hiç sevmem, sakın ayağa sakın yapma öyle bir sürpriz dedi. Ay tamam, hiç bahsetmedim de, normal konuştuk, kapattık. Gittim. Yani bu kadar. Tribi sadece kadın mı atar ya?
2: Değil mi
0: ya? Evet. Ara mı vereceğiz?
2: Ara verelim.
0: Tamam, geliyoruz hemen.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Reklam. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam.

0: seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak,
2: ekspertise Dino Dile. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: 60 kilonun altına duyurmuş olalım böylelikle. Her şeye özel sos, özel lavaş diyen dürümcüler. Bu etçilerde oluyor bu etçilerde. Böyle şehirler arası etçiler oluyor ya, et yiyorsun mesela abi, etiniz ne güzel diyorsun mesela. Kendi etimiz, dışarıdan hayvan abi, kendi etimiz. Nasıl bir çiftliğe sahipsin sen, her gün 100 ton et satıyorsun, nasıl kendi etin ya?
1: Bir de bu zurna dürümlüler var ya.
0: Hiç bilmiyorum ya, biliyorum
1: zurna
0: da.
1: Zurna dürünü, Hatay usulü diye değişik değişik domates salçalı bilmem ne soslar yapıyorlar. Tam öyle de olmuyor, garip bir furya.
0: Dürüm, benim bildiğim bir tane dürüm var, dürümcü var bir tane, seyyar. O da hani şimdi bizim çocuklar diyeceğim, arkadaşın diye hani tanıyorsun diye kayırıyorsun diyeceksiniz de yok, internette falan bile yazmışlar yani onu. Seyyardır. Şimdi Fulya'dadır. O kadar, başka bir şey demeyeyim yani. Başka dürümcü tanıdık var mı diye düşündüm de şimdi ayıp olmasın diye. Kamera koymuşsunuz, kayıt mı? Değil mi? Ne, yeni mi aldınız, bana mı gösteriyorsunuz? Niye koydun o zaman onu oraya?
1: Ayna olsun diye koydum, kendini anladım. Gör buradan. Bugün çok yakışıklısın her zaman olduğu gibi.
0: Hmm.
1: O yüzden.
0: Ha, anladım.

0: Hüseyin ve remixleri yine.
1: Evet.
0: Özleyeceğim Hüseyin. Yarın 60 kilonun altı insanlar uçabilirmiş. Rüzgar çok olacakmış. Bizi ilgilendiren bir şey yok.

0: Halı saha maçında kendinden başka kimse de olmayan bilmem ne spor formasıyla gelen adam demiş efendim. Dürümcünün adını yazmışlar. Doğrudur abi.
1: Doğru mu o mu?
0: Doğru doğru.
1: Öyle mi?
0: Tabii ama
1: onlar da
0: hani yıllardır yani.
1: Evet iyi yapar ama fiyatları biraz arttırmışlar bayağı.
0: Gidiyor musun oraya?
1: Gidiyorum orayı. Fulya'da var.
0: Fulya zaten.
1: Fulya'da var, bir yerde daha var.
0: Fulya kardeşim.
1: Fulya ama işte.
0: Yani Fulya sen gidince söyle beni söyle ne yapacaksın, senin fiyatla ne işin var?
1: Önünde vali olan dürümcü değil mi o?
0: Efendim?
1: Önünde vali olan dürümcü.

0: Nasıl şarkılar çalıyorsa konuşamıyorum bile. Yani. Yürü be Hüseyin be, yürü be. Tamam, konu bitmiş zaten, diyecek bir şey yok yani daha. Dürümcü tamam, eyvallah da İstanbul'un en büyük problemi ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Alman pastası yapan yer yok. Ya, vardı güzel.
1: Zaten bir içinde o kaldı, o Alman
0: yok,
1: pastası.
0: Yok yok yok. Bir arkadaşım bir yere götür, gel yani dedi, yayında 40 keredir anlatıyorsun, gel seni dedi götürüyorum Alman pastası yedireceğim, gel insanlık gör dedi bana. Aldı beni götürdü, Alman pastasıyla bardak kadar bir şey getirdiler, şu kadar. O Alman pastası öyle mi olur oğlum? Alman pastası büyük olur, dilim dilim keser, böyle yuvarlak, dilim dilim böyle üçgen, dilim dilim keser, kim kaç dilim istiyorsa o kadar yer. Gittik getirdi hakikaten Alman pastası, tamam da yani bardak kadar, böyle kup kadar şey mi olur o Alman pastası mı olur ya? Olmaz ki o yani. Yani tarza şeye aykırı yani. Nerede o eski baton pastalar, Alman pastaları filan, nerede? Valla İstanbul'da yok yani. Asansörle hangi yöne gideceği fark etmeksizin iki yön tuşuna birden basan tipler. Sonra aa bu yukarı mı çıkıyordu diyorlar demiş. Devamlı basan var ya, bir de sanki daha hızlı geliyormuş gibi. Devamlı. Şu an bana Alman pastası gönderdiler şey. Hani gönderdiler derken fotoğraf olarak gönderdiler. Öyle bir teknoloji yok biliyorsun. Gerçeğini gönderemediler şu an. Alman pastası Almanya'da meşhur mu acaba? Yoksa sadece burada mı?
1: Yani ben meşhur olmalı diye düşünüyorum ya.
0: Meşhur olmalı diye mi?
1: Yani mesela Spanish latte diye bir şey var.
0: Hı. O İspanyol, var ama.
1: Evet. Yani.
0: O var. O var. Dur bakayım.
1: Hayret şurada. Laf etmedin neyse.
0: Neye?
1: İyi bir şey yok.
0: Son günün ya, onun için çok şey yapmıyorum seni yani. Evet, mevzu biter. Ben gider sevgili dinleyenler. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası. Aklınıza neresi gelirse. Her yerde Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, her yerde Alem FM.

0: .com olarak bulunabilir. Alemfm.com her yerde. Bu kardeşimi de alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenler. Fatih'le size iyi eğlenceler. Akşam 10'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
5: Mondium'a bak.
6: Otorapor, 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 33.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 4'e 64 GB

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
3: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta. Alem,
5: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat.

0: Amat spor haberlerini sunar.
1: Hakemler dosyası soruşturması kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler eziyet ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gözaltılar sonrası açıklama geldi. Adli sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik inancını vurgulayan federasyon, kendisinden talep edilen belgelerin kapalı zarf içerisinde parmak izi ve DNA kalıntısı tespiti gibi incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi. EuroLeague'in ikinci ve ilk çift maç haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes bugün saat 20'de Real Madrid'i ağırlayacak. Fenerbahçe Terfin'si saat 20.45'te Bayern Münih'i konuk edecek. BKT Euro Cup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Tofaş bugün saat 20'de Alman temsilcisi Chemnitz'i ağırlayacak.
0: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 12.310 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 61 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.997, yarım altın 21.559, çeyrek altın 10.783, gram altınsa 6.615 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Kayseri 21, Ankara ve Trabzon 19, İzmir 26, Antalya ve Diyarbakır 29, Adana 30 ve Erzurum 22 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Parafla'nın katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
2: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellik. Ler dünyası.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Saygı, sevgi, selam kıymetli dinleyenler. İstanbul'da yağmurlu, serin bir hava. Valla gelirken bu şarkıyı böyle içimden söylüyordum. Bugün Serdar'ım affetsin, onu dinlemedim. Aa, affetsin. Bugün ilk defa yani bugün. İlk defa değil, yok. Ara ara oluyor böyle 3-5 ayda bir. Bugün böyle evden çıktığımda bu şarkıyı söylüyordum. Çünkü böyle yağmur, bir şey böyle bir romantik, güzel, tatlı bir hava var. Bunu söylerken dedim ki ya, girişte de bunu çalayım. Serdar yayında mıydı bugün, onu da bilmiyorum mesela. Hemen bizim Hüseyin'e sorayım. Hüseyin'cim günaydınlar.
1: Günaydınlar.
0: Sabahlar. Bugün yayında mıydı Serdar?
1: Yok, ben vardım. Kendisi izne
0: çıkmış. Yoktu. Ha, iyi. Evet. İşte o dinleyemediğim için ne desen yerim çünkü yani. Öyle bir hava var. İstanbul'da duygusal, romantik. Valla ben bugün aşk şarkıları dinleyeceğim. Pencere kenarına Fatih'im. Kusura bakma. Öyle bir açılışını dinleyeyim diyen dinleyicilerimiz varsa kabul ederiz. Kızmayız onlara. Ülke genelinde böyle bir hava var. Ben seviyorum oğlum böyle havaları ya. Kar, boran, yağmur, fırtına olsun. Hayat dursun, kilitlensin. Hatırlar mısınız, birkaç sene önce İstanbul'da böyle çok kar yağdı. Hayat durmuştu, hatırladınız. Hatırladınız he. Ben o gün mesela çok mutluydum. Bana bir şey oluyor böyle olduğu zaman. Hayat yavaşladığında, daha doğrusu. Bir yerden biri çok trafik var, çok yağmur var falan olduğu zaman. İyi hissediyorum kendimi. Bugün bu akşam da öyle bir akşam efendim. Yolda olanlara yolculuklar diliyoruz. Yayındaydı abi diyor. Doğum günümü kutlamadı diyor. Hüseyin'le beraber diyor. Bilal yazmış. Bilal'cim

0: kutlayalım. Serdar'ın var böyle huyları. Evet efendim. Keltoş hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Hakan Bey ailemizin radyocusu diye 90'lardan kalma bir ifadeyle ailemizin radyocusu. Bunun en yakışan şeyisi, tabirisi... nasıl denir o ya? En ağızda güzel duranı nedir? Ailenizin diye başlayıp bir şey var. Onu bilebilecek olan kim var acaba? Ailenizin bilmem nesi falan. Bilen var mı aranızda, bilen var mı sormuş olayım. Ailenizin bilmem nesi yine 90'larda çok kullanılan bir ifadeydi. Ailenizin bilmem nesi. Bakayım bilecek misiniz? Olumlamanı sevsinler Keltoş. Ne oldu Lena, yine ne yaptın mı? Neyi olumladım acaba? Balım hoş geldin. Özgür Cemre hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Müşteri çoğalıyor tabii, seversin diyor. Yok yok yok, onunla ilgili değil. Yani yağmur var, trafik var, trafik olunca dinleyici çok anlamında değil. Efendim o değil ama şeydir ya, ne derler? Pluvial mi diyorlar? Öyle bir şey miymiş? Yağmur fırtına sevenler. Yani böyle kapalı havaları sevenleri öyle diyorlarmış. Pluviofil galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Hastalık mı bu?
0: Yok değil değil. Hayır. Pluviofil. O havaları sevene deniyormuş diye hatırlıyorum. Ailenizin neyi? Dur bakayım dur bakayım. Bilen var mı? Şu an yok. Ailenizin manavı. Yok değil değil. Bilen yok ya. Vallahi bilen yok. İnanamıyorum. Ailenizin bilmem nesi. Evet, bilen var, bir tane var. Evet, evet. Ailenizin sünnetçisi. Yok değil, değil, değil, değil, değil. Ailenizin kasabı. Evet, ailenizin kasabı.
1: Aile kasabı.
0: Aile kasabı efendim. Ailenizin kasabı. Evet, bilen varmış. Vay be. Ailenizin keltoşu. Ailenizin kameramanı. Hoş geldiniz, hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Ailenizin kahramanı. Ailenizin otomobili. Bir dönem işte 90'larda bunu çok kullandılar ama ailenizin kasabı sloganı meşhurdur, bilinir. Herkes bunu kullanmıştır efendim. Ailenizin sanatçısı, ailenizin bilmem nesi, evet. Ailenizin doktoru. Aile işin içine girdiği zaman sempati, samimiyet, efendime söyleyeyim yakınlık, böyle markaya karşı, bir şeye karşı yakınlık hissedersin. Aile.
1: Hatta bir ara herkes aile hekimini çok benimsemeye başlamış.
0: Ailenizin hekimi.
1: Evet, öyle bir şey aile değil hekim. Aslında.
0: Aslında o değil yani. O aileye bakan kim? Doğru ama öyle bir şey değil efendim. Şimdi bu akşamın mevzusunu birazdan vereceğiz. Saat 18.13. Serdar'ımda duymuşsunuzdur zaten İstanbul trafiğini ama bizden de bir duyun. Şu anda İstanbul trafiği yüzde olarak en azından ne durumda Hüseyin'cim, İstanbul trafiği?
1: İstanbul
0: hemen
1: trafiği...
0: bir verebilirsen bize çok hızlı mutlu oluruz.
1: Evet, en son
0: yüzde?
1: Yüzde şu an itibariyle %85.
0: 90 neredeyse.
1: Kilit.
0: Sen de ailemizin radyocususu musun? İnşallah olabiliriz efendim. Öyle kolay değil ailenin radyocusu olmak. Biraz yıl istiyor. Mesai istiyor. Keltoş 10 dakika dinleyebileceğim mevzuyu ver. Öyle ya. Öyle ya. Veli Bey. Birazdan şarkıyı, işte konuyu Tarkan'dan sonra.

0: Gelin bu akşamın mevzusunu verelim. Sebebini bilmek isterdim. Nokta nokta noktanın sebebini bilmek isterdim. Bu genelde bilimsel şeylerde, böyle anlam veremediğimiz, mana veremediğimiz şeylerde merak edilen bir şeydir. Sebebini bilmek isterdim. Neyin? 536-901-8902. Padişahım hoş geldin demiş. Sağ ol. Tiz kellesi vurula, öyle derler değil mi? Tiz kellesi. Hüseyin bir padişah manşa dizisi yazsın oğlum, senin adamsın ya.
1: Yaptılar onu ya. Ne? Padişah kalmadı yaza.
0: Kimi yazmak isterdin peki?
1: Yavuz Sultan Selim.
0: Ya geliyor galiba, biliyor musun Yavuz Sultan Selim'le ilgili ama bir dizi. Ya. Vallahi geliyormuş. Çok sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben de çok bekliyorum
1: o da Yavuz Sultan yani. Selim.
0: Yavuz Sultan Selim'in hani kısa sürede 7-8 yılda 70 yıllık 80 yıllık iş yapmasının sırrını anlatan ama yani böyle senaryosuyla bizi coşturacak bir şey lazım. Yani hepimiz ortalama bir Osmanlı padişahının ya da bir Türk hükümdarının ortalama ne yaptığını, ne kadar yaşadığını, nasıl bir karakterde, tavırda olduğunu biliriz. Ama bize böyle metinle böyle ders verecek şeyler lazım.
1: Evet
0: bence.
1: Ama onu işte tarihi kaynaklardan araştırıp işte tarihçilerle çalışıp nasıl karakteri var, ne davranıyor, hangi yemeği seviyor.
0: Evet ya, öyle bir şey olsun içinde ya, edebi tarafı da olsun isterim. Çoğu insan eleştiriyor, Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba karakteri var ya.
1: Evet.
0: Öyle hikayeler anlatır işte. Peygamberimiz döneminden de hikayeler anlatır, kıssalar anlatır. Ya da işte Vefa Sultan anlatılır. Ya da işte mesela ne vardır?
1: Kuşçu işte.
0: Kuşçu vardı bizim dönemimizde, deli yürekte onun gibi. Ya da işte şey, Edebalı'nın mesela şey kıssaları çok güzeldir. Evet. YouTube'da aratırsanız bulursunuz. Ya yani böyle ikonik bir akıl hocasının olduğu bir film. Ben o karakterleri çok seviyorum ya. Çoğu ileri alır genelde o karakterleri ama yine anlatıyor ya falan. Bayılıyorum ya. Var mı böyle ikonik bir karakter sevdiğin?
1: Ya aslında bunlara işte teknik olarak mentor karakter diyorlar.
0: Mentor mu diyorlar?
1: Genellikle mentor diyorlar.
0: O Yunus Emre de öyledir mesela.
1: Evet, genellikle ana karakterin yolunu çizmeye çalışır.
0: Ve onu besler aslında hikayelerle,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, onu aydınlatması, yol göstermesiyle ünlüdür.
0: Hüseyin ne senaryo yazıyorum ders bir sevgili dinleyenler. Böyle bir karakter bizde de çok var ha. Böyle karakterler bizde çok var.
1: Evet. Yani genellikle yani anlamasak bile o kadar Eşref gibi, Kuşçu Eşref gibi,
0: onun şeyini işte, severiz.
1: Baba gibi. O ağırlığı var. O ağırlığı delidir severiz. Mesela bir yerde. Ya da ne bileyim 80'lerde Susmuş vardı.
0: Bravo.
1: Onun gibi az konuşur böyle.
0: Konuştu mu bir kere konuşur ama lafı gediğine kor.
1: Aynen öyle.
0: Öyle karakterler. Ezel Ramiz dayı. Yok değil. Anlattığımız Ramiz, evet, dayı değil. Nasıl anlatalım onu bilemedim ya.
1: Yani genellikle ana karakterin hep gelirler, akıl hocalığı yapar, işte yol gösterir, derdini anlatır. Oğul, evlat.
0: Hani, gibi girer, gibi, lafa aynen. Öyle girer. Selim de diyor ki, Yavuz Sultan Selim'in hayatına sadık kalıp diziyi anlatırlarsa tutmaz diyor. Saray yok, dedikodu yok. Sürekli diyor şeyde diyor, savaş alanında seferde. Diyor. Valla ben de aynı fikirdeyim. Tarih dizilerden öğrenilmez, doğru. Bazısı da böyle çok panik oluyor. Allah, gerçeklikten saptılar falan gibi. Arkadaşlar o bir dizi ya. Hani yürümesi lazım ya. Bence sapılabilir, sorun yok. Önemli olan tarih dizilerden öğrenilmez ama heyecanlandırır belki, fikir verir, canlı tutar.
1: Tabii.
0: Doğal olarak geçmişe dönüp baktığınız zaman son 8-10 yıldır ne kadar çok tarih kitabının satıldığını da bakarsanız grafik olarak bence tarih dizileri görevini yapıyor. Gidip sen oradan gerçek tarihi öğrenmeye çalışırsan o da senin
1: yani.
0: Şeyin oluyor.
1: Evet tabii, o ne amaçlı olmuyor olduğuna yani. Bağlı. Mesela evet. Diriliş Ertuğrul'a baktığımız zaman çok dünyaca izlenmiş, Türkiye'de severek izlediğimiz bir diziydi.
0: Ya iki sayfa kaynak yok ya.
1: Ya toplamda
0: iki sayfa yok kaynak.
1: 6-7 öyle bir şey diyorlardı.
0: Yok kaynak yok. Yani Ertuğrul Gazi döneminden totalde iki sayfa kaynak yok.
1: Evet ama 4 sezon dizi.
0: 4 sezon dizi. 4 mü 5 mi?
1: 4. 4'te bitti galiba.
0: Belki daha fazla. Neyse, sonuç itibariyle bize o dönemi anlattı mı? Fikir verdi mi? Merak uyandırdı mı? Bitmiştir. Konu olur zaten. Çok ötesine de gerek yok. Şimdi merak uyandırıp araştırılsın diye öne yok oluyor diziler bence. Bu tarafı güzel. Evet, tam da bunu söylüyoruz. Şahanesiniz, öpücükler. Şimdi mevzu şu. Mevzuyu bir daha verelim de çok üzerine, çünkü bambaşka şeyler konuştuk. Bazen çenemizin bağı düşüyor. Sebebini merak ediyorum. Sebebini, bunun sebebini öğrenmek isterdim. Mevzumuz bu sevgili dinleyiciler. Bize lütfen yazınız. 536-901-8902. Dur bakayım, yazanlar var mı? Sebebini merak ediyordum. Dur bakayım. Şuradan en azından birkaç tane gelmişse

0: onlara bakalım diyorum. Asfalta yağmur damlası düştüğünde trafiğin %80-%90'ları çıkmasının sebebini bilmek isterdim. Yani olur. Erkeklerin bir şeyleri dinlemekte neden zorlandığını genetik bilmek isterdim. Sabah akşam programlarınıza katılmama rağmen yazdıklarımı okumamızın sebebini bilmek isterdim. Levent Bey yazmış. Ergenlerin neden bu kadar hırçın olduğunu bilmek isterdim diye bir şey gelmiş. Sabun nasıl köpürüyor abi, bunu merak ediyorum, bilmek isterdim mi bir şey verip. Sabun nasıl köpürüyor? Kimyasal bir dizi reaksiyondan sonra anlatsak ya, burada böyle oluyor şöyle oluyor falan. Korktuktan sonra su içirin. Su içmenin sebebini merak ederdim. Niye su içiyoruz diyor mesela, Engin Bey yazmış. İlginç bir soru. Korktuktan sonra su iç. Ya da mesela damağını tutup yukarı kaldırıyorlar. Niye yukarı kaldırıyorlar? Bunun sebebini bilmek isterdim diyor. Otel odalarının tavanında neden lamba var? Lamba olmayabilir. Efendim bir bakalım. Bir onu bir kontrol edelim. Lamba olmayabilir. Bak bir sürü haber çıktı ortaya. Yanıp sönen bir şey varsa bir dikkatli olalım.
1: Ayna var.
0: Aynaya da bakalım. Aynanın arkasında bir şey olabilir. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Kısa bir ara, aradan sonra devam.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
2: Telefon deyince vatan.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
5: Garanti BBVA Emeklilik.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
7: Emin, ne haber Emin?
8: İyidir Fatih abi, senden ne haber?
7: Sağ ol güzel kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Depo sorumlusuymuş. Vay Eminim, evet, hangi deponun sorumlususun yavrucuğum?
8: Abi isim vermeyeyim, Hırdavatçı deposunda Büyükçekmece çalışıyorum.
7: Romantik misin? Hiç numara yapma, net ol.
8: Abi şimdi yani yerine göre romantiyim, insanına göre
7: değil. Değilsin, anladım, tamam, romantik
8: değil. Yani romantiyim, hayır öyle bir şey yok, şimdi kabul etmiyorum.
7: Sevgilin var mı?
8: Sevgilim var tabii şu tamam, anda.
7: Evet. En son romantik olarak ne yaptın mesela? Romantik seviyen buydu dedin, neydi?
8: Abi Haliç'te mesela otele gittik. Otelde yemek yedik. Restoranda kaldık. Hı. Çünkü uzak mesafe ilişkisi yaşıyoruz birazcık. Üniversite okuyor kendisi.
7: Otelde yemek yiyip restoranda kaldık olmaz. Restoranda yemek yiyip otelde kaldık olur.
8: Ya şu an bir yandan benzin almaya çalışıyorum abi.
7: Onu anlamaya çalışıyorum.
9: Ben de.
7: Otelde yemek yedik, restoranda hayır, kaldık.
8: Kendisi şu anda Bursa'da.
7: Ha, uzak mesafe. Zor oğlum, evet, çok zor ya.
8: Sorma abi. Ayrıl barış, ayrıl barış yani.
7: Ayrıl kurtul oğlum.
8: Hayır. Öyle bir şey olmaz. Öldürür beni abi.
7: Sensin yok. Sensin yok.
8: Evet.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

sebebini öğrenmek isterdim mevzu. Bu akşamın mevzusu efendim. Sebebini öğrenmek isterdim. Deli Yürek'teki kuşçudan mı bahsettiniz? Ya aslında çıkış noktamız oydu. Deli Yürek'teki kuşçuydu. Çok güzeldi. O böyle bir şeyler anlatırdı. Öğreticiydi yani. Bir hikayesi vardı. Deliydi ama ne yapsa yeriydi. Çok güzel. Böyle sakindi. Böyle panik halinde gelirdi Miroğlu. Bir şeyler anlatırdı Yusuf Miroğlu. O da şey derdi. Bir dur bakalım Yusuf Miroğlu. Bir dur bakalım. Böyle böyle oldu. Sen biliyor musun Hazreti Musa'nın hikayesini falan der.

0: tipi girerdi abi, anlatırdı. Biz böyle ağzımız açık dinlerdik. Çok da lezzetli anlatırdı böyle. Güzeldi yani. Çocukluk zamanlarımız. O zamanları hayran olduk o dizideki karakterlere ama daha çok vurdulu kırdığı karakterleri. Ben de o işte kuşçuya hayrandım. Hala da hayranımdır o karakterleri. Evet. Sebebini öğrenmek isterdim. Tuvalete girme ihtiyacı arabadayken normal seviyeyken, asansörle eve çıkarken zirve yapıyor. Bunun sebebini öğrenmek isterdim diye. Muazzam bir soru. Tuvalete girme ihtiyacı. Bir de böyle tutarsın. Artık yaklaştıkça artar. Yani dinleyici tam da onu söylüyor zaten. Yani tuvalete yürü koştukça artıyor. Psikolojik olarak bir karşılığı var ama bunu konuşmak isteriz ya bir psikolog, bir psikiyatristle. Varsa aranızda bağlanmasını isteriz. Ne olur. Ama gerçekten psikolog, ya adam mesela yazıyor ya, psikologum ara beni diyor. Bir bağlıyoruz adam son ütücü. Ya gerçekten psikolog ya da psikiyatrist arıyoruz efendim. Neden? Arşivim mükemmel. Niye? Kıraç için mi dediniz? Bunlar bizde. Bunlar Serdar Dutayamazsınız efendim. Şimdi kendi kişisel arşivimizde bu şarkılar. Her şeyin altında mantık aramamın sebebini öğrenmek isterdim diyorum. Murat Bey yazmış efendim. İnsan olduğunuz için olabilir. Ben satın aldığım zaman piyasa neden düşüyor? Sebebini öğrenmek isterdim diyen bir Yavuz var. Evet. Başkaları alıyor yükseliyor. Ben alınca niye düşüyor diyor. Kadınların ne demiş? Dur bakayım. Kadınların her tartışmada nasıl haklı çıktığının sebebini öğrenmek isterdim. 60-70 bin lira maaş alan erkek simit ayran yerken asgari ücret alan kızlar milyoner gibi geziyorlar ya, nasıl oluyor lan diyor. Bunun sebebini çok merak ediyorum diyor efendim. Hakikaten öyle ya. Biz beceremiyoruz mu lan acaba? Aynı parayı kadına veriyorsun, bir de erkeğe veriyorsun. Mesela 100 bin lira verdin. O 100 bin lirayı kadın 1 milyon gibi harcıyor. Yani para harcamak bir sanat, doğru da biz de bu kadar yeteneksiz miyiz acaba? Acayip kıyafetler alıyor. Aynı para var yani. Acayip kıyafetler, acayip lüks yerlere gidiyor. Yaşamayı biliyor, para harcamayı biliyor. Nasıl oluyor lan bu diyor dinleyici. İmza atıyoruz, doğru. Doğru efendim. Sebebini merak ediyorum, sebebini öğrenmek isterdim. Bu akşamın mevzusu. Farklı renkteki sabunların köpüklerinin hepsi nasıl beyaz oluyor diyor. Sabuna bakıyorsun mavi, köpüğü beyaz, nasıl oluyor? Evet, bir kimyacı, bir tane de psikolog arıyoruz. Konuşacağımız iki tane konu var. Kimya, sevgili kimyacılar, bizi dinliyor musunuz? Eğer kimyacıysanız yazın ki ben kimyacıyım, sizi bağlayalım. Farklı renkteki sabunların köpükleri nasıl beyaz oluyor? Bu benim merak ettiğimiz birinci soru. İkinci soru da neydi? Bir psikolog neyi merak etmiştik biz? Yani tuvalete doğru giderken daha çok sıkışıyoruz. Sebebi ne? Bunu konuşacaktık herhalde değil mi? Şanlı yanlış bir şey söylemedim. Yüzey aktif maddesinden dolayı demiş. Biri kimyacım dedi, bağlanabilir miyim diyor. Bizim Köksal mı lan bu acaba? Çok bilen Köksal diyelim. Az bilen deyince oğlu kızıyordu çünkü. Aynı durum koşu yaparken saate baktığında sana verilen sürenin sonuna yaklaştığını görünce birden dayanma gücünü yitirip İnanılmaz yorgun hale geliyorsun. Yine aynı durum orada da oluyor diyor. Ya aynısı işte, aynısı. Bornozdaki cebin sebebini öğrenmek isterim diyor Erhan. Bornozdaki cebin sebebi ne olabilir acaba ya? Ya biraz da kendi aramızda bunu bulalım. Vallahi bazı sorulardan sonra bunu soruları size yönelteceğim sevgili dinleyiciler. Bunu sor mesela bu onlardan bir tanesi. Bornozda niye cep vardır? Yani ben mantık yürütmeye çalışıyorum. Birine bahşiş vermek için yanında para, elini cebine sokmak zorunda değilsin. Yani de ama bornozda değil mi? Böyle elini cebine sokarsa oturursun falan. Belki onunla ilgili. Ama yukarıdan aşağı oluyor abi. Yandan değil ki cepler. İlginç. Neden acaba? Binaya ses yalıtımı yapmayan müteahhite sormak istiyorum sebebini demiş. Niye ses yalıtımı yapmadın? Ha bizim Köksal'mış mı? Dur bağlayalım şu Köksal'ı. Dur bakalım Köksal'cığımı bağlayayım hemen diye. Evet. Köksal'cığımı aradım. Bakayım Köksal sebebini biliyor mu? Farklı renk sabunların köpüğü niye beyaz? Soru buydu değil mi?
1: Efendim.
0: Köksal'cığım iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih.
0: Köksal sürem yok. Çok hızlı senden cevap almak istiyoruz. Onu bilmiyorsan da bilmiyorum de lan.
1: Valla bilmiyordum ama sen soruyu sorduktan sonra
2: Google'ladın.
1: Google'dan baktım.
0: Peki farklı renk sabunlarda neden şey çıkıyor? Köpük beyaz aslında, çıkıyor.
1: Aslında bunun sebebi hava kabarcıklarının envai çeşit renkte olup ışık kaynaklı bizim onları beyaz görmemizden
0: Seni
1: dolayı.
0: Seni niye bağladım ki? Ben de Google'dan okuyabilirdim.
1: Bilmiyordum ki zaten ben de.
0: Hay Allah ya. Neyse bağladık artık adamı şimdi yayından almakta şey olmayacak. Hoş olmayacak. Peki Köksal'cığım sana bir soru daha sorayım. Kimyacıya sorulmaz bu gerçi ama bağlamışken sorayım dedim yani. Şeyde bornozlarda niye cep var?
1: Bornozlarda niye cep var? Abi valla ona ben de akıl sır erdiremiyorum yani.
0: Vatandaş olarak bir tahminin yok mu?
1: Abi herhalde banyoya girerken öncesinde de bornozu kullanıp içine yok işte sabununu, lifini falan koymak
0: için olabilir. Cebe mi? Yok almadı yok. Bornozun olmadı. Cebi, elleri cebe sokarak karizmatik poz vermek için demiş mesela bir dinleyicimiz.
1: Yani mantıklı olabilir.
0: Üşüyünce elini cebine koymak için. Bornozdaki cebin sebebi tarak, fırça, küçük havlu gibi şeyleri duşa girmeden önce çıkardığımız saat. Yok bu değil. Böyle bir şey değil. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben daha böyle bir sorayım mı?
0: Heh, sor.
1: Ne zaman Bursa'ya geliyorsun?
0: Vallahi şu tahanlılarımız bitti evde buzlukta da. En yakın zamanda Bursa'dayız inşallah.
1: Tamam bak sözüm var onu.
0: Tamam biliyorum merak etme. Köksal'ım.
1: Tamam.
0: Söz verdik Köksal'a çünkü. Köksal yani bizim çok daimi dinleyicimiz sevgili dinleyiciler. Ve Bursa'ya gelince ona vuracağımızı ve bize şahane bir kahvaltı mıydı?
1: Evet abi kahvaltı.
0: Kahvaltı ısmarlayacağını söylüyor. İddia ediyor.
1: Hatay usulü kahvaltı.
0: Efendim?
1: Hatay usulü kahvaltı.
0: Hatay usulü doğru. İnşallah. Çok öpüyorum. Ev ailesine selam ediyorum. Çok sağ olun.
1: Aleyküm selam. Görüşürüz. İyi yayınlar. Eyvallah.
0: Mevzu ne Keltoş? Mevzu şu. Mevzu sebebini merak ediyorum. Radyoçuların sesi neden hep karizmatik olur? Sebebini merak ediyorum. Geldi Mustafa. Yok be eskidenmiş oğlum bu radyocuların sesi karizmatik falan filan. Yok öyle bir şey yani. Şu Umut'un sesi Allah aşkına karizmatik mi? Allah aşkına soruyorum ya. Umut'un sesi karizmatik mi? Ben daha ne diyeyim size. Bir de mikrofonla ilgili burada kullandığımız mikrofonlar çok pahalı. Acayip pahalı mikrofonlar var. Bir de bizimkisi yani öyle 250-300 bin lira bandında. Bir de 1 milyonluk mikrofonlar var. 1 milyonu mikrofon var biliyor musunuz? Sevgili dinleyiciler. Uydurma lan diyeceksiniz şimdi. Lan 1 milyon mikrofon mu olur diyeceksiniz. Gerçi bilgilendirme anlamında markayı verebilir miyim? Verebilirim. Bak Telefonken'in bir tane mikrofonu var. Elektroakustik bir mikrofon. Kondenser bir mikrofon. Yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon 300 bin mi 200 bin mi ne öyle bir şeydi galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya bir 1 milyonluk mikrofon var. 1 milyon lira. Araba da alabilirsin. Mikrofon da alabilirsin. İşte bizim mikrofonumuz 1 milyonluk değil. Hatta genel müdürümüze bu konuda bir rapor yazmıştık. Biz de 1 milyonluk mikrofon istiyoruz diye. O da dedi ki siz 1 milyonluk yayıncı mısınız dedi. Haklı olarak sordu. Biz de bir şey diyemeyince öyle 250 bin liralık mikrofonla. Devam abi devam ne yapalım. Çok güzel bir şaka var ya. Abi telefonken mikrofon olmuş tabii 1 milyon eder. Gibi bir şaka. Hakkını helal et. Uydurduğunu düşündüm. Google'ladım bak bu diyor. Bak oğlum bana gönderme ben biliyorum bunu. Saadettin. 1 milyona mikrofon olamaz ya diyor Burak. Olur efendim olur. Banyodan çıkınca elleri cebe sokup bornozda kendini kurulaman için de o cepler var diyor. Peki efendim. Şimdi araya gidiyoruz. Aradan sonra devam. Sebebini merak ettiğiniz şeyleri bize yazın. Şunun sebebini merak ediyorum ama ısrarla altını çizerek soruyorum. Aramızda psikolog ya da psikiyatrist var mı? Ya da bununla kim ilgileniyor? Bu sorunun cevabı kimde? Çok sıkışmış oluyoruz ya. Asansöre bindiğimiz an ya da evin kapısını açarken o sıkışıklık bir anda 5x oluyor, 10x oluyor. Bunun psikolojik karşılığı ne? Niye böyle oluyor mesela? Sebebini bilen varsa desin ki arayın beni anlatayım desin. Ama gerçekten işin uzmanı olsun isteriz, rica ediyoruz. Psikolojik danışmanı beni arayabilirsiniz demiş efendim Enes Bey. Enes'cim Google'lattırma kendini ya. Gerçekten öyle misin? Keşke öyle olduğunu anlayacağımız bir kartvizit. Gerçi bunu da isteyemiyoruz. ChatGPT'den yaptırıyorlar.

0: Ya şu var ya şu... Şu yapay zeka mahvetti her şeyi. Vallahi bitti ya. Dört kitabım var. Allah Allah. Uyduruyor belli. Umut'tan etkilenmiş. Umut hocamızı canlı yayın al, ona sor diyor efendim. Peki kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: doğasında var.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
2: 4 numara.
4: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
2: 3 numara.
5: Yolda Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni frambalat.
2: 2 numara.
6: Elektrik aldım.
2: Bir numara.
7: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
8: Ekspertize Dino'yla.
9: Evcil hayvanlara dair her şey Petsu Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Annemizin kollarında yaşarken daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Huzursuz sebebini öğrenmek isterdim. Dinleyicilerimiz şunu merak ediyorlar. Yahu bu tuvaleti tutuyoruz da tuvalete yaklaştıkça artıyor. 4 saat 3 saat tutmuşum. Son 30 saniyede coşuyor. Ne oluyor orada diye. Bizim Kenan abi yazmış. Diyor ki ya bağırsaklar ikinci beyin yediyor. Bağırıyor diyor, beyni devreye sokuyor diyor. Çıldırıyor. Mevzuyu yakalıyor tuvalete yaklaştığını. Onlar. Ama biz asıl cevabı az önce Enes Çelik, sayın hocamız. Enes Bey orada mıyız?
1: Buradayım, burada konuşacağız şimdi.
0: Ya ben az önce inanmadım size de. Adam meğerse bize kitabını göndermiş ya. Ben adam sonradan uyandım ya. Mevzuya. Evet ya Enes Çelik. Lan bir yerden de hatırlıyorum diyorum ya. Enes Bey'in kitabı varmış efendim bizde, elimizde duruyor. Burada bir tanesi içeride radyoda duruyor he. Hocamız çok teşekkür ederiz bu arada. Bağır olun.
1: Ne demek?
0: Biraz telefona yakın sizi net duyalım, uzak geliyor sesiniz de.
1: Şu an uzak mı geliyor?
0: Evet yani? Telefonu kulağınıza alırsınız.
1: Nasıl geliyor?
0: Şu an çok iyi geliyor. Şimdi Enes Beyciğim, bunun psikolojik karşılığı nedir bu tuvalet mevzusunun?
1: Tuvaletten mi gidelim, korkudan mı gidelim? Az önce asansörden devam ediyorduk.
0: Asansörden gidelim, tamam asansörde gidelim. Yani asansöre
1: fark etmez,
0: bindiğimiz,
1: tuvalet de aynı şekilde.
0: Asansöre bindiğimiz anda bir şey oluyor.
1: Ya korkunun genel adı zaten çok yoğun kaygı demektir. Yani biz çok yoğun kaygılar yaşıyoruz. Bunu kafamızda defalarca planlıyoruz. Diyoruz ki ya asansöre binersem ne olacak? Ya kapı kapalı kalırsa, ya da tuvalete yetişemezsem, ya da rezil olursam gibi birçok kaygı yaşıyoruz aslında. Bu şiddetleniyor. Zihnimizde bunu çok yoğun yaşıyoruz. Mesela uçak korkusu. Ben de bir zamanlar yaşıyordum. Şimdi bindiğiniz zaman, o asansöre girdiğiniz zaman, uçağa bindiğiniz zaman ya da sıkıştığınız zaman ne oluyor bu sefer? Kaygılarınız, o sizi besleyen kaygılar ortaya çıkıyor. Şu an baş başasın ve bunu yaşayacaksın.
0: Ya iyice tuvaleti mi bastırıyor? İyice tuvaleti mi geliyor yani?
1: İyice artıyor tabii ki. Kafaya taktığın şey bu sefer seni daha yoğun hissetmeni sağlıyor. Ben mesela tuvaletin yok.
0: Heyecanlanınca da geliyor. Bu onunla ilgili bir şey mi bize? Heyecanlanıyor mu hemen tuvaletim gelir?
1: Yoğun duygu durumlarında insan kaçmak ister. O ortamdan uzaklaşmak ister. Nereye uzaklaşacaksın? Tuvalete uzaklaşacaksın. Bazılarının yemek yeme isteği artar. Bazılarının farklı dürtüler harekete geçer. Yani aslında o, biz kaygıdan kaçmaya çalışıyoruz.
0: Kaygıdan. Sevgili dinleyiciler, anladınız mı niye tuvaletimiz geliyor? Bak sebebi buymuş. Vay be, insanoğlunun zaten iki tane duygusu var değil mi? Yani...

0: var olduğu yüzyıllardır var bu iki
1: evet.
0: duygu. Kaç ya da saldır.
1: Kesinlikle. Zaten Freud ona temellendiriyor ama şöyle bir şey var. Her doğan insan, bazı araştırmalar gösteriyor ki, korkuyla dünyaya geliyor. Mesela yükseklik korkusu, doğuştan getirdiğimiz bir korku. Çok ilginç gelmişti bana okuduğumda.
0: Bir dakika dur, ne anlamadım. Yükseklik korkusu doğuştan mı geliyormuş?
1: Doğuştan geliyormuş mesela, koruma içgüdüsüyle.
0: Öğrenilen bir korku değil yani.
1: Yok, değil.
0: Bazıları diyor ki ben yüksekten korkmuyorum diyor. Yenmiş mi oluyor onu o zaman?
1: Ya korkmuyordur, etkilenmiyordur.
0: Yalan söylüyor ya da iyi
1: evet,
0: bir yalancı.
1: Ya da bizi kandırıyor.
0: Allah Allah. Peki böyle nasıl anlıyor? Mesela şu korku mutlaka bir insanda vardır dediğiniz bir korku var mı? Bunu yenemezsin falan. Ölüm korkusu gibi. Böyle bir korku var mı?
1: Ya ölüm korkusu herkese tabii ki var da, ama şöyle bir şey var. Kişinin inançları, değerleri doğrultusunda bu korkuyla baş edebiliyor. Bakın korku dediğimiz şey herkeste var zaten. Hani korkmalı da insan. Kendini koruması için korkması gerekiyor.
0: Değil mi?
1: Ama bu korkuyu ne kadar düzenleyebiliyorsun?
0: Evet.
1: Ne kadar kontrol altında tutabiliyorsun? İşte korkuyu yenmek aslında o.
0: Ne kadar tatlı anlatıyorsunuz efendim. Yani böyle
1: gaza geldim.
0: Vallahi. Kenan abi demiş ki bak adam benim dediğimi diyor ama okumuş adam ya, bilimsel anlattı demiş. Ben de aynısını diyordum diyor. Bağırsaklar ikinci beyin ya diyor. Yakalıyor diyor mevzuyu. Anlıyorlar diyor, ondan oluyor
1: zaten
0: diyor.
1: Zaten moda gibi başladı. Herkes bağırsağı bozuldu, psikolojim bozuldu. İkinci
0: evet.
1: Beyin diye.
0: Çok... Bu arada sosyal medyada böyle psikolojiyle ilgili videolar çok izleniyor, çok tık alıyor, çok takipçi dalıyor. Siz çekiyor musunuz böyle videolar falan?
1: Ben de yüklüyorum, paylaşıyorum kendi sayfamda.
0: Abi söylesenize, buradan izlesin dinleyicilerimiz, takip etsinler, izlesinler. Aa,
1: teşekkür
0: baksınlar.
1: Ederim. Alem efendim bu konuda bana destek olursa çok sevinirim.
0: Zevkle.
1: PSK Dan Enes Çelik, çocuklarla ilgili özellikle.
0: Bir daha der misiniz? PSK Dan, psikolojik danışman.
1: PSK Dan Enes Çelik.
0: Hocamız sağ olsun bize de şey göndermiş. Kitap göndermiş. Ya, kendi kitaplarından göndermiş. İmzalamış göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Var olsun.
1: Her sabah kızımla ama... birlikte dinliyoruz.
0: Sizi. Eyvallah. Bayağı oldu gönderildi değil mi? Böyle bir 3-5 şey oluyor galiba.
1: Oldu olmuştur. Bayağı oldu.
0: Tabii.
1: Umut abiye de göndermiştim. Hatta evet. Yine gönderebilirim. Kitapların amacı zaten daha çok kişiye ulaşsın. Daha çok paylaşımda bulunsun. Kitaplardan herhangi bir gelir elde etmiyorum ki.
0: Zaten edemezsiniz de. Yani kitap okumayan bir ülkede ne gelir elde edeceksiniz efendim?
1: Yok, o kaygı yok yani. Daha fazla insana ulaşmak çok keyifli.
0: Ne kadar
1: yani, bir hayata dokunabildikten sonra onun vereceği haz hiçbir şey de yok.
0: Evet. Bu arada dinleyicilerimiz diyor ki... tuvaletimi kontrol edebilir miyim? Bana bunu öğretsin diyor. Arkadaşlar, hiçbir psikolog ya da psikiyatrist sizi tedavi etmiyor. Nasıl tedavi edeceğinizi size anlatıyor, değil mi? Doğru söylüyorum. Yani kendi kendini tedavi ediyorsun aslında. Hayır, yani kendi kendini tedavi ediyorsun aslında. Senin içine acı bir yer.
1: Kendi içindeki yolları sana gösteriyor.
0: Yani onu söylüyorum. Şeyi yani. Söylüyor. Bu bilgiyi edindim de nerede işime yarayacak gibi bir yerden söylüyor onu dinleyici. Evet. Biz de diyoruz
1: ki... Paketle mücadelesini geliştiriyoruz.
0: Evet. Yani o bağırsaklar o korku anında, panik anında ya da süre kısaldıkça, tuvaletle arandaki süre kısaldıkça artıyor baskı diyor. Yani.
1: Evet.
0: Ben kesinlikle. Baskı dedim ama bir doktor farklı anlatır onu tabii. Onu da altına çizmiş
1: olalım. Duygu çok önemli bir şey. Yani o duygularla her şeyi yapabilirsiniz. Hiç hastalığı olmayan birisi duygularını o kadar yoğun yaşar ki olmayan bir hastalığı da ortaya çıkabilir ve belirtilerini de gösterebilir.
0: Nasıl yani, anlamadım.
1: Örneğin işte benim buramda bir kitle var dedi bir kişi. Bunun örnekleriyle çok karşılaştık. O kitleyi o kadar yoğun kendisi yaşar ki gerçekten orada bir şişlik oluşur. O lenf bezinde bir şişlik gelişir. Sonra araştırılır, bakılır ki hiçbir şey yok. Bir neden de yok oluşması için. Tamamen psikolojiktir mesela. Terapilerle bunlar aşılır. Bunlarla da karşılaşıyoruz.
0: Ya bir dakika, şöyle bir vakayı biliyorum ben. Sürekli kendini hasta gösterip ilgi çekmeye çalışan insanlar olduğunu biliyorum. Bunu biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ama böyle yok, şuramda bir morluk var dedi orada morluk oluştu. Oluşuyor.
1: Kesinlikle bu biraz ütopik gelebilir ama gerçekten bunun örnekleri var. O duyguyu çok yoğun yaşadığı için bunları görebiliyoruz. Mesela çocuklar okul başladı değil mi şimdi? Bana çok okul fobisiyle ilgili çocuklar geliyor. Çocuk o kadar yoğun çünkü ki karnım ağrıyacak.
0: Ağrıyor.
1: Karnı felaket derecede ağrıyor ama doktora gittiniz hiçbir şey yok.
0: Hocam bunun tam tersi de mümkün mü mesela? Sürekli kendini ben zenginim mesela, vücut zengin gibi davranıyor mu?
1: Ya yıllardır deniyorum da para konusunda pek yemiyorum.
0: Bu arada Instagram adresinizi ben de takip edeyim ya. Instagram'daki şeyiniz neydi?
1: Umut abi sağ olsun takip ediyor.
0: Ben de edeyim. Ne Umut abiymiş, durup bana oradan çakıyor ya.
1: Bir daha yine arayacağım.
0: Bir daha alabilir miyim şeyinizi?
1: PSK'dan Enes Çelik.
0: Bir dakika, PSK dan

0: Enes
1: Celik.
0: He, buldum evet. PSK Dan Enes Celik.
1: 2000... Şöyle bir şey söyleyeyim Fatih abi. Yarın doğum günüm. Bugün bana güzel bir doğum günü hediyesi verdin. Teşekkür
0: ederim. Efendim, ne demek ne demek. Psikolojik danışman kendisi, uzman psikolojik danışman. Baba, sana ihtiyacım var. Beni rahat bırak anne. Özellikle bu kitabı tavsiye ediyorum. Mükemmel anne baba yoktur. Çocuk ve ergenlerde ilk görüşme teknikleri diye kitapları da varmış. Ben de şimdi takip ettim sizi. Kaç takipçiniz vardı bu arada?
1: 2150'ydi galiba.
0: Çok az gelmiş ben... ya. Niye az az gel? Arkadaşlar abonalım. Abonalım. 2336 oldu. Yürüyor ama şu anda görüyorum. Bence daha fazla video çekmelisiniz. Dur bakayım.
1: Ya ara vermiştim bir müddet. 2 yıl kadar bir sosyal medya diyeti yaptım. Kitaplarıma yoğunlaştım. Sonra sıfırdan tekrardan hesap açtım. Bir 7-8 ay önce açtım.
0: Evet. Evet efendim. Ama şimdi şeye bakıyorum sosyal medyaya. İnsanlar bu aralar işte psikologların böyle videolarını takip ediyorlar ve sayılarını artırıyorlar, izlenme sayılarını. Bir de şeye bu şey, hangi yemek faydalı, nasıl sağlıklı yaşanır falan, buna yönelmiş durumdalar.
1: Ya da gurme videoları.
0: Ya da gurme videoları, o zaten bitmez hiçbir zaman biliyorsunuz.
1: Ben de izliyorum ama yani o çok keyifli oluyor bazı videolar gerçekten. Fibromiyalji
0: diye bir şey yazıyorlar. Bu fibromiyalji dediğiniz az önce bahsettiğiniz mevzu mu?
1: Yok, değil.
0: Başka bir şey
1: çok
0: değil
1: daha,
0: mi o?
1: Evet evet, çok daha farklı bir adam.
0: Vücutta yaygın kas iskelet sistemi ağrısı. Hı-hı. Yorgunluk ve uyku bozukluklarına yol açan.
1: O vücudun her yerinde olabiliyor. Psikolojikten temelde onun fizyolojik sebepleri de var. Yani anladım. Hastalık, başka bir hastalıktan kaynaklanıyor genelde.
0: Peki efendim. Son kez hesabınızı söyleyelim. Bu kadar bilgi verdiniz. Bizim de size desteğimiz olsun. PSK Dan Enes Celik. Sağ olsun kendisi. Gönüllü olarak bize az önceki sorularımızın cevabını verdi. Hocam çok teşekkür ederiz, çok öpüyoruz. Var olun.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Yolunuz düşerse bekleriz.
1: Sağ olun, var olun.
0: Eyvallah.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Akşamlar oluyoruz efendim.

0: Gürkan diyor ki pazar günü balığa gideceğim. Seni de götürürüm, beni de takip et. Gürkan, teknen var mı teknen? Bana tekneli arkadaş lazım ya. Balığa gidelim istiyorum. Fena bir balık tutkumuz var. İstanbul'da balık tutan bir ekiple, yani dinleyicilerimizden oluşan bir ekiple balık takımı kuracağız. Hatta hazırlıklarına başladım iyice. Bir Telegram grubu, bir WhatsApp grubu. Hafta sonu buluşup balığa gideceğiz abi. Hatta mümkünse kalmalı. Böyle balık tutmaya gittiğimiz yerlerde önce bir çöp temizliği yapacağız. Ondan sonra balığımızı tutacağız. Bir mola istiyorum, bir çay molası. Yeni saatte buradayız efendim. WhatsApp'tan ara beni Keltoş yazarsanız iki lafın birini kırarız dönüşte.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Hakemler dosyası soruşturması kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler eziyet ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gözaltılar sonrası açıklama geldi. Adli sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik inancını vurgulayan federasyon, kendisinden talep edilen belgelerin kapalı zarf içerisinde parmak izi ve DNA kalıntısı tespiti gibi incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi. Eurolig'in ikinci ve ilk çift maç haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes bugün saat 20'de Real Madrid'i ağırlayacak. Fenerbahçe terfinse saat 20.45'te Bayern Münih'i konuk edecek. BKT Eurocup'da yeni sezon heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Tofaş bugün saat 20'de Alman temsilcisi Chemnitz'i ağırlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 39 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 1 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Kayseri 21, Ankara ve Trabzon 19, İzmir 26, Antalya ve Diyarbakır 29, Adana 30 ve Erzurum 22 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Şimdi bu akşam mevzusu sebebini merak ediyorum. Sebebini bilmek isterdim. Artık insanlar her şeyin sebebini bir şekilde araştırıyor, buluyor, ediyor filan, öğreniyor. İnternet sağ olsun tabii. Sebebini merak ettiğimiz birçok şeyin cevabı Google'da var. Ya da yapay zekalarda var. Fakat biz burada gerçek bir insandan cevabını aldığımız zaman yayında abi mutlu oluyoruz. O yüzden telefonla bağlanan dinleyicilerin yanına bir de konunun uzmanları varsa onları da bağlayacağız. Kaan geldi mesela. Kaan'cığım iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar abi, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Kaan'cığım, nasılsın, iyi misin?
1: Çok iyiyim abi, sen nasılsın? Heyecandan dörtlüyle gidiyormuşum 10 dakikadır.
0: Sakin ya, nereye gidiyorsun? Yolda mısın?
1: Yoldayım abi, eve gidiyorum.
0: Nerede, ev nerede?
1: Ev Kartal'da abi.
0: Nereden nereye gidiyorsun peki? Bak Beylikdüzü'nden deme sakın. Delirim burada.
1: Ya Ümraniye Çakmak'taydım. Orada bir arzam vardı. Desteğe gittim oraya. Şimdi 1,5 saattir eve dönmeye çalışıyordum. Oy, yaklaştım oy, oy. Allah'tan.
0: Hadi iyi yolculuklar. Aman dikkat et.
1: Çok sağ ol abi. Çok
0: arzam vardı dediğin ne iş yapıyor peki? Kaan ne iş yapıyor? Banka ile ilgili bir şey mi yapıyorsun?
1: Ben evet abi. Bir bankanın ATM yazılım birimindeyim. Teknoloji diye geçiyoruz.
0: ATM'lerdeki yazılımları mı güncelliyorsunuz efendim?
1: Evet abi, arıza, yazılım.
0: Ya bu ATM'lerdeki makine niye para ayırt ediyor bu kadar ya? Bir 20 tane koyuyorsun, 19'unu geri veriyor.
1: Bile para katlı olduğunda yapıyor abi.
0: Abi bunu yapın artık kardeşim, bunu düzeltin ya. Yıl 2026 kurban olayım Kaan ya. Atıyorsun abi, oraya 25 tane atıyorsun, 24'ünü geri veriyor kardeşim.
1: Doğru söylüyorsun abi, şu an yöneticimle konuşuyormuş gibi hissettim, biliyor musun?
0: Fırça mı atıyorlar böyle?
1: Evet abi, bugün o da fırçaladı.
0: Vallahi bunu Kaan samimiyetle söylüyorum. Buradan dinleyicilerimize de sorayım. ATM'lerde değişmesini istediğiniz ne var sevgili dinleyiciler? Bana bir yazar mısın? Bak Kaan, 1 milyon tane gelecek. Bence bunları yöneticine söylersen, efendim halk bunlardan şikayetçi diye. Bence gözüne girersin yöneticinin. Vay Kaan'a bak, sağlam bildiriyor falan de. Ben olsam öyle düşünürdüm. Evet, sağlam abi, bildiriyor. Olabilir.
1: Ama bizim ya biraz problemli kullanıyoruz. Yani balık atanlar falan oluyor ATM'ye, biliyor musun?
0: Balık atan mı? O ne
1: evet
0: demek?
1: Balık. Nasıl? Bildiğim balık abi. Adam balık atmış ATM'nin içine.
0: Ne demek ya bu? Adam balık almış pazardan. ATM'nin evet içine balık nasıl atıyor? Para alma yerine mi koymuş?
1: Abi Anadolu Kavağı'nda bizim bir tane ATM'miz var. Arıza var diye gittik. O bölgede de tek ATM. Ha. Böyle haldır uldur işi gücü bıraktık. Oraya gittik. Bir koku vardı abi kabinin içinde. Kabine girdik. Ben işte ATM'nin içine girdim abi. Neyse kapakları falan açtım. Böyle balık kokuyor. İnanmak istemedim ama içeriden balıkla karşılaştım abi. Küçük böyle İstanbul.
0: Oğlum böyle bir hikaye olur mu ya?
1: Vallahi yani şu an yayındayız, çok heyecanlıyım. Başka atılan şeyleri söyleyemiyorum ama yani kedi maması, balık, vesikalık fotoğraf bir sürü abi. Yani neler
0: ya
1: neler.
0: Şimdi aletin para alma yerine yanlışlıkla evet. Ya şimdi para koyuyorsunuz ya oraya, yanlışlıkla paraların arasına balık konulmuş desem manasız olacak bu yani. Bir insan paranın arasına balık, aa balık sıkışmış ya cebimdeydi falan. Öyle bir şey olamaz da, bunu kasıtlı yapmış tabii, oraya koymuş.
1: Tabii tabii abi, kasıtlı yapıyorlar. Peki istenilen parayı vermeyince atıyorlar balığı.
0: Şöyle gibi. Tespit edilemez mi ya da tespit edildi mi balığı atan kişi?
1: Ediliyor evet abi.
0: Edildi kamera mi bu balığı atan geri zekalı? Tespit edildi mi, neden atılmış oraya balık?
1: Yani onun nedenini ona biz sormuyoruz abi ama biz sadece hani kamera görüntülerinden tespit ediyoruz. Sonrasını banka o süreci devam ettiriyor. Sonrasında haberimiz olmuyor ama yani çok öyle vandalizmle karşılaşıyoruz.
0: Vay yani. Arkadaş ya, bir dakika, balık dedin. Ya şakalara bak, dinleyicinin yazdığı şakalara bak. Kılçıksız para diye bir saçma bir şaka. Peki para çıktı, şey balık çıktı, kedi maması çıktı. Başka ne çıktı dedin?
1: Vallahi abi ben çok gram altın buluyorum.
0: Gram altın?
1: Evet, bu paketli gram altınlar var ya, muhtemelen kullanıcılar böyle parasının içinde altını unutuyorlar.
0: Ah
1: herhalde.
0: Be.
1: Onu yatırırken çok buluyorum.
0: Peki ben buluyorum dedin, cebe mi indiriyorsun yoksa bunun bilgisini veriyor musun?
1: Yok abi, bizim grubumuz var, bankanın grubu.
0: Ha, şirketsiniz siz.
1: Yani biz banka personeliyiz de. Onu bildirmemiz gerekiyor.
0: Ha, kameralar var tabii, yakalanıyorsunuz, şey oluyor yani.
1: Yani
0: değil mi
1: abi, şimdi hani yapmak isteyen yapar da etik değil ya. Gerekiyor.
0: Ya bırak lan, kesin yapan bunu. Kim anlayacak ya? Bir de şeylerde çok özeniyoruz Kaan. Bu arkeologlar falan filan var ya, arkeologlar. Biz bunu yayında çok konuşuyoruz. Kasa sırasında ne bileyim bir altın bulsan hani inceden iç etmez misin onu ya böyle be? Yapmamak lazım tabii de yani yok, yapan abi, vardır. İlla ki vardır.
1: Yani günahını almayayım içli arkadaşımın ama ben yapmıyorum en azından.
0: Eyvallah. Şey dolar molar euro muro falan da sana illa ki şey geliyordur ya da başka ülkelerin parası geçmeyen ülkelerin paraları da belki çıkıyordur oralardan bir yerlerden çıkıyordur tabii.
1: Belirli bölgelerde abi şey var o paraların kasetleri oluyor her yerde değil ama hani her ATM'de dolar yatıramıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama yatırdığınız ATM'lerde oluyor. Tabii.
0: Şimdi Kaan'cığım vaktin var mı bilmiyorum ama hazır seni bulmuşken dinleyicilerin şikayetlerini ben sana söyleyeyim. Bak geliyor. Bak bunları hakikaten yöneticine bence söylemen lazım.
1: Vallahi dinliyorum abi.
0: ATM ekranları yeterince gölgede kalmıyor. Çoğu zaman ekranın üzerine kapanıyoruz. Ne yazdığımızı görmüyoruz diyor. Bu konuda bence bir çalışma olabilir demiş. Muazzam bir tespit efendim.
1: Bence de abi çok haklılar bu arada.
0: Niye koymuyorsunuz onu gölgeye o zaman aletleri?
1: Abi o kadar yoğunuz ki biz hiç bakmıyoruz biliyor musun dış ekrana. Bizim işimiz içeriğiyle.
0: Aleti koyuyor gidiyor. Kaan abi bu görünmüyor. Ya bırak başver onu be. Üstüne abanırlar çözerler diyor. Ya da mesela bir dinleyicimiz diyor ki yarım saat para sayma sesi geliyor diyor. Verdiği diyor 10 lira diyor. Niye bu kadar çok sayıyor diyor. Bunun cevabı o... ne? Teknik cevabı.
1: Şöyle abi o kişiden önceki kişi muhtemelen yabancı bir cisim attı makineye. Makinede onu sensör gördüğü zaman çok para varmış gibi görüyor. Sonradan algılıyor para olmadığını.
0: Anladım. Dur bakayım. Ahmet Bey yazmış efendim. Ahmet Kopuz diyor ki bizde diyor çiğ köfte çıktı diyor. Bak senin işini yapan bir dinleyici galiba. ATM'nin içinden çiğ köfte çıkmış efendim.
1: Olabilir. Abi neler yani. Akıl almaz şeyler. Ben şok olmuştum yani gördüğümde. Bir sürü şey gördüm de.
0: Abi.
1: İzmarit atan.
0: Kaan. Peki bu kadar teknolojik alet yapıyorsunuz. Büyük paralar yatırıyor bankalar teknolojiye biliyorum. Acımıyorlar yani. Ya bunun balık olduğunu anlayıp mesela şöyle bir sistem olmaz mı? Alet taradı onun balık olduğunu anladı. Aletin karşısında iki tane fışkiye olsa.

0: bu balığı koyana şey dese mesela hoparlörden. İçine balık koyduğunu mesela su fışkırsa mesela balık var burada falan gibi mesela. Suratına mesela yağ atsa, su atsa falan. Olmaz mı böyle bir şey yapılsa, olmaz mı?
1: Çok harika olur abi. Gerçekten bizim işimize gelir bu arada.
0: Değil
1: keşke
0: mi?
1: Olsa. Evet.
0: Allah'ın belası, bu para değil balık. Hoş diye böyle, böyle bir daha bu ATM'ye gel. Ya da havayolu şirketleri Kaan şey yapıyor ya. Evet. Uçunu engelliyor. Bir daha mesela o markayla uçamıyorsun. Mesela bir daha.
1: Evet abi, doğru.
0: Bunun gibi olsa o bankayla çalışmayacak bu kişi. Yani ya bu niye yapılır kardeşim? Bir alete.
1: Kötü niyet abi.
0: Ya kötü ne diyeceksin? Bunu sınır dışı edeceksin. Bu ayı bu. Bu
1: evet,
0: ayı.
1: Yani ben söylemedim de doğru abi. Gerçekten.
0: Ayı ayı. Ya belli başlı bazı kurallar var. Bunlara uymayan veya bunları tekrar eden insanları hakikaten sınır dışı etmek lazım. Mesela yıl içerisinde birkaç defa yere çöp atan, işte böyle özel ya da devlet hiç fark etmez, kamu malına ya da insanları kullandığı ortak ürünlere zarar veren, efendime
1: aynen,
0: söyleyeyim.
1: Aynen,
0: trafikte arıza çıkaran birkaç defa yıl içerisinde. Bunları tespit edeceksin, bunları uçuracaksın yani. Mesela bir de gelme buraya diyeceksin. Vallahi 3-5 yıla temizleniriz. Mis gibi bir şey
1: abi,
0: oluruz ya.
1: Ya. Gerçekten çok güzel olur. Ülkecek buna ihtiyacımız var bence de ama bir de gerçekler var be abi. Şimdi ben şeyden geliyorum yani Ümraniye tarafından, o sanayinin kenarından, eyvah eyvah yani.
0: Değil mi?
1: Eyvah eyvah abi.
0: Birgül diyor ki ATM katlanan parayı geri veriyor da balığı niye geri vermiyor demiş. Balığı niye içine alıyor diyor. Çok haklı bir soru. Birgül'ün
1: abi
0: sorusu.
1: Şöyle oluyor. Mesela sen paranı aldın ya, para çekme yapıyorsun. Mesela paranı aldın.
0: Hmm.
1: O şatır yani o kapak kapanıyor. Artık işlem bitiyor diye. Adam o sıra atıyor.
0: O sırada atıyor. Uyanık bir de şeyi de biliyor. Çalışma mantığını da biliyor. Fatih.
1: Abi şöyle, tabii yani şöyle söyleyeyim. Ben geçen gün bir ATM kuruyordum. Daha takılı değil ATM. Vatandaş geldi işlem yapmak istedi. Ben de hani ATM şu an açık değil dedim. Adam böyle tamam dedi. Ben arkamı döndüm. Adam ekrana vurdu. Yani kapalı olan ATM'ye vuruyor adam. Niye kapalı? Ben işlem yapamadım diye böyle sinirlenip ATM'ye vuruyor. Yani,
0: oğlum siz nelerle uğraşıyorsunuz ne?
1: Abi çok felaket şeyler oluyor ya gerçekten.
0: Herkes aynı soruyu yazıyor. Bak Fatih Kopuz yazmış. Orijinal parayı almayan ATM istavriti nasıl aldı diye. Anlattı adam, anlattı ya. Hayvan bile ATM'ye zarar vermiyor demiş. Efendim.
1: Çok doğru. Evet. Gerçekten. Ya fotoğrafını at ya abi. Ne amaçla attın? Hani ne düşündün? Nasıl bir ruh halindeydin? Neden atarsın ya fotoğrafını?
0: Abi zarfa para koyup ATM'ye verdiğimiz günleri ne çabuk unuttuk demiş efendim dinleyicimiz. Eskiler bilir onu.
1: Evet ben bilmiyorum. Sana evet. Şok oldu şu an.
0: Şuraya bak ya. ATM'den para çekiyorum. Aynı ATM'ye aynı parayı tekrar yatırmak istediğimde sahte diye yarısını geri veriyor. Ulan verir ki parayı bana verirken sahte değildi demiş mesela dinleyici. Oluyor mu bu, oluyor mu?
1: Abi hiç karşılaşmadım açıkçası. Hmm. Ya hiçbir şeyden de müşteriden de böyle bir şey duymadım yani.
0: Bir tenteci dinleyicimiz yazmış efendim. Önünü tente yapsınlar, güneşi kessin diyor. Tenteciyim uyguna yaparım diyor dinleyicimiz.
1: Valla evet. İhaleyi alırsa köşeye döner tenteci abi.
0: efendim ATM'den balık mı çıkarmış yuh diyen var. Evet efendim. Bundan sonra biz balığa, göle veya denize gitmeyeceğiz. Evimize en yakın ATM'ye olta sallayıp sevgili şansımı artık ATM'lerde deneyeceğim. Çünkü bu sene biliyorsunuz istavrit ve palamut bol. İnşallah.
1: Çıkar. Eyvallah.
0: Kaan'dı değil mi? Kaan.
1: Evet abi.
0: Kaan çok lezzetli bir insansın gerçekten. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abi.
0: Çok sağ ol.
1: İyi günler diliyorum abi.
0: Alkışlarla oluyoruz Kaan'cığım.
1: Kendinize çok iyi bakın.
0: Eyvallah.

Abi sorar mısın, geçen 10 bin liraya kaptırdım, hesabıma düşmedi. Nerede tutuyor parayı kenarda diye bir soru gelmiş. ATM ekranı güneş gören tarafa bakmasın, karakot okutmak için maymuna dönüyoruz demiş Murat mesela, onlardan biri. Yine böyle bu konuda sıkıntı yaşayan dinleyicilerimizden biri efendim. Balık ölü müydü? İstiyorsanız beni arayabilirsiniz diyenler var. Efendim bununla dinliyorum. Bakayım, ana kaset radyo çalar, garip bir şeyle dinliyor. Baya bu eskiler.

Hem bu. Bu neymiş bu ya? Bu bayağı aletmiş ya. Manisa'dan bir dinleyicimiz efendim. Apo was here yazmış bir de. Muhtemelen ismi Abdullah. Selamlarımızı gönderdik. Adamın çok... Ha, adamın tadına mı baktın lezzetlisin diye bir şey... eleştiri mi bu? Ne bu? Lezzetli çipetmet. Allah için beni ara. Bakacağız birazdan dönüşte belki. Eskiden zarfla para yatırırken mektup atanlar vardı diyor ATM'nin içine. Fatih'im sana, Fatih'im sana açıklayayım. Bunlar sadece hazır sistem üzerinden gidiyor. Bunu da dünyada tek bir firma yapıyor diyor. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Evet. Anladım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Oo, bak bir yine başka bir dinleyicimiz Hakan Bey yazmış. Hakan diyor ki Hakan Aygün. Of of. Dur bunu okumayalım da. Yine ATM'lerle ilgiliymiş bu. ATM'nin içinden türlü acayip şeyler çıkıyor diyor. Cinsel sağlık ürünleriyle ilgili diyeyim. Onlar bulunmuş. Vay be. Ya tuhaf insanlar var ya. Nasıl yaşanacağını bilmeyen insanlar var sevgili dinleyiciler. Bilmiyor yani. Öğrenememiş. Öğrenememiş. Bu saatten sonra da öğrenmez. Mevzu şu. Sebebini bilmek isterdim. Neyin sebebini bilmek isterdiniz efendim? 536-901-8902 Radyonun WhatsApp hattı.

0: Sadık Uslu abimize selam çekiyoruz. Sadık abicim, Şevval kızımızın ayağı alçıda. Şevval kızımız birazcık hasta, inşallah önümüzdeki pazartesi aramıza katılacak diye umut ediyoruz. Şevval'i çok soruyorlar, ne oldu ne oldu ne oldu Şevval'e diye. Şevval'in durumu bu. Ama durumu iyi, hepinize de selam var.
1: Kalbimden izlerin asla silinmez, fark etmez.
0: Sebebini merak ediyorum. 80'li yıllarda kayınpedere alacakları için yapılan İstanbul Bahçeli Evler'de 30 dönümlük arazi teklifini neden kabul etmediğini merak ediyorum. Sebebi neydi ki diyor.

Ulan biz vicdanlıymışız. Zamanında telefon kulübesine gazoz kapağını yontup ip bağlayıp atmadık mı? Attık. Attık ama o aletler analogtu abi. Yani analog olduğu için bir şekilde...

idare ediyordu, oluyordu. Bak şey yaparlardı, bilir misiniz bilmiyorum. Şu telefon kulübelerine jeton şeklinde buz yaparlardı. Biz de yapmışlığımız vardır Allah affetsin. O buzu, vallahi bak buzu böyle atıyordun abi. Konuşuyordun. Sonra yeni buzu atıyordun, yeniden konuşuyordun. Bunu yaptık ama analogtu kardeşim onlar. Tekme de aslında çalışırdı. Bu aletler şeydi, dijital. Vallahi çok nazlı aletler. Milyonluk aletler. Yazık olur vallahi. Çok güzel yakalamış dinleyici. Niye öyle diyorsunuz? Biz de yaptık zamanında diyor. Gazoz kapağını yontup ip bağlayıp atmadık mı? Attık. Sevin'i merak ediyorum. Eski sevgilimin neden bir gecede benden soğuyup kutup ayısına dönüştüğünü Sevin'i öğrenmek istedim. Sordum söylemedi demiş efendim Burak. Yazmış. Kedimin günün 18 saati nasıl uyuduğunun sebebini öğrenmek isterdim. Abi kediler niye bu kadar uyuyor diyor Sağlık yazmış efendim. Efendim kediler uyurlar ya. Bunu bilerek bir kedi sahiplendiniz umarım. Bir de uyusun ne güzel işte. Uyanık oldu mu ya koltuğu tırmalıyor. Ya mır mır mır mır mır mır. Ya gidiyor işte tuvaletini yaparken orada kumla uğraşıyor bir şeyler. Kedi ne yapacak yani, uyuyacak, gerinecek, uyuyacak. Bir de türlü türlü uyuma şekilleri var biliyorsun. Bir de bir köpek sahiplenmeyi düşünüyoruz. Yavru bir köpek. Bakınıyoruz. Abi sahiplenme ilanı diye bakıyorum. Sahiplenme ilanı. Arıyorum. Diyor ki 150 bin lira diyor. Ama sahiplenme yazmışsınız oraya diyorum. Onu mecbur öyle yazıyoruz diyor. Ne yapalım? Öbür türlü olmuyor diyor. Sahiplenme yazıyoruz diyor. Yavru bakıyoruz. Bir de şeyi bakıyoruz. Böyle ilk elektriğe çok inanıyoruz. Bakıyoruz hemen sahiplenmek gibi bir şeyimiz yok da. Böyle elektriğimizin uyuştuğu bir delikanlıyı yuvamıza dahil etmek istiyoruz. Varsa böyle bizimki de yeni yavruladı. Yavruları var. Lütfen atmanızı isterim efendim. Ya da şöyle bir yavrucak var bir bakın diye. Bakmak isterim. Abi köpek alacağına çocuk yap. Ah geldi. Geldi. Gelir diyordum geldi de hemen geldi. Oğlum çocuğu ben nasıl yapacağım lan? Çocuk yap diyor abi. Evet efendim. Dur bakayım. Sebebini öğrenmek isterdim. Pazartesi günlerinin neden haftanın diğer günlerinden iki kat daha uzun sürdüğünü sebebini bilen varsa anlatsın. Ben de bunun sebebini merak ediyorum diyor. Muhammed yazmış efendim. Fatih eve köpek alma kesinlikle. Niye? Sebebi neydi ki? Eve köpek alma. Şey vardı biz çocukken şey derlerdi. Hatırlıyorum. Eve köpek alma melek gelmez. Melekler gelmez. Böyle bir şey vardı. Bilmiyorum hala böyle düşünenler var mı da. Melekler gelmiyor. Oğlum köpek varken melek gelmiyorsa dünyaya da meleğin gelmemesi lazım. Dünyada da var. Melekler dünyada yok mu? Dünyada da var. Yani evdeyken gelmiyor, dünyaya geliyor mu? Nasıl oluyor mesela? İlginç. Böyle şeyler var. Caydırmaya çalışanlar. Eve alma, eve alma. Evin içinde olmaz. Evet. Vallahi benim bu zamana kadar kaç tane, yaklaşık 7-8 tane kedim oldu. Kedi sahiplendim. Çok da mutluydum onlarla. Bazılarıyla bir çok hüzünlü ayrıldık. Bazıları kaçtı gitti filan. Şimdi eşimin kediye alerjisi olduğu için kedi sahiplenemiyoruz. Dedik ki ya kedi sahiplenemiyoruz, bari köpek sahiplenelim nasıl olur filan. Şimdi bunu eşe dost arkadaşa anlatıyorum. Kokuyor diyen var. İşte eve melek gelmez diyenler var. Böyle türlü şey. Hiç kimse şeyi sormuyor yani. Neden köpek? Ay ne iyi ettiniz ya. Bir hayvana bakmak, hayvan sahiplenmek ne kadar güzel. Hiç böyle değil. Herkes bir şeyin neden olmaması gerektiğini anlatıyor. Bizim millette böyle bir hastalık var abi. Detay sormadan. Mesela, kedi sahipleniyor ya. Kedi daha temizdir. Hani daha kendini yalar, temiz tutar bilmem. Hiç bunu soran yok. Hemen lok diyor. Olmaz! Oğlum sana ne lan ben bakacağım diyemiyorsun tabii. Hemen hayır sakın melek gelmez. Sakın lütfen. Evde köpek zor ama ben bunu aynı fikirdeyim. Yani köpeğe bakmak zor. Kedi gibi temiz değildir doğru aynı fikirdeyim sizinle katılıyorum. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Ama bazı köpek ırkları böyle kedi gibi. Hem minik hem daha işte tüy dökmüyor. Daha

0: daha evde bakılası filan. Ve köpek bakmak çok zor. Onu da biliyorum. Kedi gibi değil. Kediyi bırak bir iki gün takılır evde. Köpek öyle değil. Onu düzenli sokağa çıkaracaksın. Bakımını yapacaksın vesaire. Bunların farkındayım. Yani böyle böyledir. Efendim. Ama diğer türlü insanların hemen bir şeyi sunması böyle beni çok güldürüyor ya. Serdar bu konuda çok dalga geçer. Bir şey alacağın zaman yani hemen alma, şimdi değil, zamanı değil. Bir şeyin neden olmaması gerektiğini anlatanlarla ilgili. Ben de bu köpek mevzusunu birkaç haftadır konuşuyorum. Hemen böyle etrafımdakiler eve melek gelmez. Oğlum o zaman dünyaya da gelmemesi lazım. Nasıl bir kafa? Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz efendim. Mevzu şu, sebebini merak ediyorum.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize fuzul lazım.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursan Next.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan. Umran
5: Oto Ekspertiz. Saçların seyrekleşti mi? Fix deep'le kapat.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister ol.
5: Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Mehmet Bey, iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar.
1: Var mı sizde de köpek bebek, kedi mi bir şeyler?
2: Ben kuş besliyorum, anca ona vakit kalıyor.
1: Kaç tane kuşunuz var?
2: Bir.
1: Az be.
2: Yani o da oğlum bakamadı da o getirdi.
1: Ötüyor mu? Muhabbet kuşu mu? Ne bu?
2: Papağan.
1: Ne Sultan diyorsun? Papağanı. Sultan papağanı bir de. Abo. Evet. Abo, dertli
2: sabahları
1: olur.
2: Beni o uyandırıyor.
1: Havluyla tutuyorsunuz değil mi onu?
2: Çok oynamıyoruz. Kafesinde kalıyor. İşte temizlik için falan. He. Salıyoruz bazen evin içinde.
1: Sabah beni o uyandırıyor dedi. Yatağa gelmiyor tabii değil mi?
2: Yatağı... Yok, kafesinde çok kirletiyor etrafı
1: zaten. Hadi kalk babacığım, kalk. Hadi kalk, kalk. Babacığım kalk, hadi kalk, işe git, hadi hadi.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Abi müthiş bilimsel sorular da geliyor biliyor musun? Gökyüzünün neden mavi olduğunun sebebini öğrenmek isterdim diyor. Aşırı merak ettim, dur öğreneceğim.

Efendim gökyüzünün neden mavi olduğunu öğrenmek isterdim diyen İsmail. İsmail dedim mi? Dur bir dakika. Evet, İsmail Zorlu. Güneşten gelen ışığın atmosferdeki gaz molekülleri tarafından dalga boyuna göre farklı oranlarda saçılmasından dolayı maviymiş. Hmm. Abi ben de esnemek neden bulaşıcı? Bunun sebebini merak ediyordum. Google'ladım mı? Bulamadım demiş efendim. Hatice. Esnemek neden bulaşıcı? Galiba ben bununla ilgili bir şey okumuştum ya. Bu şeyden bizde ayna nöronlar diye bir şey var ya, ayna nöronlar. Biliyorsunuz herhalde değil mi bunları? Bunları bilirsiniz. Bu ayna nöronlardan dolayı galiba biz esniyoruz. Taklit ediyor karşı tarafı yani. Ben işte esnesem hepiniz esnesem. Ama ayna nöronu da görmek gerekiyordu ya. Şu an görmeden de değil mi esnesem. Bu niye oluyor, bunu bilen var mı ya? Uykumu, 90'lar şarkıları neden bu kadar güzel? Ben de bunun sebebini öğrenmek isterim demiş. Efendim 90'lar şarkıları neden bu kadar güzel olduğu ile ilgili bizim türlü çıkarımlarımız oldu. İnternette de böyle bir sürü bulabilirsiniz ama benim kişisel olarak 90'lı yılların şarkılarının neden bu kadar güzel olduğunun kişisel bir çıkarımı var. Ben yayınlarda bunu çok anlattım. Bir kere daha anlatayım. 90'lı yıllardaki şarkılar neden güzeldi? Şu yüzden. Şarkı okunacağı zaman vokalisti, söz yazarı, bestecisi, aranjörü, enstrümanisti hep beraber stüdyodaydılar. Şarkının bir yerinde bir falso, bir sıkıntı, bir arıza gördüklerinde darbukacısı da olaya dahil oluyordu. Aranjörü de dahil oluyordu. Şimdi hadi yapay zeka var, artık stüdyoya da girmiyor da. Şimdi ne oluyor? Darbukacı geliyor, çalıyor gidiyor. Kemancı çalıyor gidiyor. Şarkıcı okuyor gidiyor. Ses mühendisi ayrı. Aranjörü ayrı falan.

Şimdi parça parça kimse birbirini görmüyor bile yani mesela. Bak eski enstrümanistlere bak. Enstrüman çalan ustalara, babalara bak. Hep onlarda şey vardır. Kime çaldığını bilir. Söyler mesela. Sinan Özen'i çaldım. Orhan Baba'nın şu albümünü çaldım. Ferdi abiyle beraber biz sürdük. Böyle anlatırlar yani. Şimdi adam kime çaldığını bilmiyor mesela yani. Ya ne bileyim ya, belki ona da çalmışımdır. Bilmiyor ki, iletişim yok ki yani. Çalmış, parasını almış gitmiş, gecenin ikisine gelmiş, çalmış gitmiş. İşte o yüzden 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda şarkılar iyi. Çünkü bir sürü kulak var orada, o kulaklardan süzülüyor. Arızalar ortaya çıkıyor, o arızalar gideriliyordu, enfeksiyonlar. Şimdi yapıyorsun, yapıştırıyorsun, geçiyor. Bir de abi o kadar özenmeye de artık gerek yok. Yani o kadar söyleyeyim size. Yani siz özeniyorsunuz, müthiş bir şarkı çıkarıyorsunuz ortaya. Bir dinliyoruz, bir hafta, iki hafta sonra bitiyor mevzu. Yani bununla savaşmaya da gerek yok bence. Bununla savaşan müzisyenler var. Böyle savaşıyorlar. Eskisi şey yok. O artık neden böyle? Bakınız şarkılar üç günde bıkılınıyor. Ya bıkılınır çünkü bu çağ böyle bir çağ. Bununla niye savaşıyorsun ki yani? Artık böyle bir çağdayız. Yap, tüket, yenisi gelsin. Bitti, bu kadar. Çok zorlamaya, kasmaya gerek yok. Onu yaşadık, o bitti artık. O zaman güzeldi. 90'ları bu zamana getirmenin manası yok. Gerek de yok abi. 90'lı yıllarda yapılmış şarkılar şimdi yapılsa birçoğunu dinlemeyiz. Biz aslında o şarkıların hatıralarını hatırlamak için seviyoruz veya dinliyoruz. Bir dinliyorsun, abi böyleydi, ortaokuldaydım o zamanlar. Şarkı aslında tırt. Tırt yani, hiçbir şey yok şarkı. Ama biz hatıra biriktirmişiz, iliştirmişiz o şarkıları. Güzel geliyor bize. Bir de yine altını çizerek tekrar etmek isterim. 90'lı yılların kalitesi geri gelsin. Gelmesin. Bitti kardeşim o yıllar. O zaman güzeldi. Bitti. Şimdi yapay zeka şarkıları var. Komutu giriyorsun. Sözleri giriyorsun. Prompt'u giriyorsun. Diyorsun ki bana disco formunda içinde şu enstrümanların olduğu şöyle olan bir şarkı ver diyorsun. Hop basıyorsun, sana veriyor iki tane. Bir daha basıyorsun, bir iki daha veriyor. Hatta inanmayacaksınız, bir basıyorsun bir iki daha veriyor. Ne kadar krediyle satın aldıysan veriyor. Doğal olarak yeni yeni bir şeyler çıkarıyor sana. Sen de dinliyorsun, beğendiğini yayınlıyorsun, bu kadar. Ben mesela bu çağı daha çok sevdim abi. 90'lı yıllardaki biraz zahmetliydi. Şimdi çok kolay ya, basıyorsun ama bitti gitti ya. Bitti gitti, bu kadar basit. Şey yapmamak lazım. Çağla savaşmamak lazım ya. Bu çağa ayak uydurmak lazım. Bu meslek birliklerini de görüyorum. Ben de bir meslek birliğini üyeyim yani. Mesam'da mesela asil üyelerden biriyim. Şaka değil bu arada. Mesam asil üye kadrosundayım ben de. O katıldığım toplantılarda mesela o bazı sanatçılar, şarkıcılarda şeyi direnmesini görüyorum. Bu yapay zeka direnmesini görüyorum. Çok direniyorlar. Yapay zeka kötüdür diye bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu MESAM özelinde söylemiyorum. Diğer meslek birlikleri toplantılarında da illaki yapay zekaya karşı çıkan bir kitle vardır. Doğru da. Cep telefonu da ilk çıktığı zaman yani, ya da elektrik bulunduğunda kim ne yapacak lan bu elektriği demediler mi? Dediler. Yani FM sinyali bulunduğunda da yani. Oğlum bunu kim ne yapacak lan? Buldun da bu. Cep telefonu. Telefon ya da mesela. İyi de telefon ne işe yarayacak ki şimdi? Dendi. Yapay zeka da öyle bir şey şu anda. Zamanı geldiğinde kullanmayanı dövecekler yani. Yapacak bir şey yok. Evet efendim. Ama sizce de yapay zeka orijinalini yerini tutmaz demiş Funda Hanım. Yok, gayet de tutuyor efendim. Gayet de dinliyoruz. Yani yapay zeka ile niye savaşıyorlar abi, anlamıyorum ya. Ya mis gibi ya, basıyorsun 10 numara şarkılar üretiyor. Şarkıcıların çıkıp kendi kalitesini düşürecek şöyle açıklamalar yapması beni çok üzüyor. Diyor ki mesela, şimdi isim vermeyeyim, bir tane abimiz, çok da severim kendisini. Şöyle diyor, şarkılarda biraz da hata olmalı. Bir dinliyorsun sıfır hata diyor mesela. Vokalde detone yok, sürtene yok. Hatasız okumuş. Böyle olur mu efendim diyor, biraz da hata olmalı diyor. Ya ne alakası var ya? Müzik ikiye ayrılır kardeşim. İyi müzik, kötü müzik. İçinde hata mı var yok, onu ben anlamam. Beğendim mi beğendim, bitti. Gerisi tırt yani. Şimdi bak, bir şarkı vardı. Nerede adı, dur bir dakika hemen ben onu açayım. Bulabilirsem tabii, bir saniyenizi istiyorum. Nerede? Şu şarkı mesela. Yanlış mı?

açtım. Şöyle mi açmam lazım onu? Heh. Mesela şu şarkı arkadaşlar. Shazam'da dünyada birincisi bir numara yükselmişti. Bu versiyonu değil ama dur diğerini açayım da daha iyi tanıyacaksınız onu. Shazam'da.

Berkan, Mertkan benim de içinde olduğum bir dizi projesinde o müziklerini yapan bir kardeşimiz. O zaman tanışmıştık onunla. Şimdi Mertkan bu şarkıyı yapmış. Dünya sıralamasına girmiş birinci sırada. Yapay zekayla yapmışlar bunu. Şimdi birinci sıraya girmiş. Hemen altında işte onun anlatımıyla Shakira var, bilmem ne var falan. Türkçe bir şarkı kardeşim. Şazam'da dünya sıralamasına girmiş bu şarkıyı. Dünya ülkeleri bakmayacak mı dünya insanları? Lan bu nedir ya? Aa, bir Türk yapmış. Şimdi bunu neyi kötü abi? Oturduğu yerden sözleri yazmış. Besteyi yapmış. Mırıldanmış ya da mırıldanmamış. Yapmış, üretmiş, yüklemiş. Ve bütün dünya bu şarkıyı, Türkçe bir şarkıyı dinlemiş. Gece değil. Şimdi bununla savaşan şarkıcılara sesleniyorum. Yapmayın, yapmayın. Savaşma. Eskilerin bir tabiri vardı böyle, savaşma diye.

0: Şimdi buradan yola çıkarak ben de altını çizip söyleyeyim. Buradan yola çıkarak bu kardeşinizin bir projesi vardı. Sağ olsun genel müdürümüz de destek oldu. Bunu hayata geçirdik. Madem herkes yapay zeka ile şarkı üretiyor. Alem Portal diye bizim bir platformumuz var. Alem Portal. Portalın içinde sizin yapay zeka ile ürettiğiniz şarkıları çaldığımız bir radyomuz var. Alem Atmosfer. Siz de mesela ürettiğiniz şarkıları bize gönderebilirsiniz efendim. iletişim@alemfm.com. Buraya gönderiyorsunuz. iletişim@alemfm.com'a. Biz bir dinliyoruz. Onuru varsa orada çalıyoruz.
1: Beni al kendin gibi yap. Sana yangınım arşa kadar.
0: Böyle aranızda üreten varsa, şarkı üreten bize göndersin. iletişim@alemfm.com.

0: Bak Seçkin diyor ki bu şarkıda ne kadar kazanmışlardır sence diyor. Vah hiç bilmiyorum.
1: Kaybetmiştim kendimi ta ki seni görene.
0: Ama bir sonraki şarkıyı yapmak için eskisi gibi değil. Yani bu tarafı da güzel. Yapay zeka ile şarkı üretmenin bu tarafı da çok güzel. Eskiden şarkı ürettin, o şarkıdan para kazanacaksın ki bir sonraki şarkıya yatırım yapasın. Doğal olarak yeni bir şey, dinleyicinin de yeni bir şey dinlemesi için öncekinin de tutması lazım. Şimdi öyle bir kaygısı yok şarkıcıların. Tutmazsa yenisini yaparız abi. Bedava ya, yapıştır gitsin. Valla sapur sapur tiplerden şarkı beklemek yerine kendimiz de üretebiliyoruz. Bu tarafa güzel demiş. Evet ben de bunu savunuyorum. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra final için, veda için burada olacağız sevgili dinleyiciler.

0: ara dönüşünde buradayız.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Vay! Bu tavuk açmış.
3: Kreması süt açmış. Kreması süt açmış.
4: Otor rapor, oto ekspertiz.
5: Saçların seyrekleşti mi? Fix deep'le kapat.
6: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
5: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için...

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Ya Deli Emre dinliyor, Deli Emre. Emre Bayraktar, selamlarımızı gönderiyoruz. Manyak ya bu çocuk, hakikaten sıkıntıları var ya. Şeyi bilir misin, dur Hüseyin'e söyleyeyim de. Hüseyin'cim, Necat Uygur'un bir halıya basma diye bir şey vardı. Halıya basma olan, biliyor musun onu?
3: Evet, evet. Ha,
2: evet, bak onu biliyor. Bizim Emre de onu biliyor. Herkes bilmez onu. Emre, nereden de hatırladın ya? Vay arkadaş ya. Veda zamanı bitiriyoruz. Son dakikalarımız artık. Uğur'un kampanyasını hatırlatalım. Sevgili dinleyiciler, Uğur'daki kampanya devam ediyor ama 30'una kadar, 30 Eylül. Yani bu demek oluyor ki bugün ve yarın. Ne kampanyası var? Şöyle bir kampanya. Beyaz ve inox olmak üzere iki renk seçeneği olan bir ürün var. 7 bölmeli No Frost dikey derin dondurucu. Beyazı 44.990, inox'u 49.990. Avantaj bitti mi? Bitmedi. 7 yıl garanti. Bir de yanında kompresörde 10 yıl garanti var. Hem geniş hacimli hem No Frost teknolojisi var. Bir Uğur bayine gidip ya da Uğur.com.tr'den detayları inceleyebilirsiniz efendim. Halıya basma. Akşamın şampiyon iline de bakalım hemen. En çok nereden dinlendik? Hüseyin'cim tahmini alayım yavrucuğum.
3: Artvin diyorum.
2: Valla ben de Artvin'i bugün çok gördüm.
3: Öyle
2: Artvin
3: mi?
2: 1, İtalya 2. Artvin dedi, Hüseyin Artvin dedi. Ben de Gaziantep diyorum.
3: Öyle mi?
2: Gaziantep diyorum. Şampiyon ilimize bakalım. Bizi nereden dinlediniz efendim? WhatsApp'tan yazınız. 536-901-8902. 536-901-8902. Hanımlar beyler, bir aksilik olmazsa yarın sabah 7'de tekrar buradayız. Yanacıklarınızdan öpüyoruz. İzmir, Samsun, Sakarya gördüklerim. Kocaeli yine yok. Bu bizim memlekete ne oluyor ya? Devireceğim ya, milleti memleketi deli gibi dinliyor. Çemiş Gezek. Antalya. Son şarkı hiç yok artık demiş.
3: Artvin neredesin Artvin?
2: Artvin hiç yok oğlum.
3: Yüzümü kara çıkarma.
2: Abi İzmir ya, akşamın şampiyonu İzmir. Antep'i de görüyorum ama. Kars var. Son şarkı işine tekrar başlasanız da demiş. Yapalım yapalım. Yarın bana hatırlatın, son şarkıyı çalacağım. Uzun zamandır son şarkı yapmıyoruz. Final şarkılarımız hep özeldir, seçmeceydi. Bayağıdır yapmıyoruz.

0: Niye yapmıyoruz lan hakikaten? Biz bunu yarın başlatalım. Manisa, Aydın, Artvin, ha gördüm Artvin 1, Artvin 2. Bursa, akıyor valla.
1: Ordu
0: gördüm, evet. Şahanesiniz sevgili dinleyiciler. Muazzam bir akşam dilerim.
1: Batı'dan yazan var.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Selam ederiz. Çayı kaç şekerli içtiğinizi veya şekersiz içtiğinizi bilenleriniz olsun etrafınızda. Ya da çayın yanına püskevit getirenleriniz olsun. Böyle bandırdığınız zaman muhabbete dalın. Onun eridiğini fark edip ağzınızı aşağı götürüp böyle dökülmesin diye çabalayıp son dakikada dökülür ya o.
1: Evet ya, o yazan başka bir matematiktir ama.
0: Onu ayarlayacaksın abi.
1: Evet.
0: O muhabbete daldıysan bırak içine düşsün. Şu havaya kaldırdın mı dökülür çünkü.
1: İçine düştü bir de çay rezalet oluyor. Rezalet
0: olur. Şeye dönüşür. Ne denir ona? Bebe şeysine.
1: Evet.
0: Mamasına, bebe mamasına dönüşür. Yanıcıklarınızdan öpüyorum. Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Alemfm.com. Beni de Fatih Yıldırım com.tr olarak. 22'de bizim Serdar var. Kaçırmayınız. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar. Saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Of of, bu makarna aşmış.
1: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Cümle alem burada. Cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
0: Reklam.

0: Serkan, çocukluğundan beri var olan ama sonradan kaybettiğim bir yetenek.
1: Çocukken kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapıyorduk. O yeteneği kaybettik.
2: Bravo.
1: Çivili futbol sahası olsun, uçurtma, altı köşe uçurtmaları kendimiz yapardık. Bilyeli arabalar yapardık.
0: Çivili futbol sahası mı?
1: Evet.
0: O ne lan?
3: Çivili abi, parayla oynar.
1: Parayla, bozuk parayla, madeni parayla çivilerin arasından geçirip kaleye gol attık.
0: Bunlar aynı mahallede büyümüş ikisi de ya. Ben bilmiyorum onu ya, çivili. Tamam. Hatta lastikli de oynanır o, doğru mu?
1: Fatih yapma Allah aşkına. Oğlum. Plazada mı yaşadın sen?
0: Yok be babacığım, tamam şimdi. Tamam hatırladım. Öyle diyeyim de bari kısır günle gittim belli olmasın.
4: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilesi de bu saatte açanına, radyolar arasında

0: Gezerken denk gelinden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Herkese merhaba. Ben Deniz Serdar Gökalp ve bu denizde
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Vay be, Hüseyin'imle bugün son yayın. Bugün ne istiyorsan, bugün bayram çocuğu günü, ne istiyorsan. Hani düşün, çalan şarkıdan bellidir zaten yani.
1: Seversin ama Mert Ekren'i, o yüzden.
0: Severim tabii canım, olsun, sorun yok. Hemen 22 mesajına bakalım mı?
1: Bakalım tabii.
0: Tamamdır peki. Kalbimden dünya sana göre dönsün, sen nasıl istersen. Bugünkü yayın pilotlara gelebilir mi demiş efendim. Bir kontrol et bakalım, pilotlara gelebiliyor mu kardeşim?

0: Evet, nedir?
1: Pilotlara gelebilir bugün.
0: Pilotlara gelebilir mi? O zaman gecenin yayını pilotlara geliyor sevgili dinleyenler. Ha buraya Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp.

0: 0536 901 8902 536 901 8902. Bugün ne konuşalım Hüsnü? Söyle bakayım.
1: Bugün vallahi beynim durdu ya bugün.
0: Sana bir müjde vereyim mi?
1: Ver.
0: Bugün yayından sonra telefon şakası çekeceğim ben.
1: Çekerim.
0: Hani haberin olsun.
1: Tabii ki, tabii ki. Zaten beraberiz.
0: Hmm.
1: Beraberiz.
0: Tamam. Ne oldu, surat düştü, bir sirke sattı yine?
1: Yok ya, ben şeyden, şakadan dolayı değil bu arada.
0: Neden dolayı?
1: Normal.
0: Abi haber geldi. Şöyle 12.20 geçe arayabiliyorum şaka yapacağım hanımefendiyi.
1: Şu an geldi mi?
0: Geldi, haber geldi. 12.20 geçe arayabiliyorum hanımefendiyi. 12.20 geçe, hani ne, bir işten mi gelecek artık, eve mi gelecek, işe mi gidecek bilmiyorum. 12.20 geçe tamam. Arayabiliyorum. Bizde de böyle bir şey var işte. Mesela şimdi yayından sonra bekleyeceğiz. 12.20 geçe arayacağız. Telefonu açmazsa boşa beklemiş olacağız. Ya da şakayı yaptım mesela, izin vermedi, yine boş.
1: İşte bu işin de riskleri.
0: Yani evet. Hani
1: kolay
0: bu işin
1: değil.
0: De, evet. Aha.
1: Kolay evet. Değil dediğimiz.
0: Kolay değil dediğimiz. Öyle
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Tamam peki. 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536 901 8902 sevgili dinleyenler. Kolay değil dediğimiz ne var? Canlı yayında Mavra'ya yön veriyor. Ve en güzeller, en eğlenceli cevaplara Hüseyin bu son günlerde Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü armağan ediyor sevgili dinleyenler. Milli takım tişörtü armağan ediyor. Kolay değil dediğiniz ne varsa. 0536 901 8902 536 901 8902 değerli dinleyenler. Kolay değil dediğimiz ne varsa. Evet, ben kendiminkini söylüyorum. Telefon şakası. Yani, vallahi kolay değil. Gerçekten kolay değil. Kolay olsa arar sucuğu, kebapçıyı falan işletirim. Değil yani. Değil. Nedir senin için nedir kolay olmayan?
1: Yalnızlık kolay değil.
0: Ben insan bir seni bırakmak falan der ben.
1: İşte tamam, seni bırakınca yalnız kalacağım ya o yüzden.
0: Onda, beni bırakınca yalnız mı kalacaksın?
1: Evet.
0: Deme böyle deme.
1: Şey, vallahi.
0: Yapma inanırım. Yapma inanırım. Çocuk büyütmek. Bu devirde hala insan kalabilmek kolay değil demiş efendim. Çocuk büyütmek, başka birisi de yazmış çocuk büyütmek diye. Anladım.
1: Vallahi haklılar yani. Hiç büyütmedim ama kendimden biliyorum.
0: Kendin büyüdün ya, oradan biliyorsun yani.
1: Çünkü bana kolay değil yani, anama babama hiç kolay olmamıştır.
0: Evet. Sabah işe gitmek hiç kolay değil demiş efendim. Sabah erken kalkmak ya. Sabah çok böyle erken kalktım, erken saatlerde.
1: Çok kalktım canım. Sabah yayınları.
0: Ha, sabah yayınları vardı
1: tabii,
0: değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii tabii. Sevgili Cem Arslan'ın kulakları çınlasın.
0: Allah Hüseyin ne yapalım ya.
1: Sabah ilk gördüğüm kişi Cem Arslan olduğu için o yüzden.
0: Ben normal. De sabah yayını yaptım. Sabah 7-9. Allah yaşatmasın bir daha.
1: Ben herhalde seni sabah görsem böyle bir dünya, herhalde kıyamet koptu falan zannederim.
0: Şöyle gece Serdar yayındayı yapıyordum. Sabahları da 7-9 Radyo 1'de yapıyordum. Sabahları da 7-9. 2 radyo. Tabii 2 radyo. Benim mesela hayatın o kısmı bazı dinleyicilerde yok. Üzülmeyin, bende de yok. Bende de yok. Sonra mesela sağ olsunlar, Sine 5'te televizyon programı yaparken dedim ki ya gece yayınında hani birazcık şey yapmaya başladık. Zorlanmaya başladık. Radyoyu yapmama gibi asla bir düşüncem yok. Ufak bir saat değişikliği yapabilir miyiz dedim. Mesela ufak bir saat değişikliği. Sağ olsun onlar da bayağı ufak bir saat değişikliği yapıp öğlene aldılar beni. Öğlen. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Öğlen yayınında sabahtan daha çok zorlandım yani. 12'deydi benim yayın.
1: 12'de. Niye peki?
0: Kardeş, sabah hiç uyumuyordum. Sabah 7-9 yayın vardı, hiç uyumuyordum. Sabah 7'de gidip yayını yapıyordum. 9'da eve geliyordum, yatıyordum, uyuyordum. Gece Serdar yayında saatinde kalkıyordum. Ama öğlen 12 olunca bir şekilde uyuyorsun.
1: Tabii.
0: Yani o evet oğlum, şimdi laf aramızda söyleme sahip, çok özür dilerim. Dünyaları verdiler, sabah kalkmadım Hüseyin'cim yani.
1: Anlıyorum.
0: Dünyaları verdiler yani. Sabah kalkamam dedim yani. Yekten öyle dedim yani. Denerim bile demedim yani. Kalkamam dedim. Abi bir insanın kendisi bilmesi güzel bir şey. Kendimden söylüyorum ben. Ben yok yani, beni sağ olsunlar, bak çok teşekkür ederim. Bütün çalışma arkadaşlarıma, radyoma hepsine teşekkür ederim. Ben yıllardır mesela toplantı olur. Öğleden sonraya falan koyarlar toplantıyı, sağ olsunlar. Çünkü biliyorlar ya, sabaha da koysalar yani ben... Sabah erken kalkmak benim kabuslarımdan biri. Ama devamlı yatıyormuşum gibi de davranılıyor tabii mesela.
1: Gecelerden dolayı.
0: Tabii adam saat 1'de arıyor mesela, ne yapıyorsun diyor. Mesela uyuyorum diyorum. Oh tabii hayat sana güzel diyor. Sabah 10'da yatmışım oğlum ben. E ne yapıyor o saate kadar? İş güç. Bak telefon şakası dinliyorsun. Günde 2 tane radyo programı dinliyorsun falan. Bana şey diyen var mesela şey. Benim eski çalışmış olduğum yerde benim yayınlardan sorumlu arkadaşım. Yayınlardan sorumlu ha bak bu arkadaş. Bana böyle yaptı, dedi ki o zaman 1'de bitiyor yayın. Yayın 1'de bitiyor o zaman. Ya oğlum sen de dedi çok şey ya valla yani 12'de çıkıyorsun 1 gibi falan yat dedi 1 gibi. Dedim ki bunu başka bir yerde söyleme dedim. Yani niye? Sorumlusu olduğun radyonun program akışını dedim bilmediğin çıktı ortaya. Ne oldu dedi. Benim yayın 1'de bitiyor ya dedi. Ben onu düşünemedim dedi bana. Hani. Ondan şikayetçiyim. Adam 1'de arıyor uyuyorum mesela. Böyle günde 25 saat uyuyormuşum gibi falan davranılıyor bana. Ama kardeşim 10'da yatmışım ben. Bir de bazen diyorlar ne işin var o saate? Var deme bir işim var işte, günde 2 tane radyo programı var, telefon şakası var. Hani yazıyorum çiziyorum kendi çapımda, bir şeyler oluyor falan filan. Yani bir bırak, bir sal bir daha ya. Bir sal daha ya. Hani bir bırak daha yani beni. Bir bırak ya. Sabah erken kalkmak. Kolay değil söyleyeyim. Öğlen yayını. Bizim için de zor zamanlardı yazmış efendim. Değil mi ya? Öğlen yayını ya. Çok zor zamanlar ya. Öğlen yayını ya. Çok... Çok zor yani ölen yayını. Vallahi itiraf ediyorum, yıllar sonra gelen itiraftır. Sabah 7-9 yayını beni ölen yayını kadar zorlamadı yani. Vallahi zorlamadı. Sonra ama şey dediler yani. Gece olmuyor kardeş. Herkes denedi yapamadı. Sen bir daha bak şuna dediler. Gece öyle dediler.

Kolay değil. 1990'lardan bu yana özel radyoları güzel idare edip ayakta tutmak. Eyvallah. Ben de herhalde bir kısmının içindeyimdir diye düşünüyorum. 2008 Haziran ayından beri dinliyorum. 2008 mi? Vallahi mı? O tarihin yayın kayıtları var mı sizde ya? Çok güzel oluyor ya. Çok güzel olur yani. Çok güzel olur yani. Yayın kayıtları var mı o tarihin acaba? Sevmedim.

0: Abi bir uygulamada senin 2015 yayın kayıtların var. Hangi uygulamaya yazsaydınız bana da. Daha eskisini nereden bulabiliriz? Arşivin varsa YouTube'da paylaşsan çok güzel olur. Ya abi o tarihlerde CD'ye DVD'ye falan çekmek icap ediyordu. Vallahi yalan yok, dijitalleşmemiştik. Şu anda bir tıkla tak bir basıyorum. Evdeki sistemime kadar kaydediyor yani. Bunlarda bir problem yok. Ama o tarihlerde zordu. Yani. Değil mi Hüseyin? Tabii sen bilir misin bilmiyorum da.
1: Evet az çok biliyorum.
0: Tabii o tarihlerde zordu. CD'ye midye falan filan çekmek. Ek uğraş çaba sarf etmek gerekiyordu. Bende yok değerli dinleyenlerim. Ama dijitalleşmeye geçtikten sonra zaten şu anda bütün kayıtlar podcast uygulamamızda var. Alem FM uygulamamızda var sevgili dinleyenler.

0: Konu nedir demişler. Hüseyin hatırlatıyor konuyu.
1: Kolay değil dediklerimiz.
0: Kolay değil dediğimiz ne var sevgili dinleyenler? Kolay değil dediğimiz ne var? 0536 901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Süper Mario'nun son bölümü mesela kolay değil, hiç kolay değil. Hiç. Oynadın mı Süper Mario?
1: Oynadım.
0: Ya. Dur bakayım. Abi bu uygulama. Ha bu uygulama. Tamam. Uygulama dedin SoundCloud ya o. Öyle galiba.
1: Hangisi bir bakayım.
0: Galiba öyle. Bir Safa Bey'in yazdığına baksana. Bu galiba o. Dur bakayım. Ben geldim, hello. Merhaba efendim, sağ olun. Şu anda eşimi hastanede bırakıp çocuklarımı uyutmaya gitmek hiç kolay değil. Fulleyelim demek. Kolay değil demiş efendim. Fulleyelim. Tabii canım çok zor. Artık motorda bile para ya. Motoru ilk aldığımda 110 liraya doluyordu sevgili dinleyenler. Şimdi 250'ye falan mı ne öyle bir şeye doluyor. Yani öyle bir şeye doluyor. 250-300 de olabilir bilmiyorum. Benim depo kaç? 4 litre, 3,5 litre benimki. Kaç ya?
1: 5 değil mi? 5 olamaz.
0: Yok canım, ben yarım saatte bir benzin alıyorum ben. 5 olamaz ya.
1: Benimki 5 çünkü. Seninki de 4 falan olabilir ya. 3 de çok az yani.
0: Yağmurda trafikte bir fabrikadan bir fabrikaya, iyi okuldan bir okula servis çekmek hiç kolay değil. Doğru diyor adam. Yemek yemek. Çocukluğumdan beri yemek sorunlarım var. 27 yaşındayım. Hala yoruyor beni demiş efendim. Yemek yemek. Yemek yemeyen insanlar var.
1: Evet, yemiyorlar.
0: Yani sağlıktan dolayı olursa haddimize değil hiçbir şekilde.
1: Dünya meselesi mi acaba?
0: Konuşmayız. Yani sağlıksal bir problem varsa. Ama etrafta vardır belki sende de yani şey. Artisini yemeyen de var mesela. Ay ben yemiyorum falan.
1: Var canım, olmaz.
0: Alo. Ha, çalıyormuş.
1: Alo.
0: Aşkım susma. Alo. Alo. İki daha çaldırır kapatırım gider tişört. Söyleyeyim.
2: Alo.
0: Bak bu tehdit her zaman işe yarar. Sesten hızlı oluyor yani, görüyor musun? Alo, merhaba.
2: Merhaba.
0: Ne haber? Alo.
2: Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Merhaba tekrar.
2: Merhaba.
0: Ah, ne oluyor ya?
2: Ya konu yemek olunca biraz geriliyorum.
0: Konu yemek olunca geriliyor musunuz?
2: Evet.
0: Dur kız, zorla ağzına sokuyormuşuz gibi.
1: Niye ya, yemek yerken geri... Bilemedim. Şu an
0: çocuklar öyle yedirirler ya mesela, otobüs geliyor.
1: Ben yiyeceğim ben... bak ben yiyeceğim diye çocuğu kandırmak.
0: Kaç yaşındasınız
2: onlar
0: abla?
2: Duyduk. Şu an 27 yaşındayım.
0: Şu an mesela, evet. Yarım saat içinde kaç olursunuz?
1: 28 olacağım yarım saat.

0: Belki doğmuyor. Şu an 27 yaşındayım. Şu an evdeyim. Evet, şu an hava karanlık. İstanbul, şu an evde kimse yok.
1: İstanbul trafik durumu gibi her an değişebilir.
0: Şu an neredesiniz hanımefendi?
2: Şu an evdeyim.
0: Şu an eviniz nerede şu an?
2: İzmit.
0: Nerede?
2: Kocaeli, İzmit.
0: Kocaeli, İzmit'te.
2: Evet.
0: Anladım. Şu an evde sizden başka kim var şu an?
2: Annem, babam.
0: Öyle. Anladım efendim. Anne, baba. Bu şey gibi Dallas selamı gibi oldu bu mesela. Anne, baba, merhaba. Nasılsınız? İyi misin? Kaç kilosunuz hanımefendiciğim?
2: Ben 51.
0: Daha yiyorsun sen. Sen yiyor, bizi kandırıyorsun. Evet. Yememiş değil bu. Yiyorsun sen.
1: Boyunuz kaç?
2: Boyum 1.62.
0: Tamam, yiyor canım, tamam canım. Işte tamam ya. Yani yiyor. Daha ne yiyeceksin? Gel beni ye.
2: Ya şöyle, yemek yemiyorum değil.
0: Ne?
2: Çok az bir çeşit yiyebiliyorum.
0: Ne gibi mesela az bir çeşit?
2: Ya şöyle söyleyeyim. Hayatımda hiç çorba içmedim mesela. Ekmek asla yiyemem.
0: Nasıl hayatında hiç çorba içmedin ya?
2: Evet.
1: Çorba hiç yani, mi içmediniz?
2: Hiç yani şöyle bebekken birer kere o ilk gıdaya geçirdiğinde her şeyden deniyorlar.
0: Net hatırlıyor musun peki bunu? Bebekken.
2: Hayır, o kadar çok dinledim ki hepsini denedik, sadece bir kere yedin ve bir daha asla yemedin. Asla hiçbir şekilde yediremedik diye.
0: Ekmek?
2: Yok, asla yiyemem, dokunamam.
0: Ne yiyorsun?
1: Dokunamam derken yani bir alerjik bir şey mi yoksa ekmeğe dokunamam?
2: Dokunamam yani. Hadi diğerlerinin o kadar değil ama mesela kokuları çok fazla rahatsız ediyor işte, ne bileyim.
0: Ablacığım yani, net cevap ver. Ekmek dokunma, böyle Emrah şarkısı gibi ya, şey yapma mı?
1: Ya mesela somun ekmeğe dokunamam ama pideye çok iyi dokunurum. Lavaş benim için çok şeydi, sınırdır falan.
0: Lahmacunu ters çevirip yarım anca filan.
2: Lahmacun da yemedim. Pizza da yemedim.
0: Hayatın, yemedim. Hayatın nimetlerinden çok şey ya. Üzüldüm adınıza.
1: İnanılmaz. Çorbanın mesela hiçbir çeşidini mi içmediniz?
2: Hiç içemem, içmedim. Yani deniyorum ara ara. Ama yok yani, makarna bile yemiyorum ki.
0: Ama ne yiyorsun? Serumla beslemiyorlar inşallah seni.
1: Ama hepsi birbirine bağlantısız bu arada. Yani çorba içemem, makarna bile yiyemiyorum, ekmeğe hiç dokunamıyorum deyince
2: ama
1: böyle.
2: Daha da bağlantısız mesela, pilavı yiyebilirim. Pilavı seviyorum ama makarna yiyemiyorum. Birbirine çok benzeyen tatları da yiyemem. Mesela kuru fasulye yiyemem ama taze fasulye yiyemiyorum.
0: Ne yiyorsunuz?
1: Bu nasıl bir kategorize ya?
0: Vallahi bak ne yiyorsunuz? Bir dakika dur, tam yemekten bahsederken bizim Hüseyin yazdı. Aa, bizim Hüseyin Güvenç yazdı. Hüseyin Güvenç. Güvenç Konyalı restoranlarının sahibidir Hüseyin Güvenç.
1: Biliyorum, biliyorum, tanıştık.
0: Nerede tanıştınız?
1: Daha önce.
0: He, tanıştın sen. Cemal, tamam. Çok değerli bir arkadaşım, çok sevgili bir kardeşimdir. Hanımefendi, Hüseyin'le bizim aramızda, yani Güvenç'le aramızda şu, etrafım Hüseyin doluymuş ya benim şu an şey yaptım. Bizim Hüseyin Güvenç de şimdi bundan yıllar önce ben Allah'ın nimetidir. O ayrı bir konu tabii de, hani bamya, her çocuk gibi ben de bamyadan kaçmışım ben de. Ve büyüyünce de yemedim bamya. Siz yiyor musunuz mesela bamya?
2: Yok, yiyemem.
0: Yiyemez. Denediniz mi daha önce?
2: Denedim.
0: Vücut kabul etmiyor mu, ne oluyor?
2: Ya şöyle, önce bir mide bulantısı oluyor. Zaten çoğu zaman yutamıyorum.
0: Evet.
2: Sonra işte o, onu çıkartmaya kadar gidiyor. Yani çok zor.
0: Tamam tamam, anlatma yeter. Ne olur Allah aşkına anlatma ya. Ne olur anlatma. Neyse, bundan bundan yıllar önce ben o tarihlerde, yani stüdyo birazcık daha yakındı bizim, Hüseyin'in sirkeci daha yakındı. Telefon açıyordum işte, Hüseyin'e gidiyordum. Maksat yemek yemek değil. Yani yemek bahane, Hüseyin'i göreyim, muhabbet olsun falan diye, severiz çünkü birbirimizi. Bana bir gün dedi ki Hüseyin, bak o bile hatırlar mı bilmiyorum, bamya çorbası içer misin dedi. Yok ya, ben bamya yemiyorum dedim. Bana dedi ki bamya çorbası bamya değildir dedi bana. Ben de dedim ki Hüseyin saçmalama, yani biri bamya, biri bamya çorba, nasıl bamya değildir? Kardeş dedi, bak bamya çorbası bamya değildir. Bunu dedi iç, başka dedi bir şey demiyorum dedi. Bana Hüseyin bamya çorbasını, artık sevgisini mi kattı içine, parmağını mı batırdı, ne yaptı bilmiyorum. Hüseyin dinliyor musun beni, bak anlatıyorum hikayeyi. Dinlemiyorsan anlatmayacağım. Neyse, getirdi bana bamya çorbasını Hüseyin. Bir kaşık içtim, iki kaşık içtim. Bir baktım ben bir kase bamya çorbasını içmişim, bitirmişim ablacığım ben. Ve gerçekten bamya çorbasının bamya yemeğiyle alakası yok. Ciddi söylüyorum, yok.
2: Yani size afiyet olsun ama benim için çok zor bir ihtimal.
0: Zor ihtimal diyorsun.
2: Evet.
0: Yani
2: dediğim gibi bunu işte çocukluğum hastanelerde geçti, doktorlardan geçti. En son doktorun şey dediğini hatırlıyorum annemlere. Bırakın kızı rahat bırakın, yiyemiyor, almıyor midesi, hani uğraşmayın daha fazla diye.
1: Yani sağlıksal bir hastalık vesaire yok değil mi? Yani bu sizin tamamen bünye meselesi mi?
2: Yani midesi küçük ve her şeyi kabul etmiyor, sindiremiyor demişlerdi o zaman.
1: Ama çorba öyle bir şey değil. Değil,
2: değil ama işte kabul etmiyor.
0: Allah Allah. Çok değişik bir... Ne yiyorsunuz peki?
1: Makarna falan yemiyor.
2: Ya işte böyle patates kızartması olabilir. Yemeği olabilir. Ya da işte dediğim gibi pilav. Bazen nohut. Tavuk balık yerim ama et asla yiyemem.
0: Et asla yemem. Balık yersiniz ama.
2: Yani onu da böyle bir iki çeşidini hepsini yiyemiyorum.
1: Böyle burger falan.
0: Yok, hamburger yiyemiyorum diyor oğlum kızcağız.
1: O da yok. Ekmek, gerçi et hepsi bir arada.
0: Evet, hamburger yiyemiyorum diyor. Et de yiyemiyorsunuz, doğru mu?
2: Evet, yiyemiyorum.
1: Peki bir ilişkiniz var mı?
2: Yok.
1: Bir date falan çıktığınızda mesela karşı tarafın yemeğe gidelim dediği an. Ya da böyle bir anınız var mı yani, nasıl oluyor?
0: Akdeniz pizza yiyecek ama hamur da yiyemiyor. Ne yapacak? Yeşil maydanoz
1: çok
0: yiyecek.
1: Çok zor. Çok zor.
2: Evet. Ya ben kahve tercih ediyorum. Tamam. Kahve ya da tatlı.
0: Keçi gibi getirip tutacaklar. Kemireceğiz orada yani beraber. Başka yani bir şey.
1: İkinci date nasıl olacak? İkinci görüşme, üçüncüsü falan var.
0: İlkinde kahve. İkinci de kahve. Üçüncü de kahve. Adam demeyecek mi yani?
1: Ne bu canım yani?
0: Yani adam.
1: Kahve kahve.
2: Yani daha önce soru yaşamadım bu konuyla ilgili ama bilmiyorum. Tabii öncesine bir açıklıyorum. Açıkladığımda çok şaşırılıyor ve sonrasında hani benimle...
0: Bir dakika, bekler misiniz hanımefendi? Allah aşkına nasıl, bunu karşı cinse nasıl acaba? Mesela merhabalar, ben yemek yemiyorum, ne yapıyorsunuz? Kanla besleniyorum ben, kan içiyorum. Yani karşı cinse ne diyorsa Allah aşkına, ben bir karşı cinsim, lütfen bana bunu bir anlatalım, bir canlandırma yapalım, tamam mı?
2: Ya yemek sorunum var diyorum.
0: Tamam no, yemek sorunu, yemek ya, bir insanın yemekle ne problemi olabilir ya? Yemek buldu mu yiyeceksin, dayak buldu mu kaçacaksın, budur yani olay. Oğlum Hüseyin'le aramızda iletişimsizlik var. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hüseyin'in gönderdiği mesajı görüyorum, tek tik kalmış. Hüseyin'in bana gönderdiği mesaj tek tik. Ben nasıl görüyorum Hüseyin'in bana gönderdiği mesajı anlamıyorum. Benim de Hüseyin'e gönderdiğim mesaj tek tik. Yani yüksek ihtimal radyodan da gitmiyor dediğim. Evet hanımefendiciğim, mesela ben bir karşı cinsim. Tanıştım sizinle. Bana bir anlatın mesela.
2: Yemek problemim var. Bu kadar.
1: Siz mi açıyorsunuz konuyu yoksa o mu size söylüyor?
0: Ya bir radyocunun başına gelebilecek en yine şey olaylardan bir tanesi geldi biliyor musun başıma?
1: Ne oldu?
0: Bir şeyden bahsediyorsun ya da birinden bahsediyorsun. O anda dinlemiyor. Konu kapatınca yazıyor ya. 10 dakikadır Hüseyin Güvenç'ten bahsediyorum. Dinlememiş. Şimdi bana diyor ki sendeyim. Şimdi bana diyor ya Hüseyin 10 dakikadır senden bahsediyorum Hüseyin, nerede bamya çorbası hikayemizi anlattığım, yani bir dükkanın adresine kadar verdim yani, anladın mı? Neredesin Hüseyin ya? Bak yazmış, diyor ki bana yemeğe gelsin geçer, etli ekmek denemiş mi daha önce diyor. Yediniz mi daha önce etli ekmek, yediniz mi daha önce?
2: Yani ekmeği asla tahammül edemem ki, masadaysa en ucuna otururum, eğer yakınlarımla bir yerde.
0: Ama şimdi ablacığım böyle yani sarımsak görmüş vampir gibi nimetten. Hani yani
1: ekmeği ya değiştirin elimde yani.
2: Elimde değil yani, onun kokusu bile beni aşırı derecede rahatsız ediyor.
0: Ne yiyeyim mesela, ben sizi yemeye çıkarım. Mesela adınız ne sizin hanımefendiciğim?
2: Rüveyda.
0: Kim?
2: Rüveyda
0: Rana. Rüveyda.
2: Evet.
0: Rüveyda'cığım hafta sonu işin yoksa beraber dışarı çıkalım mı?
2: Olur, kahve içebiliriz.
0: Ha bu gerçek bir tekti, bu gerçekmiş gibi oldu şimdi, hafta sonu bekleme beni.
1: Kahve dedi zaten direkt yani hiç.
0: Kahve içebilir miyiz?
2: Yani kahve tatlı olur.
0: Bir yemek de yiyelim ya.
2: Ben dışarıda pek yemiyorum.
0: Ya bizim şeye Güvenç'e gidelim, etli ekmek yeriz. Orası içerisi, sıkıntı yok, bahçede yemeyiz.
2: Olur, ben eşlik ederim, sen yersin. Ben biraz daha kendime göre bir şeyler bulursam eşlik edebilirim.
0: Allah aşkına yani et restoranında kendine göre ne bulabilir? Mesela şey, kuzunun tipini mi beğenmedin? Hani...
2: İşte... O yüzden hiç gitmiyorum ya da dediğim gibi gerçekten gidip bir şeyler içiyorum sadece.
0: Gerçekten gidip bir şeyler içiyorsunuz.
2: Evet.
1: Yani bu seçimle yine iyi korumuşsunuz dengenizi şey olarak, fiziksel olarak bence.
0: Ben senin yerinde olsam şey yani çok böyle makarayı koy vermesinler diye vejeteryan, hiçbir şey yemeyen vardı, neydi o? Vejeteryan da değil o. Onun
1: hiçbir şey yemeyen ne ya?
0: Onun bir tık da değil, iki tık ötesi. Bir şey de oğlum. Mı? Yok yok, hiçbir şey yemiyor, bu başka bir şey bu. Beyaz vegan mı?
1: Grev.
0: Valla hiçbir şey yemeyen vardı. Neydi bunu? Değerli dinleyenler, hiçbir şey yemeyenin adı neydi ya? Vejeteryan falan değil onun adı. Neydi hanımefendi? Siz
2: şey
0: işte.
2: Yememek mümkün mü?
0: Efendim?
2: Şey yememek mümkün mü?
0: Ya öyle değil işte, sizin gibi öyle. Sadece şey kraker muraker falan. Bizim Hüseyin Güven çağırmış. Diyor ki gelin, bana gelin diyor. Hüseyin de gelsin diyor.
1: Gidelim abi.
0: Önümüzdeki hafta sonuna bakalım. Ya bizim Hüseyin diyor vicdansız. Gece saat 3 hanımefendi, gece 3. Dediğim gibi Hüseyin benim samimi arkadaşım, severim. Gece 3 Instagram'da geziyorum. Hani Hüseyin, bizim Hüseyin'in videoları da milyon falan seyrediliyor yani. Biz böyle Instagram'da geziyorum. Bizim vicdansız Hüseyin elinde et, böyle kemiği ayırmış, diyor ki buraya geleceksiniz, bunun kemiğini buradan ayır. Ya arkadaşım, ekmeği ayırıyor, içine et basıyor. Öbür videosuna basıyorum, bakıyorum, diyor ki bunun diyor kemiği bak diyor, etin diyor piştiği buradan. Yani gece 3 lan saat. Gece 3 Hüseyin ya. Gece 3. Bir şey yazmışlar ama pek emin değilim. Bana yöresel bir küfür de ettirmek istiyor olabilirler. Okumayacağım onun için adını. Hani yazan şey diyebilir. Bak bak, bizim köydeki küfürü yazacağım şimdi, şey diye okuyacaklar. Yazmış olabilir. Neyse, biz vegan diyelim, vegan. Veganlar ne yiyebiliyor? Siz vegan olabilir misiniz hanımefendi, vegan?
2: Yok değil.
1: Ama taze veganlar fasulye de yiyemiyormuş ki.
2: Evet.
0: Taze fasulye de mi yiyemiyor?
1: Kuru fasulye yiyorum diyor, taze yiyemiyorum diyor. Yani garip, bilemedim.
0: Oo, İsmail Güllü de yazmış. Beni de al, severiz Hüseyin abiyi diye. Tamam İsmail, önümüzdeki bu hafta sonu değil, ondan sonraki hafta sonu için bizim Hüseyin'i bir çökeceğiz. Tamam, güvençe çökeceğiz. Hüseyin, bu hafta sonu değil, ondan sonraki hafta sonu sendeyiz. Çökmeye geliyoruz sana. Haberin olsun. Bilgin olsun.
1: Rüveyda da alalım.
0: O ama o kahve içermiş sadece o.
2: Size afiyet olsun. Benim yerime de yemiş olursunuz.
0: Tamam, şimdi vegan ya hanımefendi. Vegan, vegan ne vegan ne yiyordu?
2: Veganlar bitkisel besleniyor. Hani et, hayvan ürünleri yiyor.
0: Tamam, siz vegansınız, üstüne başka da bir şeysiniz. Hem vegansınız, şey, bu şey hem penaltı hem gol gibi işte. Hani
2: vegan değilim ama son zamanlarda şeyi kullanmaya başladım.
0: Neyi?
2: Hani çölyak hastalarında, işte gluten hassasiyetinde de tek ısrar edemiyorlar ya, hastalık gibi olduğu için.
1: Evet.
2: Genelde dışarıda onu kullanıyorum. Ya da ben söylemeden hemen, aa gluten hassasiyeti mi var, tamam o zaman deyip kapatıyorlar. Onu biraz kullanmaya başladım ama vegan pek değil.
0: Ya böyle hayat mı geçer ablam ya?
2: Peki, ya ben çok rahatım.
0: Yani mesela
2: etkilemiyor.
0: Karides marides denediniz mi hiç? Ahtapot falan yer misiniz mesela?
2: Hayır.
0: Ay o ne ya, böcek.
2: Bayılıyorum zaten.
1: En sevdiğiniz yemek ne diye sorduklarında ne cevap veriyorsunuz?
2: Ya ben de yemek, ne bileyim, sevilerek ya da çok zevk alarak yiyebilecek bir şey değil. Ben biraz daha hayatta kalmak istiyorum. Yani yemekten çok keyif alıyorum gibi bir şey değil.
0: Hani ama şimdi
2: yerim yeter bana.
0: Yani güzel ablam, böyle yani İzmit'in göbeğinde Robinson Crusoe gibi yaşanır mı? Hayatta kalmak için yemek yiyorum filan. Ama bu...
2: Yani o yeme ihtiyacını hissetmiyorum, değil mi? Akşamdan akşama mesela günde bir öğün yemek yerim, bir tabak. O bana yeter.
0: Anladım.
2: Aklıma gelmiyor bazen.
1: Tatlı yani. Seviyor musunuz? Tatlı?
2: Tatlı severim.
1: Aa, demek ki tatlıyla biraz besleniyor.
0: Evet, 51 olunca oradan anladım, değil mi? Kilo muydu 51 efendim? Ama,
2: yani... Kilo 50-51 ama ben ilaç kullandım kiloya gelmek için.
0: Tamam efendim, maşallah canım, bir şey demedim. Yiyin efendim, gözümüz yok, yiyin ya. Kardeşiniz falan var mısın?
2: Var.
0: Kaç yaşında?
2: Yani onlar çok büyük ya. Onlar 45 yaşında falan abim.
0: Kilo?
1: Kardeş deyince ben de böyle bir 15 yaşında falan zannettim.
0: Kilo?
2: Yok. Onlar da aynı. Bizim ailede böyle çok kilolu kimse yok.
0: Anladım.
2: Herkes boyuna uygun.
0: Bak biri yazmış, diyor ki ben de yemek için hayatta kalıyorum demiş.
2: Evet, bizim ailede de öyle. Herkes öyle. Yani yemekten aşırı keyif alıyorlar. O yüzden bana ve evlat muamelesi yapılıyor evde.
0: Anladım ablacığım. Peki. Size tişört göndereceğim.
2: Olur.
0: Yemezsiniz. Onu
2: yok, onu giyersiniz.
1: Yanında kola geliyor, onu da içmezsiniz diye düşünüyoruz.
0: Bir dakika.
2: Onu severim.
0: Kola sever misiniz?
2: Severim. Ben nerede?
1: Niye? Hayır, ben onu aslında aileyle beraber, kendisi içmeyeceği için aileye beraber
0: yok
1: içsinler.
0: Ben senin dediğinde bir şey tartamadım, düğmeye bastım, şu an dolsun diye bekliyorum. Onun için sustum ben ya. Hanımefendi, biraz birbirimizi bekleyebilir miyiz? Şimdi burada bir alet var, ben onu kullandım da onun dolması lazım. Şu an mesela benim sesim insanlara şöyle gidiyordu mesela. Böyle gidiyordur. Şimdi evet, düzeldi. Heh, tamam. Tişört göndereceğiz size. Yanında da bir koli Sarıyer kola gelecek. Giydikçe içtikçe bizi hatırlayın, olur mu efendim?
2: Tamam, teşekkür ederim.
0: Sizi bulmam lazım ama sizi. Bir dakika, bulmam lazım. Bir saniye. Neydi adınız? Çok affedersiniz.
2: Rüveyda Rana.
0: Tak, buldum sizi. Tamam mı?
2: Evet,
0: tamam.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Eyvallah, görüşmek üzere. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Vay be. İşaretledin mi şeyi?
1: Aldım bile.
0: Tamam.

0: Hüseyin deyince bizim Hüseyin Güvenç yine yazmış. Hüseyin bak vallahi seni Instagram'da engelleyeceğim. Vallahi engelleyeceğim artık yani. Gecenin saat 3'ünde 4'ünde löp et videoları çıkıyor karşıma. Löp böyle. Hani böyle yağını başka bir yerden damlatıyor, eti başka bir yerden koyuyor falan böyle.
1: Bugün aslında senle, şimdi sen beni bırakacaksın ya.
0: Hı-hı.
1: Orada şeye mi uğrasak?
0: Ne?
1: Dilli kaşar falan.
0: Yok. Bugün zaten kaçta çıkacağımız belli. Bırakacağım seni de hani 12'den sonra şaka var biliyorsun, şaka çekeceğiz.
1: Tamam, şakadan sonra işte giderken.
0: Bak bugün işimiz 12-20 geçer diye biliyorum. Ya 12.30'da bitmiş olur işimiz ya da 1-1.30 gibi çıkarız buradan.
1: Tamam işte çıkarız gideriz sonra.
0: Söyleyeyim yani.
1: Bir dilli kaşar.
0: Bilemiyorum. Erkeklere hayır demek çok zor Serdar demiş efendim. Bu niye şimdi durdu? Ben ne sordum da bu geldi efendim? Erkeklere hayır demek çok zor. Bu şey gibi parkta, bundan yıllar önce parkta iki tane köpeğimiz var. Bende Rottweiler var, bir arkadaşımda da Kangal var. Gecenin bir yarısı, hani ikisi de yaratık gibi olduğu için hayvanların, bizim oğlanlar ama. Gecenin bir yarısı parka çıkartıyoruz. Abi bir hafta boyunca her gün aynı saatte yanımıza bir kadın gelip bize hiç manasızca şunu dedi. Bazı insanlardan daha sadık oluyor değil mi dedi. Ve gitti. Hani bir hafta boyunca her gün. İkinci gün yine geldi. Bazı insanlardan daha sadık oluyorlar değil mi dedi. Yine gitti. Üçüncü gün yine geldi. Bazı insanlardan daha sadık oluyorlar değil mi diye. Bir hafta sonra gördüm ablanın yanında bir adam vardı. Ama abla adam gibiydi. Yani bazı insanlardan. Evet dur bakayım. Durduk yere bu niye böyle olmuş? Niye yazmış yani böyle?
1: Niye erkeklere hayır demek?
0: Evet erkeklere hayır demek çok zor Serdar demiş. Öyle yazmış bana. Bayramda durduk yere mesela. Hiç köye gelmiyorsunuz lan diyen akraba gibi oldu.
2: Alo.
0: Dayı biz o köylü değiliz yolda. Alo. Alo.
2: Merhaba.
0: Merhaba nasılsınız?
2: İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız Serdar?
1: Sağ. Nasılsınız Serdar
0: Bey? Şizofreni.
2: Ne kestiniz?
0: Serdar şizofrenisin sen Serdar. Siz nasılsınız Serdar derken doğru diyor ama Serdar trafikte, Serdar yayında. Bunlar farklı insanlar. Serdar trafikte farklı.
1: Senin evet. Soyadını zannediyordu olabilirler mi?
0: Oğlum aslında benim birkaç ödülümün üstünde Sayın Serdar yayında yazıyor lan. Evet öyle yazıyor. Esra Hanım değil mi?
2: Evet merhaba.
0: Merhaba nereden acaba?
1: Ne oldu gitti mi?
0: Nerede? Bak, camdan bakıyor herhalde neresi burası. Nereden nereden?
2: Ha İzmir'den.
0: İzmir'den.
2: Evet.
0: Anladım efendim. Ne yapıyorsunuz?
2: Oturuyorum. Siz ne yapıyorsunuz?
0: Bravo. Nerede evde misiniz?
2: Evet.
0: Kim var evde?
2: Hiç kimse yok.
0: Ben de bugün yıldu gibiyim değil mi? Kocan evde mi? Ya,
2: tek yaşıyorum.
0: Tek yaşıyorsunuz. Anladım. Ne iş yapıyorsunuz evet. Ablacığım?
2: İşsizim şu aralar.
0: Anladım işsizsiniz şu aralar. Valla üstüme vazife değildi. Birkaç soru sor. Önce yaşı sor. Yaş kaç?
2: 25.
0: 25. Tamam. Kiloyu soracağım da onun için yaşı sordum şimdi.
2: Tamam.
0: Evet. Kilo kaç?
2: 60. Yok 55.
0: Şimdi 60 ile 55 arasında 5 yaş var. Güzel abla. Şey.
1: 5. Kafalar tertemiz. Evet. Evet.
0: Radyoda kafalar yine çiçek. Yani 5 kilo var güzel ablam. Ne alır ablam? Kaç kilosunuz?
2: 55.
0: Kaç kilosunuz?
2: En son tartıldığım da 55'ti. Ben normalde 60'tım da o yüzden öyle hatırlıyordum.
0: Bak,
2: dün tartıldığımı sonra unutmuştum.
0: Kenan İmirzalıoğlu gibi elimi çenemin altına alıp bir daha soruyorum. Kaç kilosunuz?
2: 55 kiloyum gerçekten.
0: Boy kaç?
2: 1.63.
0: 1.63'e 55. İyi evet. Değil mi? O olur. İyi yani. Evet hanımefendiciğim her şeyi yer misiniz?
2: Yerim.
0: Nasıl yer? Mesela bamya.
2: Yerim.
0: Karnabahar.
2: Evet yerim.
1: Brokoli çorbası karnabahar. İçer misiniz brokoli çorbası? Bayılırım
2: evet.
1: Ben.
0: Brokoli çorbası.
1: Evet.
0: Çok ya şunu olmuş. Allah aşkına artık meşhur bak. Etmeyin şunu ya. Ya brokoli çorbası nedir? Ya ne ya?
1: Dün Fatih de sizin, aynısını dedi.
0: Ya oğlum sizin yüzüne. Ben 15 senedir diyorum onlar benden duyup demiştir zaten. Bırak. Brokoli çorbası brokoli. 15 sene önce yoktu oğlum böyle
1: ya,
0: bir şey.
1: 15 sene önce brokoli vardı ama.
0: Lan yani. Brokoli çorbası nedir? Yoktu 15 sene önce brokoli diye bir şey yoktu
1: daha
0: ya.
1: Yeni bulmuşlar.
0: Yani ben hiç böyle orada burada falan hiç duydum hayatında. Allah aşkına elini vicdanına koyup da söyle bu hayat ne? Bu neydi lan? Ha, kartel bu. Brokoli çorbası içtim diyen biri var 15 sene önce var mı? Taşlarlardı lan bizim mahallede.
1: Ya niye taşlasınlar?
0: Ya bırak. Antep'te brokoli çorbası görmüş ya, de gelmiş
1: Antep'te
0: sanki ya.
1: Antep'te içmedim zaten canım. Antep'te Beyran'la şey başladık güne ondan sonra gerisi geliyor. Ama şimdi buraya geldiğimde daha çok böyle brokolidir, bamyadır
0: brokoli çorbası, framboğaz.
1: Framboğaz nereden çıktı şimdi?
0: Yani.

0: işte ne bileyim. Tamam, böyle gider bu yani. Oğlum bizim için şey yani havyar da anlayalım yani. Brokoli çorbası nedir ya?
1: Ya inanamıyorum ya.
0: Yani ya bunu yemeden içmeden güne başlayanlar var ya.
1: Tartışmak istemiyorum ya brokoli çorbasını gerçekten.
0: Oğlum ben seninle niye tartışayım ki zaten? Düğmeye basarım kapanırsın burada siz. Niye tartışayım?

0: Dışarıdan çok içtim.
1: Brokoli çorbasını dışarıdan para verip alan bir insanla çalıştığıma ya inanamıyorum
0: Allah
1: ya.
0: Allah.
1: İnanamıyorum ya.
0: Brokoli çorbası gerçekten güzel bir şey ya. Bu kadar ön yargılı olunmaz ama brokoliye.
1: Oğlum ve sence ben denememişim yani midir?
0: Denemişsindir
1: sence
0: de belki iyi yerde içmemişsindir.
1: Yani hepsi mi kötüydü?
0: Kremasız mı içtin?
1: Neysiz?
0: Kremasız.
1: Ya kremalı kremasız hepsi aynı.
0: Hayır,
1: brokolinin şey işte yeşili ya, laciverti. Neydi rengi onun işte. Hanımefendi.
2: Efendim.
1: Hayatımın sonuna kadar yerim dediğiniz hangi yemek var? Tek bir yemek ama.
2: Kısır.
1: Hı? Kısır mı?
2: Kısır.
1: Niye evet be?
0: Her şey var içinde.
2: İnce bulgur seviyorum.
1: Bulgur mu?
2: İnce bulgur seviyorum evet.
1: Ha ondan. Ne bileyim bulgur evet. Pilavı yiyeydiniz yani, niye onu yiyorsunuz?
2: Daha güzel oluyor yeşillikli, bol yeşillikli.
1: Bol yeşillikli kısır. Var mı şu an evde?
2: Yok.
1: Ama kısır tek yenmez ki, yanına yaprak sarması, Amerikan salatası falan filan olacak yani kısır öyle.
2: Tabii ki.
0: Yani nar ekşisi de üstüne.
1: Değil mi?
0: Daha.
1: Bak görüyor musun, Antepli'yi görüyor musun hemen nar ekşisini döktü üstüne. Bizim hiç aklımıza gelmez çünkü İstanbul'da orijinal nar ekşisi mi var? Bunlar orada buluyorlar. Yan komşuda bile var. Gidiyorsun söylüyor, bir ibrik veriyor sana. Burada kuru yemişçi bulacaksın da gecenin bu saatinde içinde %90'ı su olan nar ekşisi bulacaksın da. Oho yani. Yani peki siz yalnız yaşayan bir insansınız değil mi? Demin öyle dediniz.
2: Evet, öyleyim.
1: Mesela bugün ne yaptınız yemek?
2: Hiçbir şey yapmadım.
1: Niye?
2: Bilmem, bazen acıkmıyorum ben ya. İştahsızım bu aralar.
1: Bu aralar iştahsızsınız.
2: İş yerinde yediğim yeterli oluyor genellikle bazen.
1: Hani çalışmıyordunuz hani? En son işe 3 gün önce mi yediniz? Ne yaptı? Hani çalışmıyorum dediniz ya bana.
2: Evet, şu an çalışmıyorum. Dün yemiştim evet.
1: Dün çalışıyor muydunuz?
2: Evet.
1: Oradan bakınca salağa benziyoruz değil mi? Bunlar unutmuştur ya, çalışmıyorum dedim bir şey yapalım falan. Aptal bunlar, boş ver ya. Aşk olsun ablacığım. Ama öyle şimdi, kalbimizi kırdınız bizim. Yani çalışmıyorum dediniz bizden. Bizden işi de yani, ne yapayım? İstihbarat ajanı mısın bu kadar saklıyorsun? Ne oldu yani? Evet. Peki başka, dur bakalım. Hüseyin, yemekle ilgili bir şey sor, senin uzmanlık alanın.
0: Yemek.
1: Yemekle ilgili soru, evet.
0: Tamam. Sakatat yer misiniz?
2: Sakatat yerim, güzeldir. İşkembe, beyin.
1: Ya İzmirli'ye bu soru evet sorulur mu oğlum?
0: Ne bileyim, yemeğinde olabilir yani.
1: Yani İzmirli'ye sorulur mu yani? Yani mesela Antepli'ye şey, kebap sever misin? Demek gibi bir şeydir bu yani İzmirli'ye.
0: İzmirli. Hiç yemem dediğiniz bir şey var mı?
2: Yok. Galiba bir çorba yemem yani. Çorbayı sevmiyorum.
0: Çorbanın günahı ne ya? Kimse bu çorba içmiyor bu aralar.
1: Ben yani Beyran'a bir kere çorba dedim. Çorba dedim Beyran'a. 2 hafta linç yedim.
0: Çorba değil.
1: Evet. Beyran içtim dedi. Beyran içilmez. Terbiyesiz herif, kendini ne zannediyorsa, ahlaksız adam filan. Tamam canım ya. Beyran yedik yani Beyran. Çorba içmezsiniz doğru mu?
2: Evet doğrudur.
1: Anladım. Peki evinize böyle gidip gelen misafir oluyor mu hiç?
2: Yok olmuyor.
1: Niye?
2: Bilmem, yalnızım, yalnız devam ediyorum. Böyle yuvalanıyorum. Birkaç gündür böyleyim.
1: Niye böyle kazıklı voyvoda gibi bir hayatı tercih ettiniz hanımefendiciğim? Yani... Allah Allah.
2: Biraz kabuğuma çekildim galiba bu aralar.
1: Anlıyorum. Kitap mı yazacaksınız? Ne yapacaksınız?
2: Yok.
1: O da yok. Tamam. Sizin adınız neydi?
2: Esra isim.
1: Esma.
2: Esra.
1: Esra. Tamam. Size tişört göndereceğiz.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ne demek? Bir dakika.
2: Kıyafetlerim biraz sıkıntılı çıkıyor. Kusura bakmayın.
1: Çok tatlı çıkıyor. Hiç sorun yok. Kusurluk bir şey yok. Gayet güzel. Gayet hoş. Sizi bulmam lazım Esra Hanım.
2: Tamam. Uzun zamandır sizi dinlemiyordum. Bugün açtım. Ve
1: aşk olsun.
2: Şansa.
1: Niye dinlemiyordun? Yemeği bırakıp bize sardın değil mi şimdi?
2: Yok.
0: Alındık.
2: Unutmuştum vallahi ben sizi de. Bugün hatırladım.
1: Sıkıntı açtım yok. Ben zaten yıllardır söylüyorum. Radyonun dinleyicisi böyle. Şimdi beni şükür 20 senedir dinleyen de var. 10 senedir dinleyen de var. 5 senedir dinleyen de var. 3 gündür dinleyen de var. Sizin gibi aralarda dinleyen de var. Ama önemli olan o hani gönüldeki yeri etmek, o da şöyle oluyor. Beni mesela diyelim ki 10 sene dinlemedin değil mi? 10 sene dinlemedin beni.
2: Evet.
1: Ama bir yerde bir şey olduğu zaman radyo, aa Serdar Gökalp, Serdar yayında geceleri demen benim için, benim için asıl reyting budur yani. Anlatabiliyor muyum ablacığım?
2: Evet evet anlayabiliyorum.
1: Yani mesela yarın öbür gün birisi bir yerde bir radyo muhabbeti açsa benim adımı söylemez misin?
2: Söylerim tabii ki.
1: Benim, kimim ben, adım ne benim?
2: Serdar Gökalp.
1: Bravo. İşte bu. Rating budur. Öpüyorum sizi. Tişört gönderecekler size. Sağ olun.
2: Teşekkür
1: görüşmek
2: ederim
1: üzere. Sağ olun. Teşekkürler efendim size de. Sağ olun. Thank you. Var olun.

0: Linçlenmeyeceksen Beyran da öyle aman aman bir şey değil yani demiş.
1: Lütfen başta ben linçlerim.
0: Ben Beyran işte ben 1,5 hafta şey yedim ya, linç yedim ben. 1,5 hafta. Engelliyorum başka birileri yazıyor. Engelliyorum başka birileri yazıyor. Beyran işilmez, terbiyesiz adam, Beyran yenilir falan. Bazı öyle şeyler var ama yani hassas noktalar var. Hani İzmir'e git mesela, çekirdek yiyelim mi de, çekirdekte çiğdem o gerizekalı falan. Yani bu bana yıllar önce şeyde Erzurum'da cağ kebabında oldu. Hayatımda ilk defa Erzurum'a gitmişim. Nereden bilebilirim abi? Bir de çocuk yaşlardayım. Ben biliyorsun çocuk yayıncıydım sevgili dinleyen. Çocuk yaşlardayım, Erzurum'a yayın için gittim. Bana dediler ki mutlaka, aa bana diyenler de öyle dedi, çağ kebabı ye diye. Ben ne bileyim abi ben. Çağ kebabı ye, çağ kebabı ye. Yayın bitti, gittik oturduk bir yere. Merhaba merhaba, çağ kebabı alabilir miyim dedim. Çağ kebabı burada yok dedi bana. Nasıl? Millet de yiyor. Çağ kebabı burada yok dedi. Dedim ki Allah Allah nasıl? Abi yok mu, hiç yok mu? Çağ kebabı değil onun adı. Çağ kebabı. Ya ben turist de olabilirim kardeşim. Tamam ben sen bizdensin, ben sendenim. Tamam eyvallah, sıkıntı yok. Ben sana küsmedim, alınmadım ama yani ben alıngan bir ada Erzurum'a küsebilirim ya ben. Değil mi kardeşim? Adam çağ kebabı dedi diye böyle. Bu İzmir'de var mesela. Çekirdek. Çekirdek değil lan. Çiğdem onun adı. Salak seni falan yani. Simit değil. Vallahi evini daşlarız senin. Gevrek onun adı falan diye. Yani bu kadar hassaslık acaba sahip çıkmak. Güzel yapalım bence ismi. Ya bırak simit ne. Ben şimdi susamlı yuvarlak desem ne olacak? Ne olacak yani? Beyran'ın başka adı var mı?
1: Yok.
0: Yok değil mi? Sen yapmayı bilir misin Beyran?
1: Beyran öyle evde kolay bir şey değil.
0: Yapılmaz mı öyle?
1: Yapılır tabii yani evde.
0: Niye, doğa şartlarında mı olmak lazım oğlum? Niye?
1: Annelerimiz yapar. Ya bu birazcık bir sirkülasyon ya, hızlı ve çok yapılınca bir de belli lezzeti, yani ustaların belli lezzeti var. Hı. Oralarda yemek daha mantıklı.
0: Oralarda yemek daha
1: tabii
0: mantıklı.
1: Tabii mesela yuvalama dediğin zaman evde yapılır, annem de yapar, herkes yapar yuvalamayı.
0: Ne fark var Hüsnü?
1: Neyin?
0: Yuvalamayla onun arasında.
1: Yuvalama da ayrı bir. Mesela yuvalama yemektir. O da içilir gibi duruyor. Beyran'la çok yakın. Yani yakın derken kıvam olarak da bahsediyorum. Ama yuvalama özel bir yemektir yani. Böyle bayramda, kahvaltıda falan da yenir.
0: Söğüş veya limonlu dil. Çok güzel.
2: Efendim.
0: Hanımefendi merhaba.
1: Ne oluyor ya?
2: Merhabalar Serdar Bey.
0: Nasılsınız acaba?
2: Çok teşekkür ediyorum efendim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim efendim. Teşekkür ederim. Hiç limonlu dil yediniz mi?
2: Yemez miyim canım? Benim annem İzmirli. Ben Söğüş'le büyüdüm.
0: Vallahi bilmiyordum ben. Limonlu dil İzmir'de mi meşhurmuş?
2: Hayır canım, öyle bir meşhurluğu. Limonlu dil özel bir şey miymiş? Hani dilin üstüne limon sıkmadan bahsetmiyor mu?
0: Bir saniye evet, bakacağım. Limonlu dil.
1: Bir şey diyeceğim ya. Limonlu dil ne? Ben bilmiyorum.
2: Hakikaten neymiş?
1: Limonlu dil ne ya?
0: Biri yazmış ya. Dur bir dakika.
1: Sakatat falan mı ya?
0: Bir de limonlu dil mesela. Dil balığı mı? Dilin kendisi mi şimdi bir de? O var yani.
2: Dil balığı da olabilir, evet.
0: Evet yani o dil balığı da olabilir. Bunu yazanı birazdan arayacağım. Linçlenmeyeceksen Beyran da öyle aman aman bir şey değil demişsin. İbret alem için.
2: Yani.
0: İbret alem için bağladım sizi.
2: Başta ben linçlerim diyor Hüseyin de bir hoş. Siz yani değil o. Ya da
1: siz miydiniz?
2: Biz öyle çok iyi bir yerde yemedik herhalde. Ben bir Güneydoğu gezisine çıktım bir yerde. İşte böyle götürüyorlar ya toplu bizi bir yerlere, anlaştıkları evet, yerler var. Evet. Bir tanesine götürdüler, yedirdiler. Yani öyle gerçekten Allah be, bu Beyran'da neymiş filan diye bir şey demedim yani. Ya yani, bize kötü bir yerde yedirdiler.
0: Hayatınızda hiç herhangi bir şey yerken vay be bu da neymiş filan dediğiniz bir yiyecek hatırlıyor musunuz?
2: Mesela şöyle atıyorum, bir yerde lahmacun yerim, çok iyidir. Aa, derim yani hakikaten ne güzel lahmacunmuş be derim mesela hani.
0: Ben yıllardır anlat bitiremedim. Benim hayatımda iki tane kırmızı çizgim vardır. Böyle hani şimdi yemek, çünkü bir de şöyle bir olay var. İnsanoğlu acıktığı zaman yemeğin lezzeti değil. Yemek, her yemek güzel geliyor insana. Evet. Aç olduğu zaman. Net değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Değil mi ya? Evet.
2: Kesinlikle.
0: Onun için ama iki şeyi anlatabilirim size. Bir, balda kızarmış ceviz. İki, pöc. Ama bir benim için number one, bir yani hatta ya yani number one FM. Yani bir bende balda...
2: O neymiş ya, balda kızarmış ceviz? Bunu gerçekten ilk defa duydum.
0: Bak sana bir şey diyeyim mi? Manyak olursun. Manyak olursun. Manyak olursun. Diyorum sana.
2: Şimdi, bayağı bildiğim balı ısıtıp böyle cevizi mi pişirmişler içinde?
0: Billahi bilsem o işe girerim zaten, yemeği bırak. Yani Çin restoranlarında var bu, Çin restoranlarında. Özendim orada. Bak Kayseri'de şöyle oldu. Bunu yakın tarihe anlatmıştım. Uçağa gideceğiz. Röter mi yaptı? Bir şey oldu. İsmail Güllü dinliyordu bizi deminki. İnşallah yine dinliyordur bizi de. Onunla beraber dedi ki abi uçak röter mi dedi. Ya röter ya kaçırdık. Bizde uçak kaçırma maceraları çoktur. Bir restorana girdik. Sağ olsun benim dinleyicilerden çıktı. Restoranın işte sahipleri. Baba ne haber, iyi abi, uçak saatine kadar 3-5 saatte bir şey var. Otur abi burada işte, biz de otur muhabbet edelim falan. Önümüze balda kızarmış ceviz getirdiler. Bittikçe getiriyorlar ama o kadar güzel ki. Kayseri'de. O oraya mahsus bir şeymiş zaten. O çok yani meşhurmuş orada. Yani böyle şöyle anlatayım. Ceviz hakikaten dışı böyle bal ama incecik zar gibi. Ben sonra buraya geldim, araştırdım hayranı olunca. Hastası oldum çünkü. Burada araştırdım. Çin restoranlarında satılıyormuş. 2-3 tanesinden aldım, edindim. Gönderdiler. Gönderdikleri cevizler böyle yapış yapış ablacığım. Üstünde böyle bal katmanı var gerçekten. Kayseri'de yediğim asla öyle değildi yani.
1: Peki nasıl birleşmiş bu Çin restoranıyla bazı Kayseri mutfağı?
2: Acaba?
0: Bilemiyorum ki. Belki de Kayseri mutfağından Çin restoranına geçmiştir. Ben bilemedim bunu ya. Bunu bilmiyorum
1: Çin
0: yani.
1: Çin restoranında niye satılıyor mesela Kayseri'de yapılan bir şey? O da garip.
0: Bilmiyorum yani. Ben Kayseri'deki normal bir şey. Hanımefendi bir dediğim gibi number one. Bir benim için şey balda kızarmış ceviz. İki de pöç.
1: Pöç de değişiktir ve hep çok yoktur mesela pöç.
0: Evet. Ben bilemedim. Hep şeylere bir hayvandan duyarım. Bir hayvandan 50 gram çıkar filan derler yani
2: bir
0: böyle.
2: Bir tane çıkıyormuş evet.
0: Bunları mesela deneyiniz ama balda kızarmış ceviz. Mesela o kadar bahsettik filan daha önce de yazanlar var. Bunu deneyeceğim, bunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım falan gibisinden. Sonrasından bana Instagram'da yazıyorlar. Abi yaptık olmadı, yaptık ceviz yandı, yaptık bal şöyle oldu falan. Bak şu an konuşurken biri yazmış mesela WhatsApp'tan.
2: Abi evet, bal... Muhtemelen evde yapmaya kalkarsan o bal ağırlaşacaktır böyle. O dediğiniz yapış yapışlık olacaktır. Onun çok değişik bir tekniği olması lazım. Şu an düşünüyorum, hiç benim mutfak becerim yok.
0: Yani cevizin üstündeki o bal, o bu kaplanan bal hani şey güzelliği şundaydı. İncecikti böyle, zar gibiydi yani. Hücre zarı gibi yapmışlar yani, anlatabiliyor muyum? Vallahi böyle zar gibiydi.
2: Peki Serdar Bey sıcak mı geldi o size?
0: Hatırlayamadım tam, galiba sıcak geldi
2: yani,
0: yerken soğuyordu.
2: Yani daha önceden yapılmış bir şey mi yoksa o an mı yaptılar, onu merak ettim.
0: Yok ablacığım ya, galiba soğuk geldi ya da sıcakken geldi önümüzde biz mi soğuttuk. İnanın tam hatırlayamadım. Yani ben çünkü yerken benliğimi kaybettim ya. Ya 4 kase falan yedik, ayıp olmasın diye artık Güllü'ye şey diyorum mesela. Güllü sen istesene bunu da ya falan diye yani. Önümüze sucuklar geliyor, baklavalar geliyor falan. Kimse yüzüne bakmıyor. Kimse.
1: Ben de merak ettim ya. Hatta bir dinleyicimiz merak. Yapacak da Hataylı mıydı aşçı?
0: Bana sonra Instagram'dan çok insan yazdı. Yok balı yaktık, yok cevizi evet, patlattık, yok şöyle.
1: Ya, öyle bir
0: bak mesela bana şu anda balda kızarmış cevizin malzemelerini, yapılışını gönderiyor. Ya sevgili dinleyenler, yapılmıyor, yapılmıyor. Bir bakın da yani, yapılmıyor. Öyle bir şey yok. Çok deneyen var. Hanımefendi nerede oturuyorsunuz siz?
2: Bursa.
0: Malzemeler benden, şu balda kızarmış ya. Sen yetkili bir ablaya benziyorsun. Şunu bir yapsan da bize bir, yani bir yapsan be.
2: Deneyeceğim Serdar Bey ya. Gerçekten deneyeceğim. Şu an bir bana o istek geldi. Yani bu kadar insanın yapamıyor olması beni bir gaza geçirdi. Merak ettim. Gerçekten araştıracağım nasıl. Bunun bir tekniği vardır o sizin dediğiniz gibiyse. Bir araştıracağım ben bunu.
0: İsminiz nedir efendim sizin? İsminiz?
2: Gülşah
0: Hanımcığım, geçmişe dönük benim bütün yayınlarımı dinleyin. Benim herhangi birinden, bir dinleyiciden bana şunu gönder, bana şöyle yap, bana bunu gönder. Tarih yazmamıştır. Hani benim...
2: Çok stresim.
0: Yani bak benim birinden bir şey istediğimi, ben de buradayım, yayınlar da orada. Geç, geriye dönük. Bir iki dinleyicimizle şakalaştık. Sana tişört veriyorum, bana tişört gönder falan diyor da şaka zaten göndermediler, şaka olduğunu anladıkları için herhalde. Bak yine diyorum, tarih yazmamıştır benim birinden, bir dinleyiciden bana şunu gönder, bana bunu gönder dediğimi. Açık açık size söylüyorum. Bir de niye size söylüyorum? Size ablam belledim şu an. Niye size söylüyorum bilmiyorum.
2: Öyle ablam ablam değil mi ya, o yaşlı olduğumuz hep ben.
0: Hayır canım, bunun yaşla bir alakası yok. Balda kızarmış ceviz yapan benim abim de olabilir yani, sorun yok.
2: Ablam bildim dediniz ya. Tamam ben bunu deneyeceğim.
0: Tamam bana
2: yol... Şu andan itibaren benim en birinci sıramdaki vazifem. Çoğu zamanlarda kimse benden bir şey istemedi çünkü.
0: Tamam bak ben de bak ne diyorum, sen de son zamanlarda benim bak yayınlar ortada. Geriye dönük bütün yayınlarımı dinle. Tarih yazmamıştır. Benim birinden ya, bir şey istedim.
2: Evet hiç öyle bir şeye denk gelmedim.
0: Ben. Yani var diyen de beni başkalarıyla karıştırıyordur sevgili dinleyenler. Ya uyuyorlar ya, yapıştırayım hemen. Onun için bak diyorum ya, bal da kızarmış ceviz vallahi yaparsan gönder yani, söylüyorum sana.
2: Tamam Serdar Bey, ben bu konuyla bizzatihi ilgileneceğim.
0: Tamam peki, isim neydi çok affedersiniz?
2: Gülşah.
0: Tamam Gülşah, Gülşah Hanım, ceviz olsa da olmasa da ben size şey göndereceğim, milli takım tişörtü göndereceğim bir saniye.
2: Aa, teşekkür ederim.
0: Rica ederim, işaretledim sizi. Hüseyin'cim sen mi arayacaksın?
1: Ben arayacağım yarın.
0: Tamam, yarın Hüseyin arayacak. Tamam. Sizden gerekli bilgileri alacak, tamam mı?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun Serdar Bey. İyi yayınlar.
0: Rica ederim. Görüşürüz efendim. Sağ olun.
2: Hoşçakalın.
0: Teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkürler. Var olun. Peki balın kalitesi önemli midir? Ne bileyim abi. Bilmiyorum ki. Yedim sadece diyorum ya. Yedim ya. Sadece yedim ya. O kadar. Başka bir şey yok. Ne oldu?
1: He?
0: Ne oldu?
1: Bir şey olmadı.
0: YouTube'da bakıyorum anlaşılmıyor bir şey demiş. 25 yıllık Kayseriliyim ilk defa duydum. Valla bir şey değil mi, ben keşke duymaz olaydım. Çin restoranlarında var Serdar'cığım demiş efendim. Abim bir saattir anlatıyorum yani, bak bir saattir anlatıyorum ya. Evet ben de bilmiyordum, geldim Çin lokantalarında, Çin restoranlarında varmış. Böyle ufak bir kasede, kusura bakmasınlar olanı söylüyorum. Ufak bir kasede gönderdiler. O böyle kaseyi açtım. Bal böyle kasenin altına akmış. Böyle yapış yapış olmuş. Cevizin üstü böyle bir hani kalın, böyle bir bal gibi, bir bal mı yağ mı belli değil filan. Kayseri'dekinde ceviz böyle kendiliğinden ballı olmuş gibiydi yani. Bu. Hani şimdi bir saat anlatmak istemiyorum. Şurada mı yedin, burada mı yedin, Kayseri'de filan diyenler var. Vallahi bizim İsmail Güllü bilir o işleri. Bizim İsmail'le beraber, İsmail zaten Kayserili. Çok özür diliyorum, hala dinliyorlarsa selam ederim. Restoranın sahipleri de dinleyiciydi. Geceleri Serdar yayındayı dinliyorlarmış. Vallahi unuttum restoranın adını. Bizim Güllü bilir ama. Bizim Güllü bilir. Öğreneyim, öğrensem de söyleyebilir miyim bilmiyorum. Ne yapacağız, bir ara mı vereceğiz Hüsü?
1: Evet ara verelim.
0: Tamam bir ara vereceğiz, aradan sonra geliyoruz efendim.

0: başım. Dokunmayın bana, aklımda değil başım. Mami yazmış. Güzel parçalar, saygılar. Duyuyor musun Hüseyin?
1: Duyuyorum.
0: Ben de sana bir şarkı çalayım mı?
1: Çal.

0: Neydi bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu?
1: Şey değil mi ya, ya neydi o filmin?
0: Na na na na na na na na na na na. Ne bu?
1: Neydi? Filmin bir şeyiydi bu.
0: Bilemedim. Bilmiyorum. Bilsem sana sorar mıyım? Ne bu? Selamlar Serdar. Çok geç kaldım ama neyse ki bitmeden yetiştim yayına demiş efendim. Şurada bir düğme var. Basınca sadece size gelmiyor yayın. Öyle bir düğme olsa ya, basınca istediğin yere göndersen istediğin yere gönder. Var da il bazlı. Hani abi, basarsam komple İzmir'e gitmiyor mesela.
1: Sivas'ı açmamışsın ya yanlışlıkla diye mesela.
0: Sonra dur bakayım şuradan. Şuradan. Evet. Bilerek bu saate kadar hiç bahsetmedim. Bakayım yılacak mı diye. Aysel neredesin Aysel? Hani şimdi ilk saatte de yazan var. Bilerek bu saate kadar hiç bahsetmedim. Aysel bir dakikan var. Deniyorum, zorluyorum yani. Aysel'cim bir dakikan var. Buyursunlar. Evet. Aşk olsun ama ya demiş. Ya sana aşk olsun canım. Burada yani sigortamız şaka yapmak üzerinden yatıyor. Aysel neredesin Aysel? Bir dakikan var Aysel. Neredesin Aysel? Neredesin Aysel? Buradayım Aysel. Neredesin Aysel? Buradayım Aysel. Bakalım. Ya abi kız burada işte, bak görüyor musun? Çıtı da çıkmıyor biliyor musun? Çıtı da bak bak.
2: Buradayım Serdar abi.
1: Pusuya yatmış.
0: İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. Bir şey 40 kere söylersen olurmuş ya, biz bir hafta içerisinde 40'tan fazla söylüyoruz, merak etme. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah istediğin yere atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. Söylemesi de zor ha.
1: Yanlış isim çıkacak, o atanacak şimdi, dur.
0: Evet ya, deyim gibi. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. Heh, tamam şimdi düzeldi canım şu anda. Evet, dur bakalım. Eskiden saat sayardım böyle dinlemek için. Ne olur benden uzak durun. Ne olur. Ne olur. Bak lütfen diyorum. Benim için biriyle sohbet etmek hiç kolay değil. Sürekli dikkatim dağınık, başka şeyler düşünüyorum demiş efendim.

0: Bunu Lara mı söylüyormuş ya?
1: Lara ya, bunu Lara da söylüyor.
0: Bir yaşıma daha girdim şu an. İnşallah Aysel'le beraber ben de atanırım. Amin amin amin. Ya onu ilk gün de söyledik. Aysel üzerinden tüm atama bekleyenlere inşallah hepiniz atanırsınız. Ama şimdi programa Aysel ulaştığı için onun duası, onun üzerinden gidiyoruz. Yoksa inşallah herkes atanır herkes. Yusuf Reis bu hafta yok muydu? Vallahi bu hafta yoktu. Pazar günü şakasını da saat 12'de bugün yayın bitecek. 12'yi 20 geçe arayacağız. Bir hanımefendiyi. Malzeme güzel, hala kararsızım. Yusuf Yılmaz Çelik mi yapsam, suç takip merkezi mi yapsam? İkisine de uygun aslında telefon şakası. Bilmiyorum ama galiba Yusuf Yılmaz Çelik yapacağız bir hanımefendiye galiba. Hani bugün 12'yi 20 geçe arayacağım. Radyosunu yeni açan varsa, yani programın başında anlatmıştık işte, şaka işleri böyle. Şimdi yayın bitecek, 20 geçeye kadar bekleyeceğiz. Çünkü şakayı paslayan 12-20 geçe arayabilirsiniz dedi. Onun öncesinde ararsanız dedi, ulaşamazsınız dedi. Galiba işten geliyor. O saatte müsait olacak. Bir de dedi o saatte birazcık sudan çıkmış balık gibi olur. Ne deseniz ha ha ha filan der dedi. Bir de öyle dedi yani. Mesela aradık. Açmadı. Patladı şaka. Yapamıyorduk yani. Yarın başka bakacağız. Ya da aradık. Yaptık. İzin vermedi falan. Bir şeyler yani. İnşallah atanırsın Aysel. Bir sınıf dolusu çocukla uğraşmak gerçekten zor. Orijinal Güldüm. Merhaba Güldüm. Etme, bir şey diyeceğim, mesela duası bittikten sonra gitti mi acaba? Yani geçen haftaki Rahime'yi bir yoklayalım mı? Rahime Hanım burada mısınız?
1: Bir dakika içerisinde.
0: Rahime Hanım burada mısınız? Mesela duasını yaptıran şey mi? Hani gidiyor mu yani? Böyle.
1: Uğurluyor muyuz yani?
0: Evet. Yusuf Reis'ten devam demiş efendim. Öyle devam zaten canım, devam. Bazı projeler, ben onun proje olduğunu düşünüyorum. Adam Yusuf Yılmaz Çelik şakasının altına şey yazmış. Ya Yusuf Yılmaz Çelik yap. Oğlum ne yapayım, benim içeriğim o. Hani belgesel kanalla yazıyor musun abi? Bu nedir, her gün belgeseli veriyorsunuz ya filan diye. Yani benim içeriğim o sevgili kardeşim yani. Bunlar proje, proje. Proje bunlar.
1: Geldi.
0: Ne oldu?
1: Geldi, Rahime geldi galiba.
0: Geldi mi, Rahime mi geldi? Dur bakayım. O mu? Dur bakayım.
2: Buradayım Serdar Bey.
0: Rahime inşallah çocuğun olur Rahime. İnşallah çocuğun olur Rahime.
1: Yanlış anlayan dinleyicimiz mi olmuş acaba? Uyumayacağım şakayı bekleyeceğim demiş de, yani biz şakayı...
0: Ne demiş hani, nerede? Gördüm, uyumayacağım şakayı. He siz abi, siz pazar günü YouTube'da dinleyip seyredeceksiniz. Biz bugün yapacağız da, yapabilirsek siz pazar günü, o canlı değil, 12-20 geçe arayacağız biz stüdyomuzdan. Hani siz pazar günü YouTube'da. Ya ben bir şeye çok şaşırdım biliyor musun?
1: Neye?
0: Bundan yıllar önce telefon şakası yapmaya çalışan bir çocuk vardı.
1: Allah Allah.
0: He, bir de şey diyordu şakaların sonu. Taklitlerimizden sakının filan diyordu mesela. Vallahi bak yemin ediyorum öyle diyordu. Ben hiç bilmiyorum bile. Ben o tarihten de pek hatırlamıyorum. Aa, YouTube'da herif filmleri dizileri filan anlatıyor. Karşıma çıktı. Ne güzel işte, bak bulmuş kendi içeriğini. Senin ne işin var telefon şakasıyla? Yani. Bulmuş ya, içeriğini bulmuş. Değil mi? Ya ben çıkıp dizi anlatıyor muyum oğlum? Yani. Bulmuş, içeriğini bulmuş. Bana da bizim Güllü söyledi. Abi bu, hatırladın mı bu kardeşi dedi. Vallahi dedim hatırlamadım dedim. Hani telefon şakaları yapıp taklitlerimizden sakının diyordu ya dedi. Ben dedim onu da hatırlamadım ki oğlum. Yani olayı da dedim hatırlamadım. Olayı. Evet, sonra bu haftanın duası beni seyredin. Artık cuma günü, cumaya kadar cumaya kadar Aysel. Aysel inşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. Bir de bilmiyorum farkında mısınız? Bazen giriyor, programa girer girmez söylüyorum. Bazen 10. dakikasında, bazen yarım saat. Bak mesela bugün...

0: Gün hiç ilk saat bahsetti. Yazan var mesela burada. Diyor ki Aysel'i unutmayın onu. Unutur muyum ya? Zorluyorum. Zorluyorum. Harbiden ha böyle. Ne olur uzak durun. Vallahi uzak durun. Muska yazıp kendimi asacağım sizden bir sebep bak. Gerçekten yani. Böyle olduğu kadar var sevgili dinleyenler. Olduğu kadar da şeyde YouTube'da. Sizle şakalaşıyorum. Siz benim radyo dinleyici kitlem olduğunuz için. Sizle şakalaşabiliyorum. İnternette hiç şakalaşamadığım çok böyle agresif hani büyünün muskanın oyun buyun peşinde falan koşan var. Hani ne olur uzak durun diyor. Ben bu aralar bu lafa takıldım mesela gündüz hoşuma gitmeyen bir şey oluyor ne olur benden uzak dur filan diyorum. Bu aralar niyeyse dilime dolandı bu benim. Bugün Umut Bezgin'e dedim mesela o uzak dur benden ne olur filan diye. Sizde şakalaşabiliyorum sizde bir sorun yok ama internette çok internette çok... Değişik, enteresan bir kitle var. Onlar birazcık değişik. Vallahi değişik yani onlar. Biraz şey. Serdar iyi yayınlar. Bugün benim doğum günüm. Hüseyin'le beraber kutlarsanız sevinirim demiş efendim. Neredesiniz? Gelip kutlayalım. Neredesiniz?
1: Doğum gününüz kutlu olsun.
0: Bugün diyor benim diyor doğum günüm diyor. Doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu yaşlar. Doğum gününde benim bir duam var. Dileğim var artık sen ne dersen sana da söyleyeyim. Geçmiş doğum gününde yapmayı isteyip de yapamadığın her şeyi inşallah... Bu yaşında yaparsın. Amin. Peki. Ben biraz ara verdim de dua meselesi ne tam olarak demiş. Bir kişiyi seçiyoruz. Bir kişinin duasını bir hafta boyunca dillendiriyoruz efendim bu. Ben gerçek dinleyeceğim. Böyle gerçekten olmayacak mı demiş. Ya abi olursa da benim kendi YouTube kanalımda olmayacak. Hani olursa da. Var yapma gibi bir düşüncem. Siz Allah razı olsun vallahi billahi başımın tacısınız siz. Ama çok farklı... şeylerin peşinde olan var. Ben böyle yani bu kadar ciddiye alınsın istemem ben. Korku filmi gibi. Mesela korku filmini seyrediyorsun, kapatıyorsun, olay bitiyor. Bunda öyle bir şey yok. İnsanları dolandırmaya çalışanlar var. Hani biz de biliyorsun böyle de Ömer Hoca bağlanıyor. Abi tek tek sildik yorumları ya. Yani bir kişi de değil. 3-5 kişi şey yazmış bizim yorumlara. Ben şu zamana kadar hiçbir videomuzda öyle yorum kısıtlama, yorum paylaşmama falan filan gibi bir şeyler yapmadım, yaptırtmadım. Hakaret içermediği sürece de herkesin yorumu kalır orada. Herif böğünün altına şey yazmış. Ömer Hoca'ya ulaşmak istiyorsanız bizi arayın. Yayında söyleyemiyoruz. İşte buradan bize ulaşabilirsiniz falan. İnsanlar ona cep telefonunu yazmış falan. Yani bizim üzerimizden dolandıracaktı. Sonra mesela başka dinleyici kitlesi de çok agresif, çok enteresan. Bursa'da mı nerede? Bir adam bir hikaye anlatıyor. Büyüyle alakalı bir şey. Bunlar bir hocaya gitmişler. Ben de müdahale etmişim yayında. Demişim ki bir dakika gitmiş olduğun yerin adresini nokta atışını verme demişim yayında. Abi buna dolamışlar. Benim ne ruh hastalığım kaldı ne işitmediğim hakaret kaldı. Ne yani bunlar yayıncılığı da herkesten daha iyi biliyor. Bunlar cinli var. Aslında korkulması gereken varlıklar bunların kendileri aslında. Hani böyle programı değil. Bir de. Şimdi komedi programında olduğum için rahatlıkla anlatıyorum. Valla bunu aralarda anlatıyorum. Bundan önce dinleyen dinleyicilerimizin zaten haberi var. İlk defa dinleyen varsa gerçekten şaka yapmıyoruz. Arkadaşlar radyo kesik saç gönderiyorlar. Fotoğraf gönderiyorlar. Kocamda büyü var. İşte fotoğrafını ve saçını kestik gönderdik. Bir de giydiği tişörtü gönderdik. Şu büyüye bir bakar mısınız falan. Ciddi söylüyorum şaka yapmıyorum değerli dinleyenler. Sonra başka mesela... Uzun uzun mektuplar gönderiyorlar. Daha önce başka bir hoca bize bunları yapmamızı tavsiye etmişti. Siz ne tavsiye? Arkadaşım biz korku programı yapıyoruz ya. Ne anlatıyorsun birader? Desen muhatabın da yok yani. Hani muhatabın da yok. Vallahi yine şaka yapmıyorum gerçekten. Hani bizim Adem'i hepiniz biliyorsunuz. Hüseyin ona denk gelmedi de bizim Adem. Ben de bir de kendi stüdyomdayım galiba o gün. Telefon açtı abi dedi birisi dedi eşiyle gelmiş dedi. Dedim Adem misafir et abi dedi onun için değil eşine dedi büyü yapmışlar dedi. Bizim dedi bir bakmamızı istiyor falan dedi. Yani bu sebeple çok özür dileyerek dinleyici kitlesi ayrı. Hani siz dinleyici kitlesiniz ama orada başka şeylerin peşinde olan bir kitle var. O kitle bana lazım değil size hiç lazım değil sevgili dinleyenler. Bana lazım değil size hiç lazım değil. İnanın yani bu sebeple böyle... algoritmamı yeni düzelttim YouTube'da. Yani dünyanın en çok şükürler olsun sayenizde dinlenen telefon şakalarını yapıyorum. Beni korku programlarında öneriyorlar benim telefon şakalarını filan. Daha yeni düzelmeye başladı yani. O da en son bakıldığında YouTube'da öyle istatistikler var. Daha %70'i falan düzelmişti algoritmamın. Yani Olursa da değerli dinleyenlerim böyle %50 %50 tam bir karar veremedim. Benim kendi YouTube kanalımda olmaz. Bilginiz olsun. Olmaz çünkü kimi bizi üfürükçü zannediyor. Ömer Hoca'ya ulaşmak için bana alakasız teklifler, maddi manevi, ahlaksız teklifler, çok affedersiniz. Sonra küfürün hakaretin biri beş para. Bizde büyü var, niye ilgilenmiyorsun, terbiyesiz herifler, küfürler falanlar filanlar. Bunun için şu an yani şu an olduğu kadar var. O da şeyde YouTube'da. Böyle giderse gerçekten şu an YouTube'da var olan bölümleri de kaldırmayı düşünüyorum. Çünkü ben her ne kadar şu anda yapmayıp ara versem de yeni şey yapan, keşfeden birisi yine aynı sorunlarla bize abi vallahi şaka, korkunç değil mi? Ben gerçekten korkuyorum. Radyoya bir kişi falan da değil arkadaşlar. İnsanların saçlarını kesip gönderiyorlar. Hani saç, fotoğraf, giydiği kıyafet. Bir kişi olsa anlayacağım. İki kişi olsa anlayacağım. Bu şu zamana kadar birkaç kere yaşadık bunu. Giyilen ayakkabıyı gönderiyor. İşte bu ayakkabıyı. Ya bunları gördük yani. Ve farkındaysanız böğü yapmamaya başladıktan sonra anlatmaya başladım bu hikayeleri. Bana mesela insanlar kızıyordu. Böğü niye yapmıyorsun? Neden böğü yapmıyorsun? Niye böyle böğü yapmıyorsun? Bir de eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hani böğü yapıyoruz, YouTube'a koyuyoruz. Valla yalan yok. İzlenme ve etkileşim sonuçta hani izlensin ve etkileşim alınsın diye yapılıyor bu işler. Birilerine ulaşılsın diye. O da yok. Bana böğüyü günde 1000 kişi soruyor. 1000 tane beğeni yok böğüde. Ben hani değişik bir kitlesi var. Yapar mıyım bilmiyorum. Şunu biliyorum, yaparsam bu benim kendi YouTube kanalımda olmaz. Sevgili dinleyenler, çünkü o kitleden korkuyorum ben. Yani lan kesik saç gönderilir mi ya? Kesik saç. Hani ayakkabı göndermişti birisi. Bundan önceki hocası, bundan önceki hocası diyor yani. Şimdiki hocası da biziz tabii. Öyle görmüş o. Bundan önceki hocamız bu ayakkabının içerisine dökülen bir sıvıyla bu büyünün bize bulaştığını söylüyor. Bildiğin ayakkabıyı göndermiş. Hoca buna demiş ki bu ayakkabıya bir şey dökmüşler. O büyü onunla bulaşmış falan. Bize ayakkabıyı göndermiş. Şu ayakkabıya bir bakar mısınız? Ya at çöpe gitsin, bize niye gönderiyorsun? Yani onun için o kitle bana lazım değil. Yine diyorum, sana hiç lazım değil sevgili dinleyen.

Ama radyonun da tabii böyle bir büyüsü var. Mesela bu anlattıklarımdan haberi olan da var. İnanılır gibi değil, hikayelere bak diye şu anda dehşetle dinleyen de var. Mesela 10 gün sonra anlatayım, yine haberi olmayan biri. Yani yarın açayım, yine birisi böyle yok mu diyecek. Çünkü radyonun böyle bir büyüsü var. Kimi var her gün dinliyor, kimi var ayda bir dinliyor, kimi var 10 sene kesintisiz dinliyor, kimi var bir sene dinliyor, 2 sene dinleyemiyor filan. Radyonun güzelliği aslında bu.

0: Ya biz sahtekara ulaştık. Bizim YouTube videolarının altındaki yorumlardan bir şekilde bulduk numarasını. Sahtekara ulaştık. Sahtekar şey yazmış insanlara. Hani kullanıyor insanları. İşte buna benzer bir sorunla, dilimin döndüğünce yuvarlayayım size. Buna benzer bir sorunla karşı karşıyaysanız bize ulaşın. Serdar Bey'le beraber ilgilenelim falan. Serdar Bey dedi, ben oluyorum tabii. Abi biz bu adamı aradık. Sanki normal biriymiş gibi. Dedik işte merhaba merhaba. Benim dedim işte şurada bir musallat var diye konuşturdum. Benim sesimden belki tanır diye. Bildiğin anlatıyor. Diyor ki işte Serdar Bey tabii diyor yayında diyor söyleyemiyor diyor bizim diyor böyle davalarla. Bak abi bak, ahlaksızlığa, terbiyesizliğe, karaktersizliğe yayında diyebileceğim daha ne var? Hani ben yayında üstünüzde büyü varsa, bir şey varsa bunu biz para karşılığı bozarız diyemiyormuşum ben yayında. İnternette onu görevlendirmişim ben. Bak. Aman abi aman, benden uzak dursunlar. Sizden de dursunlar. Aman. Büyü yapılan yerin adresini söylemedim diye sağda solda yazdılar her yerde. Benim ne ruh hastalığım kaldı, ne edepsizliğim kaldı. Tek sebep büyü yapılan yeri, hanımefendi mi beyefendi mi ne anlatıyor. İşte Bursa'da galiba. Bursa'da bir hocaya gittik, o bize büyü şu. Girdim araya, dedim ki yeri dedim anlatma. Çünkü onun peşinde olan var. İki şekilde peşinde olan var. Bir, ben oyum diye insanları kandırmak isteyen. İki, oraya gidip büyü yaptırmak isteyen. Bu yazanlar da onlar. Allah şifalarını versin. Evet, dur bakalım şuradan. Şöyle. Evet. Sabah 5'te kalkıyorum. 16'da dinleyebiliyorum anca demiş efendim. Sabah 5'te kalkıyorsa. Sabah 5'te uyanmak da çok şey. Sabah 5'te uyanılma. Uyunmaz ki uyanılsın ya sabah 5'te. Hiç çok uzun süre sabah 5'te kalktın mı Hüsnü?
1: Kalktım.
0: Çok uzun süre.
1: Kalktım.
0: Ne yaptın?
1: İşte yayın.
0: Hı?
1: Yayına gittim.
0: Geldim. Yayına, ha sen yayın değil mi? Doğru, evet. Hayır yani evet, biz çözüyoruz bu işleri desen düşmeye hazır bir kitle var. Tabii canım, biz yani şu an şeyde sabah Müge Anlı'da falan seyrediyordunuz beni yani. Ya bir de şöyle bir şey abi, adam hani görüyorsun, çok affeder, çok kusura bakmayın, çok özür dilerim ama cehalet diz boyu. Bu şimdi gerçekten gitse mesela dese ki ya işte Hüseyin'in izniyle biz yapıyoruz falan filan dese, şimdi Hüseyin'in günahı yok. Serdar'ın izniyle yapıyoruz dese Serdar'ın günahı yok, hiç haberi yok. Onun için aman aman abi. Buna geç uyandık. Ben bunu ilk böyle yapmaya başladığım tarihlerde bu tilki kitlenin varlığını fark etseydim vallahi yapmazdım yani böyle adındaki bir programı. Ya bu bir korku filmi gibi abi. Şimdi giriyorsun mesela, gece eve gidiyorsun, korku filmini seyrediyorsun, kapatıyorsun ve konu kapanıyor değil mi? Konu bitiyor. Hani yapımcıya falan muska gönderen var mı hiç? Merhaba, harika bir korku filmi yapmışsınız. İşte bizde de musallat var, şuna bir bakın diye. Niye bu gözle bakılmadı anlamıyorum ben. Yani ciddi söylüyorum. Biz korku programı yaptık. Bu arada çakmaları var. Yani hırsızlar da var böğüde. Böğü yapanlar var. Hani gerek dijital platformda, gerek orada, gerek burada falan. Her gün konuyla alakalı birileri yazıyor. Ya bunu siz mi yapıyorsunuz, bunu şey mi yapıyorsunuz falan diye. Bari adını değiştir yani. Bari adını değiştir. Ama... Müge Anlı sana bir köşe ayırsa demiş. Bir de bu böğden dolayı o kadar sahtekar insan gördüm ki, çok özür diliyorum, sözüm meclisten dışarı. Hani yok böyle üfürükçüydü, yok oydu. İnsanların duygularını sömüren, yani dini duygularını sömüren, sonra karakterini sömüren falan. O kadar böyle tilki, o kadar böyle dolandırıcı, sahtekar insanlarla şey olduk ki, karşılaştık ki. Valla tahammülüm kalmadı. Müge Anlı'ya çok bayılıyorum ya. Benim hani yayında acaba desem mi falan diye böyle düşünmüyor. Benim genelde telefon şakalarında kullanmış olduğum şeyler, o böyle yüzüne kadar çatır çatır söylüyor mesela. Bir de enteresan, oğlum nasıl inanır? Ya Hüseyin şuna nasıl inanır? Bir gün bir çifte denk geldim. Çift yurt dışında. Tamam, ölüyoruz dese kimse kimseye bir bardak su vermez kardeşim günümüz dünyasında. Hani ölüyoruz desen ver tanımadığın adama. Bir tane kadın bu çifte oradaki parasını göndertiyor. Yetmiyor. Oradaki evini sattırıyor. Yurt dışındaki evini sattırıyor. Evini. Diyor ki benim diyor cin ordum var. Bunlara diyor benim diyor yemek ısmarlamam lazım diyor cin ordusuna. Vallahi şaka yapmıyorum. Evet, bir komedi repliği gibi geliyor ama gerçekten şaka değil. Televizyonda anlatıyor. Benim diyor cin ordum var diyor. Ya bu insanlar yıllardır yurt dışında yaşıyor. Hani yabancı dil var. Ne bileyim, ticaret aklı var. Çalışmışlar. Belirli bir birikim yapmışlar falan. Yani buna Sonra bana diyorlar ki senin telefon şakaları gerçek mi? Lan cin ordusuna yemek ısmarlayan adama inanılana inanıyorsun da benim telefon şakalarının hani %100 gerçek bilgilerle yapılan telefon şakalarının kurgu olma ihtimalini nasıl, ayıp değil mi ya bu? Ha bu ayıp değil mi lan bu? Yani ayıp ya. Demek ben çıksam da benim cin ordum var yemek ısmarlıyorum desem bu daha gerçek mesela. Şundan da çok şeyim yani, çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. Ben telefon şakalarında, çünkü biliyorsunuz işte TC numarası, özel bilgiler falan filan gibi şeyler paylaşıyorum değerli dinleyenler. Bunları bana şakayı paslıyor. Mesela bugünkü hanımefendinin de bütün bilgileri var bende. Birinci derece yakınından, akrabası, işte kocasından, nişanlısından, annesinden, babasından falan bunlardan alıyorum. Şakaların altındaki yorumlara bakıyorum. Bir grup var, şey yazıyor mesela, panelci, panel. Panel yasa dışı bir uygulama. Kullanması suç panelin. Benim hayatımda görmüştüğüm yok ama sağda solda, orada burada duymuşsunuzdur bunu. Panel hani haber, televizyonda, haberlerde, orada burada hiçbir şey olmasa hani ben şu anda söylüyorum. Bunu panelden ben de yaparım. İşte milleti panelliyorsun falan. Yazanların hiçbirisi 18 yaşında değil sevgili dinleyenlerim. Bunu hani bu panel denilen olayı bilen, kullanmayı bilen, ne var canım bunu panelden ben de yaparım, aa bende de panel var, ben de görebiliyorum falan diyenlerin, meraktan ekiple beraber giriyoruz, böyle görebildiğimiz kadar profiline bakıyoruz. Ben 18 yaşından büyüğüne denk gelmedim şu zamana kadar. Hani o kadar kişi içerisinde bir de.

Özür diliyorum. Bunu dediğim için inşallah yani sosyal medyada falan yine linç yemem ama Telegram diye bir bela var değerli dinleyenler. Bu uygulamaya dikkat ediniz. Bu Telegram belasına dikkat. Çünkü o birazcık böyle WhatsApp gibi o galiba bunu söyleyeceğimi

Üzülerek söylüyorum bir kere daha. Bu ben şakalarımdan dolayı biliyorum. Bizim şakaların altına işte bunu panelden ben de yaparım. Ne var bende de bu panel var. Ben panel falan değil ben biliyorsun canlı yayında numarayı anons ediyorum. Sizler bana veriyorsunuz bilgileri. Bu yasa dışı panel denilen uygulamayı bilen, kullandığını iddia eden, bende de var diyen 18 yaşında bak 18 yaşından büyüğü değil. Ben 18 yaşında olanla denk gelmedim sevgili arkadaşlar. Hepsi böyle ortaokul lise çocuğu. Çoluğunuza çocuğunuza lütfen dikkat edin sevgili dinleyenlerim. Herhalde gerekli sosyal mesajları vermişizdir diye düşünüyorum.

0: Hüseyin, nasıl olsa şaka için buradayız yani belirli bir saat.
1: Evet.
0: Keşke bugün tişört kazananlara, bugün yayından sonra müsait misiniz? Hüseyin sizi arasa deseydik keşke.
1: Yani şöyle bir şey isteyebilirim eğer müsait değillerse de.
0: Ama şöyle, şimdi programın başında tişört verdiğimiz insanın dinleyip dinlemediğini bilemeyiz. Onun için hiçbir şey isteyemeyiz yani.
1: Yok, şey olarak WhatsApp'tan yazabilirlerse ben oradan alırım.
0: Şimdi şu anda.
1: Evet.
0: Yok, birebir konuş. Sesli konuş.
1: Peki.
0: Sesli konuş. Ufaktan bugünkü yayını bitiriyoruz sevgili dinleyenler. Bugün hani güldük, eğlendik falan ama aslında ufakta bir burukluk var. Çünkü Hüseyin kardeşimle bugün zannediyorum son yayınımızdı, değil mi?
1: Evet, bugün son.
0: Var mı söylemek istediğin bir şey?
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir yaz sezonu geçirmiş oldum aslında.
0: Rica ederiz kardeşim.
1: Serdar Gökalp. Serdar abi.
0: Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim.
1: Serdar Trafik'te ve Serdar Yayın'da benim için unutulmaz bir zaman dilimi oldu. Sana çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim kardeşim. Ne demek? Ne yaptık ki? Biz sana teşekkür ederiz.
1: Evet. Sibel Hanım'a çok teşekkür ederim. Çalıştım. Herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sezon geçirdim.
0: Eyvallah abicim. Kapı her zaman açık biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: İlla bir şey yapmaya gerek yok. Telefon var. O var, bu var. Benzincide buluşacağız zaten geceleri. Biliyorsun.
1: Evet, oraya ben senin yayından sonra mesaj atarım. Abi geçerken uğrayacaksan geliyorum diye.
0: Bak vallahi diyorum, gerçekten ciddi söylüyorum yani, aralarda yaz de ki abi, sonuçta ben radyoya geldiğim her gün mecburen oradan geçiyorum.
1: Evet.
0: Hani yaz bana, mecburen geçiyorum oradan. Doğru. Yaz bana, orada görüşelim.
1: Oraya gelirim ben. Hı-hı. Böyle havanın bir tık güzel olduğu zaman motor atlar gelirim.
0: Peki. Aysel'cim inşallah atanırsın diyoruz. Ufak ufak veda ediyoruz. Bak bir sürü dinleyiciden mesaj var.
1: Evet.
0: Yolun açık olsun Hüseyin. Kendine dikkat et Hüseyin. Allah yolunu bahtını açık etsin. Kendine dikkat et abim.
1: Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim.
0: Efendim?
1: Çoğuyla birebir telefonda da görüşmüş olduk. Bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkürler.
0: Hüso yolun açık olsun. Hüseyin'in yolun açık olsun. Bir sürü mesaj var öyle. Bir sürü mesaj var.
1: Evet.
0: Yani dinleyici seni sevdi zaten canım. Seviyor yani.
1: Ben de onları gerçekten hani sevdim.
0: Kapı açık, istediğin zaman gel.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Hüseyin'e bir kere daha teşekkür ederim. Gerek Serdar Trafik'te de gerek Serdar Yayın'da da program için elinden geleni ardına koymadığı için. Teşekkürler Hüseyin'ciğim bir kere daha. Sağ ol, var ol. Bu kardeşimi alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirim.

0: Olabilirse adını değiştiremeden gidiyor çocuk.
1: Programın ilk günü bunu söylemiştin. Vallahi benim de yani benim ilk günüm son günümde de yine böyle kaldı. Belki de böyle olması böyle daha olması, iyi evet. oldu. Evet.
0: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz Hüseyin'i. Ben deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Bu arada aslında bugün değil. Hüseyin'in yarın son değil mi Hüseyin?
1: Yarın son.
0: Evet Hüseyin'in yarın son. Ama yarın ben merkez stüdyoda yüksek ihtimalle olmayacağım için Hüseyin'le bugün son gerçekleştirdiğimiz yayında. Yoksa yarın da Serdar Trafik'te ve Serdar yayında yine Hüseyin'e emanet değil mi Hüseyin?
1: Evet ben de.
0: İstediğin bir şarkı var mı çalayım sana kapanışta?
1: Yani böyle şey bir şarkı değil de orada senin içinden kopanı çal. Bu sefer sen sana bırakayım.
0: Benim içimden kopanı.
1: Evet. Ya da oradaki listede de uygun olan var olabilir.
0: Bir sürü var değil mi? Kenan Doğulu bal gibi çalayım mı?
1: Niye ya? Şeyden mi aklına geldi? Ballı ceviz miydi? Neydi bizim?
0: Ne bileyim bal gibi çocuksun ya ondan.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne çalayım ki mesela? Dur bakayım. Aslan ikimize birden aslan gibi yok.
1: İkimize birden yükleniyor.
0: Tarkan'dan Ay çalayım.
1: Çal.
0: Çalayım mı?
1: Çal.
0: Tamam Tarkan'dan Ay çalayım. Veda şarkısı olsun. Tarkan'dan Ay. Tamamdır. Evet değerli dinleyenlerim. Mevzu biter. Biz gider. Önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun. İnşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayındayız sundu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta.